Arın sak, na na na.

Böyle göz aradım.

Ya

Ne.

Bir

0: Tuğba.
1: Budama makasını elimize aldık.
2: Evet.
1: Böyle biçimsiz duran yeşillikleri böyle törpü yapacağım ben üstünden. Başlayayım mı?
2: Başlayalım.
1: Şöyle şuradan atlayacağım. Siteye var ya tamamen şeyim şu an ben, zararım. Aa! Çok şey bu, sert.
2: Yapacak bir şey yok. Biraz daha gayret.
1: Nasıl yapamadığımı alıyorsunuz değil mi arkadaşlar?
2: Biraz daha.
1: Ah, oldu.
2: Oldu şimdi. Tamam,
1: şöyle
2: böyle
1: alayım.
2: Evet.
0: Biz senin geometri bilgine güveniyoruz Tuğba.
1: Rıza abi, budama yaptım. Nasıldı?
2: Güzeldi. Şimdi çim biçme.
1: Çim biçeceğiz arkadaşlar. Buyurun gidelim. Ne kadar da güzel bir hava. Ne kadar da güzel bir yer, öyle değil mi? Evet Rıza abi.
2: Çalıştırırken bu şekil yapıyoruz. Bunu çekiyoruz bu şekil.
1: Olmuyordu. Oldu.
2: Bunu bu şekilde bıraktığımız zaman stop ediyor.
1: Aa, ben de bunu zannediyorum ki kırıldı.
2: Yok.
1: Bu yüzden böyle duruyor zannediyorum.
2: Şimdi siz çalıştırın. Hızlı. Hızlı.
1: Sen tut abi orayı.
2: Tamam, ben tuttum burayı. Yok, bırakın.
0: Bence çalıştıramayacak.
1: Bu ne ya? Oynamıyorum ben. Bana ne ya?
2: Stop etti.
1: Aa, bir daha baştan mı çalıştıracağım?
2: Evet.
1: Ay, ben ara, yani bırakınca duracak zannediyorum. Ara vereceğiz zannediyorum.
2: Tamam, bunu çevirelim.
1: Oo.
2: Bu sefer siz çalıştırın.
1: Ben mi? Sabaha kadar bekleriz o zaman.
2: Ben bilmem, ben çalıştırmam.
1: Ben bilmem.
0: Bu filmi daha önce izlemiştik.
1: Arkadaşlar, bugün eve gitmiyorsunuz kameraman arkadaşlarım. Maalesef bugün eve gitmiyorsunuz.
2: Bırak, bırak şimdi burada. Çek şimdi. Hızlı.
1: İşte bu.
2: Evet, güzel oluyor. Ama böyle olursa daha güzel olmaz.
1: Böyle bir şey yok ya. Şuraya bak.
2: Buradan tekrar düzelterek.
1: Yol yaptım resmen. Şöyle yapayım.
2: Evet.
0: Sen sevdin bu işi Tuğba.
2: Ya ne bileyim, ben bir şey oldu.
1: Çöpleri de topluyorum artık. Abi ne çöp biriktirmişler ya. Rıza abi, mutlu musun? Becerebiliyor muyum?
2: Evet maşallah, ha? Çok mutluyum.
1: Bugün yüzün gülüyor. Bugün neden biliyor musunuz?
2: Dinlenmiş
1: oldum. Sevgili seyirciler, kendisi dinlendi. Bana bütün işleri yaptırdı. Yani çok yoruldum
2: ama
1: artık.
2: Ama çok güzel yaptınız.
1: Gerçekten mi?
2: Evet, güzel yaptınız.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Eline koluna sağlık.
2: Sağ olun.
1: Bana de yine de kıyamadı. Çünkü yüzde kıyabilir mi? Kıyamaz. Kesinlikle. Efendim, ben bugün apartman görevlisi olmaya çalıştım. Ne kadar olabildim bilmiyorum. Beni bu durumda kim işe alabilir onu da bilmiyorum. Yanıtı siz değerli halkımıza bırakıyorum. Efendim, bir sonraki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

TV4'ten ve Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Kadıköy'deyiz. Kadıköy günün şanslı isimleri kimler olacak?

0: Ben de çok merak ediyorum değil mi efendim? Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Sağ olun, hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Adım Neşe.
0: Bu kadar mı Neşe Hanım?
2: Seneye üniversite imtihanına giriyorum, 65 yaşındayım. Okumayı çok seviyorum, hayatı çok seviyorum.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Üniversite okumaları doyamadınız mı?
2: Hiç doyamadım.
0: Hemen ben rakibinize geçmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Benim adım Oğuzhan. Havacılık yönetimi okuyorum. Son sınıfım. Nasıl olursa bu sene mezun olacağım.
0: Evet, tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçiyorum diyelim efendim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Bil Bilebilirsen'in ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. İlk sorum geliyor. Masal sonlarında karakterlerin ne kadarlık süre boyunca mutlu yaşadıklarını öğreniriz.
3: 5 dakika.
0: Efendim?
2: 5 dakika.
0: 5 dakika sonra yanlış cevap. Daha böyle uzun bir süreydi bu.
1: Ömür boyu mu?
0: Gibi ama neydi o?
2: Yaşlanana kadar.
0: Değildir.
1: Ecele gelene kadar.
0: Hayır, mesela şöyle düşünün. Bir masal bitiyor.
3: Bitti.
0: Masal bitti. Mesela çok mutlu sonla bitiyor masal. İşte karakterlerimiz...
2: Sonunda.
0: Sonunda mı?
2: Masalı sonunda devam ediyor ve hiç bitmiyor mutluluk.
0: Yani?
2: Sonuna kadar.
0: Yani?
2: Sonuna kadar.
0: Sonuna kadar değil de...
2: Eki var.
0: Hayır. Sonuna kadar değil. Ya bir şeyin sonu olmayınca ne oluyor?
2: Sonsuza kadar.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Oğuzhan'a göndermiş olalım. Efendim 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Aslında çok yaklaştınız ama... Yine de güzel ilerliyoruz efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Bir yazıyı veya kitabı çok kısa sürede okumak genellikle hangi sözle ifade edilir? Buyurun.
2: Ne çabuk bitirdin?
0: Ne çabuk bitirdin değil de daha böyle bir...
2: Ne acele okudun?
0: Deyim gibi.
2: Okuduğunu anladın
0: hani,
2: mı?
0: Hani geçiyorum, rakibe geçiyorum. Geçtim.
1: Çabucak okudun tarzında mı?
0: Yani öyle düşünmeyelim. Çok hızlı olduğu zaman...
2: Sular seller gibi okudun.
0: Sular seller gibi daha hızlı okudun. Yani aslında bir oturuşta gibi düşünebilirsiniz.
1: Şıp diye okudum.

0: Değiştirelim. Aslında çok dilinizin ucunda olduğunu şu anda biliyorum. Çok da kolay, sürekli kullandığınızı da eminim. Nedir? Tek ses geldi.
1: Ferhat mıydı?
0: Ferhat. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı da Oğuzhan'a göndermiş olduk efendim. 2-1'lik puan tablomuzla yarışmamıza devam ediyoruz. Artık 4. sorumuzdayız. Sona doğru yaklaşıyoruz ilk etap için. Çünkü bu etapta bir yarışmacım elenirken bir yarışmacım kazanmış olarak ikinci etaba geçmiş olacak diyelim efendim. 4. sorumuz geliyor. Tedef şikayeti olan bir hasta hangi bölüme başvurur?
2: Dermatolog.
0: Deri
2: hastalıkları.
0: Dermatoloji. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Neşe Hanım'a göndermiş olduk. Rakibi de bu arada size hep alkışlıyor efendim. Siz bildiğiniz zaman.
2: Ben de alkışlıyorum.
0: Ne kadar güzel bir yarışma böyle. Evet efendim, 2-2'lik bir beraberliğimiz var. Artık son sorumuzdayız. Bu soruma doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçmiş olacağım. Hızlı bir sorum olacak. Güzel bir sorum geliyor. Hızlı olan ve doğru bilen bu etabı da başarılı bir şekilde tamamlayacak diyelim. Sorum geliyor efendim. Volkanik hareketler sonucunca yeryüzüne çıkan maddenin adı nedir?
2: Love.
0: Efendim?
2: Love.
0: Tek ses geldi ama tek ses.
1: Love.
0: Love. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş alalım o sana. Butona hızlı basmak önemli. Siz
2: bastım,
0: butona bas.
2: Bastım hayatım.
0: Çift ses geliyor. Bir daha basar mısın? Siz bastığınız zaman bu sesi duymamız gerekiyordu efendim.
2: Neyse, bu sefer butonun şeyini
0: gazabını uğradınız, heyecanını uğradınız ama...
2: Günaydın, kutluyorum sizi. Evladımı da kutluyorum. Başarıların devamı diliyorum. Yolun açık olsun, sizlerin de yolu açık olsun.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Oğuzhan'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Oğuzhan, bu etabımızda seni 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Kısaca sana kurallarımızdan bahsedelim efendim. Bu etabımızda 3 sorumuz var. İkisi boşluk doldurmalı, atasözlerimiz, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz ve bilmecelerimizden oluşuyor bu etabımız. Nasıldır bunlarla aran, şarkı sözleri mesela iyi midir, dinler misin?
1: Yani
0: i̇yi
1: mi dinleyicisin? Yani çok iyi değil. Yani yabancı şarkı daha çok dinliyorum ama.
0: Türkçe şarkılarla çok aran yok.
1: Yani orta şekerli diyeyim.
0: Diyorsun.
1: Evet.
0: Peki. Bilmeceler çocukluğumuzdan kalma.
1: Evet, onlar çocukluğumuzdan kalma. Onlarla yine az çok haşır neşiriz yani ama. Şarkı konusunda biraz
0: zayıfsın. Evet. Umarım bildiğin yerlerden gelir
1: İnşallah,
0: diyelim.
1: Umarım.
0: O zaman ben ilk sorumla başlamadan önce her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri başlamak istiyorum. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Biliyor ki Oğuzhan. Karşıdan baktım hiç yok, yanına vardım pek çok. Bu bir hayvan aslında. Ne olabilir bu? Küçük küçüktür bu hayvan.
1: Karşıdan baktım hiç yok, yanına vardım pek çok. Karınca mı?
0: Karınca. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Oğuzhan'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza efendim.

0: Mele. Biliyor musun? Süremiz başladı. Doğru cevaba ulaşabilir. Her güle güle dediği zaman zaten yar gitmiş olur. Yar saçların.
1: Güle.
0: Lüle lüle.
1: Lüle lüle.
0: Evet.
1: Yar.
0: Süremiz doldu. Yar saçların. Güle güle oldu artık. Efendim şimdi doğru cevabımız hayatımdır olacaktı. Yar saçları lüle lüle, yar benziyor beyaz güle. O gül benim hayatımdır. Ölürüm de vermemele demişler.
2: Evet.
0: Gerçekten bilmediğin yerden geldi. Evet, aslında bilmiyorum. Çok eskilerden gelen bir şarkıydı. Ben yani duymuş
1: çınalığım var ama hani kelimelerin doğru telaffuzu noktasında eksikliğim var yani açıkçası. Ama hani dediğim gibi tarihi soru vesaire olsa birazcık daha çekişmeli olabilirdi.
0: Olsun, sağlık olsun
1: sağlık
0: diyelim.
1: Sağlık olsun. Evet.
0: Yine ilk etaptaki ilk sorudaki kazandığın ödülü sana hızlıca vermek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Yarışma için teşekkür ederim. Umarım hak eden kazanır diyelim.
0: Çok teşekkür ederiz. Olsun, hoşça kal. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
4: Hoş bulduk, teşekkür
0: ederiz. Tanıyabilir miyiz sizleri?
4: Merhaba, ben Yusuf. Üniversite 1. sınıf öğrencisiyim. İstanbul'da ikamet etmekteyim.
0: Ne okuyorsun Yusuf?
4: Yönetim Bilişim Sistemleri. Hazırlık bitti. Bu sene inşallah 1. sınıfa başlayacağız.
0: İnşallah dedim. Dersleri nasıl?
4: Güzel.
0: Güzel mi? Yoksa yani güzel.
4: Güzel, güzel.
0: Güzel mi? Peki Yusuf, hoş geldin. Tekrardan sefalar getirdiniz. Hemen rakibine geçmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
3: Ben Zeliha. Adana'dan geldim. Gezmek için geldim buraya. Öyle bir değişiklik olsun.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim Adana'dan geldiniz, güneşten biraz yakınıyorsunuz sanki.
3: Yok, güneşten yakınmıyorum. Gözümü vurduğu için şey yapıyorum.
0: Yani güneş ışınları direkt önce Adana'ya geliyor bildiğiniz gibi.
3: Yani burada terlemiyorsun en azından.
0: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim sizler şu andan itibaren rakipsiniz. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler, ilk sorumuz geliyor. Teyzemizin erkek kardeşine ne deriz? Tek ses geldi, tek ses.
4: Dayı.
0: Dayı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olduk. Efendim 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Çalışmanın önemini anlatan atasözünde akan su ne olmaz? Çift ses geldi.
3: Kir tutmaz.
0: Kir tutmaz değil de denizlerde olur bu.
3: Yosun tutmaz.
0: Yosun tutmaz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı da Zeliha Hanım'a göndermiş olduk. Bire birlik, bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz söz konusu sevgili izleyenler. Gelelim üçüncü sorumuza. Gayet iyi gidiyoruz efendim. Hacivat ve Karagöz'ün anıt mezarı hangi şehirdedir? Tek ses geldi.
4: Bursa.
0: Efendim?
4: Bursa.
0: Bursa. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olduk. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Gayet hızlı cevaplar alıyoruz efendim bu turumuzda. Dördüncü sorumuzdayız. Güzel bir sorumuz geliyor. Lahmacun ve pideye benzeyen Konya'ya özgü yemek nedir? Çift ses geldi.
3: Etli pide.
0: Efendim?
3: Etli pide.
0: Etli pide değil de. Yine etli ama içiyorum yoksa.
3: Kıymalı pide.
0: Yok, etli ama pide değil. Yani pide ama pide.
3: Etli ekmek.
0: Efendim?
3: Etli ekmek.
0: Etli ekmek. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Zeliha Hanım'a göndermiş olduk. Efendim 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu şu anda. Artık son sorumuzdayız. Bu soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. O yüzden ilk önce butona basmak ve doğru cevabı vermek bu etap için sizler için çok önemli olacak. Son sorudayız. Heyecan doğrukta diyebiliriz. Efendim sorumuz geliyor. Hangisiyle yapılan kısa yolculuklarda ödenen ücret indi bindi sözüyle ifade edilir? Tek ses geldi.
4: Minibüs. Dolmuş.
0: Taksi dolmuş. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olduk. 3-2'lik bir puan tablomuz var. Maalesef Zeliha Hanım sizleri uğurlamak
3: teşekkür
0: durumundayız.
3: Teşekkür ediyorum.
0: Çok keyifli bir yarışma oldu sizlerle. Siz şeyler söylemek ister misiniz efendim?
3: Teşekkür ediyorum ben. Başarılarını diliyorum.
0: Bizler teşekkür ederiz efendim. Bizler Yusuf'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Yusuf'la birlikte artık ikinci etaptayız. Yusuf rakibini 3-2'lik galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin?
4: Heyecan vardı biraz. Atlattık diyelim.
0: Artık o ilk zorlu aşamaya geçtin ve evet, daha da rahatı kavuştuğunu söylüyorsun. Peki sence ikinci etap senin için nasıl geçecek?
4: Şarkı sözleri gelirse pek iyi geçmeyebilir.
0: Diyorsun.
4: Evet.
0: Ama şarkı sözlerimiz sanki gelecek. Hiç mi yok şarkılarla aran?
4: Olabilir de olmayabilir de 50-50 gibi.
0: Hangi tür dinliyorsun peki Yusuf?
4: Genelde pop.
0: Pop. O zaman sana güzel bir pop şarkım var.
4: Kesin bilemem.

0: Ama bence önce kendine güvenmelisin.
1: Başlayalım.
0: Peki, o zaman ilk sorum geliyor. Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin. Bu bir bilmece.
1: Ayna mı?
0: Ayna. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olalım. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Yusuf bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. Ununu elemiş, nokta nokta asmış.
1: İpini?
0: Değil. Unu neyle elersin?
1: Elek.
0: Evet, unu ne elemiş?
1: Taşı kan.
0: Unu ne elemiş?
1: İple elemiş. Elekle elemiş.
0: Evet, unu ne elemiş?
1: İpini asmış. Eleğini asmış.
0: Evet, unu ne elemiş, eleğini asmış. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olduk. Biraz zor bir cevap oldu sevgili izleyenler bizler için. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Bir şarkı sözüm geliyor. Güzel bir pop şarkımız geliyor. Gelsin mi?
1: Gelsin.
0: O zaman geliyor efendim. Yolla, yolla kaderim yolla. Acıları bana yolla. Ne de olsa nokta nokta babasıyım ya ben.
1: Dert babasıyım.
0: Dert babasıyım. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Yusuf'a göndermiş olduk. Ve pop sevdiği için Yusuf'tan da bu şarkıyı duymak istiyoruz. Kocaman alkışlar Yusuf için gelsin.
1: Yolla, yolla kaderim yolla.
0: Acıları bana
1: yolla. Ne de olsa dert babasıyım.
0: Kocaman alkışlar tekrardan Yusuf'un özgüveni için gelsin efendim. 3-3 yaptık. Bu etabı da çok başarılı bir şekilde tamamladık diyelim ve bu etabın ödülünü de hızlıca Yusuf'a vermek istiyorum. Güle güle.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Yusuf, istersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı, devam mı?
1: Tamam diyelim.
0: Ödül sende kalıyor. Yanlış anlaşılma olmasın.
1: Evet evet.
0: Peki,
1: tamam
0: o
1: diyelim.
0: Zaman. Yusuf tekrardan güle güle.
1: Ben
0: güzel
1: çok teşekkür
0: günlerde
1: ederim.
0: Kullanman dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Günümü güzelleştirdiniz. İlk defa böyle bir deneyim yaşıyorum. Çok teşekkür ederim sizlere ve TV4 ekibine. Çok teşekkürler.
0: Bizler teşekkür ederiz. Sen de yarışmamıza neşe kattın diyelim. Hoşça kal Yusuf.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
3: Merhabalar.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
3: Adım Mualla, 22 yaşındayım. Odyometristim. Hı hı. Erkek arkadaşım Furkan.
0: Bugün güzel bir çiftle yarışacağız diyelim. Bu kadar mı Mualla?
3: Bu kadar. Tekirdağlıyım. Tekirdağ'da yaşıyorum. Hı hı. O şekilde. Şu an İstanbul'da son günümüz.
0: Gezmeye mi geldiniz?
3: Evet, gezmeye geldik.
0: İyi yaptınız, hoş geldiniz. Sefalar
3: Eskiden
0: getirdiniz.
3: Burada okuyorduk. Şu anda İstanbul'dan ayrılıyoruz artık. Bir şekilde.
0: Son İstanbul gününde güzel bir ana bırakmış olacaksınız diyelim. Hemen rakibine, erkek arkadaşına geçiyorum. Seni tanıyalım.
2: İsmim Furkan, 25 yaşındayım. Tıp fakültesinde okuyordum. Artık bitirdim, mezun oldum. İstanbul'dan ayrılacağız. Kız arkadaşımla beraber son kez burada güzel anılar bırakmaya geldik diyelim.
0: İyi yaptınız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Siz ne kadardır birliktesiniz?
2: 2 sene oldu biz.
0: Okulda mı tanıştınız?
2: Yok, bir arkadaş vasıtasıyla tanışmıştık. Evet, Muşlu bir arkadaşımız Enes diye.
0: Evet, o... Enes'e buradan selamlar.
2: Aynen,
0: gönderelim,
2: selam gönderelim
0: o zaman.
2: Aynen. Enes vasıtasıyla tanışmıştık. Öyle. Sağ olsun bizi tanıştırdı. Böyle güzel bir insan hayatımda.
0: Bayağı da romantik Furkan sevgili izleyenler. Sanki Mualla'dan çok duyamadık ya romantik sözler.
3: Yok, çok seviyorum onu.
0: Evet, bayağı açık açık. Seviyorum diyor. Benim sevgim açıktır diyor.
2: Öyle
0: efendim, bilebilirsin ilk etabı başlıyor, sorum geliyor. Ev ziyaretlerinin vazgeçilmez ikramı olan kısırın ana malzemesi nedir? Çift ses geldi, çift ses kimdeydik?
2: Bendeydi. Simit diye geçiyor bazı şeylerde. Bulgur yani. İnce bulgur diye geçer. Simit.
0: Bulgur. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Furkan'a göndermiş olalım. Mualla'dan beklerdim aslında bu sorunun cevabını ama...
3: Çok bastı.
0: Furkan bayağı hırslanmış. Çok diğer sorulara bastı. Dikkat et bak. Tanı. Sevgilini iyi tanı. Evet efendim, gelelim ikinci sorumuza. Gayet iyi ilerliyoruz. Butonlara hızlı basmak çok önemli. Tekrardan hatırlatmış olalım. Film ya da dizilerde kalabalık bir sahneyi doldurmak için kullanılan ve genelde konuşmayan kişilere ne ad verilir? Tek figüran. Ses geldi. Figüran. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı da Mualla için göndermiş olduk. Rakibi de Mualla'yı alkışlıyor efendim. Birebirlik, bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz söz konusu. Ama daha çok sorumuz var. Kaldı 3 sorumuz ve 3. sorumuzdayız. İtalya'da bulunan eğik olmasıyla ünlenen meşhur kulenin ismi nedir? Çift ses geldi.
2: Pizza Kulesi.
0: Efendim?
2: Pizza Kulesi. Pizza.
0: Efendim?
2: Pizza.
0: Pizza Kulesi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Furkan'a göndermiş olalım. Alkışla, alkışla. Yeniyor seni. Yeniyor seni. Alkışla. Sen anca alkışla.
3: Daha var. Daha bitmedi.
0: Evet. 2-1'lik bir puan tablomuzda. 4. sorumuzdayız. Nereliyiz demiştik? İkiniz

0: De.
1: Çok karışık benim de. Mersin'de büyüdüm ya.
0: Mersin'de aynen. Büyüdün. Hadi ya.
1: Aynen, biraz karışık ama.
0: Peki sen Tekirdağlısı.
2: Tekirdağ, evet.
0: Evet, çok güzel bir sorum geliyor. O yüzden bu soruya ilk önce kim basarsa, ben ikinizin de çok hızlı bir soruya doğru cevap verebileceğine eminim. Hızlı bir soru, hızlı bir cevap. Sorum geliyor. Tantuna hangi ilimizin yaşayacağımı dinledim.
1: Mersin.
0: İlk ses geldi. Mersin. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Furkan'a göndermiş olduk. Tantuni hangi ilimizin meşhur yemeğidir diye sorduk. Furkan da Mersin'de. Sever misin tantuni?
1: Çok severim.
0: Ben de bayılırım. Üç birlik puan tablosuyla maalesef...
2: Beni eliyor muyuz?
0: Alkışlarla uğurlamak durumundayız. Eğer bu soruya hızlı cevap verebilseydi seni elemeyecekti.
2: Hemen
0: bir soruya daha gidecekti.
2: Basıyordum.
0: Evet daha Furkan hızlı çok hırslı dedim sana. Dikkat et dedim. İyi tanı dedim. Olsun bundan sonra
2: olsun.
0: Artık bakarsın. Hırslı olduğunu da öğrenmiş olur.
2: Sonra hesaplaşacağız artık.
0: Haa Furkan. Nane yedi
1: o. O bana kıyamaz. Nane ben biliyorum.
0: Şimdi arkadaşlar maalesef Valla'yı uğurlarken... Furkan'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Peki Muayla bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Teşekkür ederiz böyle bir programa çıktığımız için.
0: Bizler teşekkür ederiz. Neşe kattınız arkadaşlar. Hoşça kal Muayla.
2: Teşekkürler.
0: Rica ederim. Evet sevgili izleyenler, Furkan'la birlikte ikinci etaptayız. Rakibi Muayla yani kız arkadaşını 3-1'lik galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin?
1: Bir yanım üzülüyor, bir yanım da mutlu. Bakalım zaten parayı beraber yiyeceğimiz için çok bir sıkıntı yok.
0: Ama yani yenmeseydin, kazanmasaydın birazcık centilmen mi olsaydık acaba?
1: Yani yarışmada çok centilmenliğin şeyi yok. Ben...
0: Bizim istediğimiz de zaten buydu Furkan. O zaman ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor Furkan. Soğuk adamın burnuyum, toprağın altıdır yurdum. Süren başladı. Bu bir bilmece. Pas yok, süren geçiyor.
1: Bilmece, bir daha okuyayım.
0: Tavşanlar değer. Soğuk adamın burnuyum, toprağın altıdır yurdum. Havuç.
1: Evet.
0: Doğru cevap. Can alkışlarımızı Furkan'a göndermiş olalım. Evet. İlk sorumuzu havuç cevabını vererek doğru cevabı vermiş oldum. Belki sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldum. Furkan gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor.
1: Evet.
0: Bahçe duvarından açtım. Sarmaşık nokta nokta dolaştım, öptüm sevdim, halalleştim,
1: sarmaşık
0: yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum, hele.
1: Sarmaşık güllere dolaştım.
0: Sarmaşık güllere dolaştım. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Furkan'a göndermiş. Olurken Furkan'dan da bu şarkıyı kocaman alkışlarla duymuş olalım efendim. Nasıldı?
1: Duvarından açtım, bahçe duvarından açtım. Sarmaşık güllere dolaştım, sarmaşık güllere dolaştım.
0: Öptüm, sevdim,
1: helalleştim. Öptüm, sevdim, helalleştim. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele.
0: Kocaman alkışlarımı ben Furkan'a göndermek istiyorum. Bu ses televizyonlarımızın sesini şu andan itibaren açabilirsiniz.
1: Evet,
0: tehlike geçti sevgili izleyenler.
1: Kusura bakmayın.
0: Gayet iyiydi şu anda Furkan. Evet, şu anda bu sorunun cevabını vererek de sorumuzun ödülünü de kazanmış oldun. Artık bu etabımızın son sorusundayız Furkan.
1: Evet.
0: Gayet güzel gidiyoruz. Bu sorudan da senden güzel bir performans bekliyorum.
1: Bu atasözüm olacak sorumuz.
0: Atasözüm tamam. Geliyor. Eski dost düşman olmaz, yenisinden nokta nokta gelmez. Süren başladı.
1: Yenisinden...
0: Ne gelmez?
1: Hayır gelmez.
0: Hayır gelmez değildir de bir insana ne gösterirsin yani...
1: Tebaz.
0: Yani bu çok şeysiz bir adam ya dersin. Neysiz bir adamdır ya da...
1: Vefasız, vefa gelmez.
0: Vefa gelmez. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Furkan'a göndermiş olalım. 3'te 3 yaptık. Bu etabımızın bütün sorularına doğru cevabı vererek artık bu etabın ödülünü kazanmış olduk. Ben hemen takdim etmek istiyorum. Güle güle. Güzel günlerde kullanman dileğiyle Furkan. İstersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebilirsin. Dilersen de yarışmadan
1: bir
0: çekebilirsin.
1: Bir üst etabın kuralları nedir peki?
0: Onu da bir sonraki etapta görelim. Biraz sürpriz olsun diyelim. Ama ödül sende kalacak. Merak etme. Alacağız onu.
1: Bence devam edelim.
0: Edelim.
1: Edelim evet.
0: O zaman bizler...
1: Arkadan da onay geldi. Mahalladan.
0: O zaman bizler Furkan'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Furkan'la birlikte artık 3. etaptayız. Furkan, yüzdün kuyruğuna geldin diyebiliriz.
1: Evet.
0: Ne hissediyorsun?
1: Heyecan var biraz, hala geçmedi ama bakalım inşallah cevaplayabiliriz bunları.
0: Şimdi bu etabımızda elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde Furkan'a bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta sevgili izleyenler. Bu etapta sana hayvanlar aleminden mi soralım, tarihe mi geçelim yoksa gastronomiden mi soralım? Seç bakalım Furkan.
1: Hayvanlardan soralım.
0: Hayvanlardan mı soralım? Hayvanlar alemi iyidir adamım.
1: Evet, severim.
0: Seversin, hepimiz.

0: ederiz. Haydi. Şimdi şöyle hızlıca zarfımı açıyorum. Bakalım bu etapta Furkan'a nasıl sorular bekliyor sevgili izleyenler. Açıyorum. Açtım. Şöyle şu zarfımı da vermiş olayım. Furkan, bu etapımızda bizden bir joker hakkı kazandın.
1: Evet.
0: Dilersen takıldığın tek bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsin. Tek bir soru için geçerli joker hakkını aman aman unutma diyelim. Bir süremiz bulunmamakta.
1: Tamam.
0: Tekrardan kuralları zaten biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Hazır olduğun zaman ilk sorunla başlayabilirim.
1: Tamam, başlayabiliriz.
0: Evet Furkan, gayet heyecanlı sevgili izleyenler. İlk sorum geliyor, üçüncü etap başlıyor diyelim hayvanlar aleminden. Kalamarların kaç kolu vardır?
1: Kalamarların 8 kolu vardır diye hatırlıyorum. Ahtapotla mı karıştırıyorum acaba? Tam emin değilim ama.
0: Hı hı.
1: 8 diye bir aklımda bilgi kalmış. Düşüncem 8 yönünde.
0: 8. Emin gibi misin?
1: Emin gibiyim. 8.
0: Neden 8 mesela? Neden 8?
1: Şöyle ahtapotlarda sanki 8 kol vardı. Hatta her birinde
0: karıştırıyor olabilme ihtimalim var mı?
1: Var. Evet. 6 da olabilir o zaman. Şimdi kalamar mı süvyeyi mi soruyoruz o dönem?
0: Kalamar soruyor.
1: Kalamar. Joker hakkımı kullanabilir miyim?
0: Tabii ki de kullanabilirsin. Tamamdır. Kime sormak istiyorsun?
1: Mualla'ya sormak istiyorum.
0: Peki kız arkadaşını buraya alalım tekrardan. Mualla hoş geldin.
2: Bulduk.
0: Yarışmayı kaybetsen de erkek arkadaşına yardım için geldin. Kalamarların kaç kolu vardır diye sorduk.
2: 8 kolu vardır.
0: 8 kolu vardır.
2: Evet.
0: Emin misin?
2: Eminim.
0: Peki teşekkür ederiz. Hoşça kal. Hemen vermiş olalım mikrofonu. Evet, kalamarların kaç kolu vardır diye sorduk. Joker hakkımızı kullandık sevgili izleyenler. Kız arkadaşına sordu Furkan. 8 cevabı geldi. Eğer 8 doğru cevapsa bir sonraki soruyu Furkan görebilecek. Efendim 8 doğru cevap mı?
1: Bence doğru cevap. Eminim 8 olduğuna.
0: 8 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Furkan'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. İlk sorumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk. Geldik ikinci sorumuza. Gelelim mi?
1: Gelelim. Önce Mualla'ya teşekkür edeyim.
0: Mualla'ya buradan bizler de teşekkür etmiş olalım efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Böceklerle ilgilenen bilim insanına ne denir?
1: Şimdi böcekler şöyle düşünüyorum. İnsekt diye sanki İngilizcesi insekti. İnsektoloji böceklerin Türkçesi. Böcek zaten Türkçe bir şey diye düşünüyorum. İnsektoloji...
0: İnsektoloji.
1: Gibi bir şey geçiyor aklımdan ama Türkçe dediğiniz için yani böcek bilim adamı diye bir şey herhalde yoktur. Arakno...
0: Efendim?
1: Araknoid.
0: Araknoid. Araknoid.
1: Araknoid.
0: Araknoid. Bilmiyorum.
1: Araknolog ya da...
0: Emin olduğunuz bir cevabı verebilirsin.
1: İnsektolog diyeceğim ama yani bilmiyorum. Emin değilim, çok emin değilim ama.
0: İnsektolog.
1: Aynen.
0: İnsektolog cevabından emin misin?
1: Yok, yoksa... değilim. Düşünmek istiyorum bir tık.
0: Peki,
1: daha.
0: Peki düşünebilirsin, süre sınırsız.
1: Yani sonu olokla bitecek çünkü bilim insanı diyoruz. Biraz zor bir soru bence.
0: Keşke Joker hakkını kullanmasa mıydı?
1: Evet. Keşke kullanmasaydım ya da hayvanlar alemini seçmeseydim.
0: Var mı bir cevabı?
1: Entomolog son kararım.
0: Entomolog son kararın, çok dolaştın.
1: Evet.
0: Bakalım entomolog doğru cevap mı? Böceklerle ilgilenen bilim insanına ne denir diye sorduk. Entomolog cevabı geldi. Entomolog doğru cevapsa bir sonraki soruyu, artık son soruyu görebileceksin.
1: Evet.
0: Entomolog doğru cevap. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Ben bilinmeyeceğini düşündüm açıkçası.
1: Yani zor bir soruydu ama...
0: Çıpuk olmanın getirmiş olduğu artılar diyelim.
1: Yani belki olok kısmı olabilir de kanal kısmında çok bir faydası olduğunu zannetmiyorum.
0: Peki, ikinci sorumuzu da bu şekilde geçmiş olduk. Artık bu etabımızın son sorusundayız efendim. Sorum geliyor. Penguenler hangi kıtada yaşar?
1: Şimdi kıta olan hangisiydi? Avusturya kıta mıydı değil miydi? Coğrafi bilgim çok kötü. Ya Avusturya ya Avustralya.
0: Soğuk iklimlerde yaşıyor ya penguenler.
1: Evet.
0: Öyle düşün bence.
1: Antarktika'da ya ben.
0: Emin misin?
1: Antarktika kıtasında. Evet eminim.
0: Eminsin?
1: Evet Antarktika kıtası.
0: Peki umarım doğru cevap vereceğim.
1: Kafa çok karıştı ilk başta.
0: Evet. Penguenler hangi kıtada yaşar diye sorduk. Antarktika cevabı geldi. Eğer Antarktika doğru cevapsa büyük ödülle birlikte Furkan'ı uğurlamış olacağız. Fakat yanlış cevapsa maalesef sadece ikinci etaptaki kazandığı ödülle uğurlamış olacağız. Yine de elini boş göndermiyoruz. Bu kazandıran bir yarışma Furkan.
1: Evet.
0: Antarktika doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Furkan'a göndermiş olduk. 3-3 yaptık. Bütün etaplarımızda doğru cevapları vererek, doğru ve yerinde cevaplar vererek... Artık bütün etaplarımızı başarılı bir şekilde tamamlamış oldum Furkan ve ben artık bu etaptaki kazandığım ödülü de sana takdim etmek istiyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: İstersen bu ödül sende.

0: kalmak şartıyla demeyeceğim. Artık bir risk etabı seni bekliyor olacak. Bir teklifim var sana.
1: Evet.
0: İstersen bu ödülü ikiye katlayabilirsin Furkan. Tek bir soru, tek doğru cevap. Risk almak istiyor musun? Kazandığın ödülü...
1: Vallahi bu sorular çok zordu
0: ama... Bir soru, bir cevap. Riski geçelim mi Furkan? Risk.
1: Alalım ya. Alalım. Almışken alalım.
0: Kaybedebilirsin ben. Ama.
1: Evet.
0: Eğer bilemezsen kazandığın bütün ödülü kaybedeceksin.
1: Bence alalım.
0: Emin misin?
1: Evet, alalım.
0: O zaman ben ödülü ekibimize geri verirken Furkan'la birlikte artık risk etabında görüşmek üzere sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Furkan'la birlikte artık son etabımız olan risk etabındayız. Bu etaba geçmeyi Furkan kendisi istedi. Kısaca bu etabı, bu etapta bizi neler bekliyor hızlıca hatırlatmak istiyorum. Bu etapta Furkan kazandığı büyük ödülü ikiye katlamak için yarışacak. Eğer soracağımız tek soruda doğru cevabı verebilirse, tek bir sorudaki doğru cevabı verebilirse kazandığı ödülün iki katıyla Furkan'ı uğurlamış olacağız. Fakat vereceği yanlış cevap da kazandığı bütün ödülü kaybetmesine yol açacak. O zaman ben risk etabını yavaştan açıyorum. Güzel bir soru geliyor. Ben de sevgili izleyenler sizlerle birlikte soruyu görmüş olacağım. İlk defa görüyorum soruyu. Gerçekten güzel bir soru gelmiş. Risk etabına uygun, şanına yakışır bir soru olmuş. Furkan, bu etap gerçekten senin için çok önemli.
1: Evet.
0: Çünkü kazandığın bütün ödülü kaybetmek var. Ve kazandığın bütün ödülü ikiye katlayarak kazanmak var tekrardan. Sorum gelsin mi Furkan?
1: Gelsin.
0: Sorum geliyor sevgili izleyenler. Risk etabı başlıyor. Keçi kılını ip haline getirerek dokuyan, çeşitli ürünler elde eden esnafa ne denir?
1: Keçi kılını... evet. Çok güzel bir soruymuş.
0: Güzel bir soru geldi. Senin de çok ilgin, alakanın olduğu bir soru gibi duruyor sanki.
1: Kesinlikle. Keçilere bayılırım ben yani. Keçi kılıyla yapılan ürünlere de bayılırım.
0: Artık ortam biraz gerginleşti çünkü... Kazanmak da var, kaybetmek de şu anda bu etapta sevgili evet. izleyenler. Furkan'ı çok heyecanlandırmak istemiyorum ama Furkan zaten çok heyecanlı şu anda.
1: Evet, biraz heyecanlı.
0: Şu an cevabı düşünüyor bir yandan.
1: Evet.
0: Tabii birazcık şu anda pişman mısın risk aldığın için?
1: Yani, ya bu şeyin aslında nereden geldiğini bilsem acaba, bu mesleğin ona göre bir yorum yapılabilir. Belki Osmanlıca bir ismi olabilir ya da farklı bir şey olabilir ama ben normal dokumacı diyeceğim. Yani dokumacı. Ekstra bir şey evet.
0: Dokumacı cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Dokumacı, efendim dokumacı maalesef yanlış cevapsa kazandığın bütün ödülü kaybedeceksin. Maalesef yanlış cevap. Doğru cevabımız mutaf olacaktı. Ve maalesef
1: evet.
0: risk etabında aldığın risk kazandığın bütün ödülü kaybetmeye neden oldu. Açıkçası evet. çok üzgünüm Furkan.
1: Olsun, denemiş
0: Ama
1: oldum.
0: Senle yarıştığım için çok keyif aldığımı da söyleyebilirim. Gerçekten yarışmamıza neşe kattığını kız arkadaşınla birlikte söyleyebilirim. Sen neler söylemek istersin? Biraz duygusal olacak ama çok keyif aldık gerçekten. Samimiyetini söylüyorum.
1: Yani bizim için de gerçekten ayrı bir etkinlik oldu. Güzel oldu. İstanbul'a veda etmeden önce ekstra bir anımız olmuş oldu burada. Teşekkür ederiz size o açıdan.
0: Bizler teşekkür ederiz Furkan. Hayatına başarılar.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşürüz.
0: Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

Köpeğim gerdanından. Aldık İstanbul'un gerdanını arkamıza, geçtik Çengelköy'ün sahiline. TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da az önce de söylediğim gibi Çengelköy'deyiz, İstanbul Anadolu yakasında. Aldık İstanbul'un gerdanının bir tanesini arkamıza, geldik Çengelköy sahile. Bütün samimiyetimle her zamanki gibi söylüyorum, sizleri muhteşem bir program bekliyor. Ne duruyoruz o zaman? Gezmek Olsun TV4 ekranlarında bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.

Çıkarttım cep telefonumu çünkü burada gerçekten çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz, çektirebilirsiniz. Biraz önce bir hanımefendi vardı, telefonu ayarını yaptı, telefonun ayarını ve kendi fotoğraflarını çekiyordu. Hatta bir tanesinde ben geçmiş olabilirim dedim. Tablo gibi gerçekten buradan baktığınız zaman İstanbul muhteşem görünüyor. Karşıda görmüş olduğunuz İstanbul'un gerdanı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Hemen sağ tarafımızda ileride Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Sonrasında da zaten Yavuz Sultan Selim Köprüsü var. Yalılar da burada daha bir güzel görünüyor. Hatta şöyle sol tarafımızdaki yalıyı çok net bir şekilde görebiliyoruz bahçesinde, değil mi Mithat? Hani böyle yalılar nasıldır, yalıların bahçesi nasıldır, kimler oturuyor diye merak ediyorsanız eğer, sizler de benim gibi geldiğiniz zaman böyle bakabilirsiniz. Biraz önce balıkçı barınağından bir beyefendi, siz bu programı izlediğinizde ve buraya geldiğinizde buranın artık kapanacağının da hani evet söyleyin, bunun da bilgisini verin dedi. Onu da söyleyeyim ama dışarıda da tabelada gün içinde halkımıza açıktır yazıyor. Belki bahsettiği yer iskelenin olduğu kısımdır. Yani demem o ki siz geldiğiniz zaman burası kapanmış da olabilir. Onun da bilgisini vereyim. Sizi az daha boğaz havasıyla baş başa bırakayım ve Çengelköy'ün sokaklarına doğru yol alayım.

sahilden çıktık. Önce sola döndük. Sonra sağa döndük. Dere Kayığı Sokağı'nı gördük. Dere Kayığı Sokağı'ndan da çıktığımızda Çengelköy Caddesi'ne çıktık. Çengelköy Caddesi'nde neredeyse 200 yıllık bir fırın. Buraya gelen ekmek almadan gitmiyor. Hangi ekmek çeşidini ararsanız burada var. Odun ateşinde ekmek yapılıyor burada ve bu fırın beni hangi saatte izliyorsanız 24 saat açık bir fırın. Ve orijinalliği bozulmamış fırının. Tabii ki restore edilmiş, ufak tefek tamirden geçmiş ama hiçbir şekilde orijinalliği bozulmamış. Onu belirtmek istiyorum. Simit var, taze taze ekmek var.

burada askıda ekmek var. Ekmeğin parasını ödüyorsunuz. Fırındakiler ihtiyaç sahipleri geldiği zaman ekmek ya da simit veriyor. Şunu belirtmek istiyorum. Askıda ekmek uygulamasını ilk başlatan fırınlardan biri burası. Aslında eskiden Osmanlı'da varmış bu gelenek. Bir üniversite öğrencisi gelip buraya anlatmış ve buranın aklına yatmış ve bu fikir ortaya çıkmış. Yani askıda ekmek uygulaması 15 sene önce ilk yapan yerlerden biri burası. Onu da belirtmek istiyorum. Simiti fazlasıyla meşhur, simitinin meşhur olmasının sebebi de fırından gitmeden önce bu simitte katkı maddesi yok. Sadece hamurunda un ve su var. İşte süt, yoğurt gibi ürünler yok. Onu da belirtmek istiyorum.

simidimi aldım ve Çengelköy'de tarihi Çınaraltı'nın olduğu yerdeki çay bahçesine geldim. Hemen Hamdullah Paşa Camii'nin yan tarafında bu çay bahçesi sevgili seyirciler. Dilerseniz hemen Boğaz'ın yan tarafında da oturabiliyorsunuz. Ben tarihi Çınaraltı'nın altında

gelebilirsiniz ama dışarıdan içecekle gelemezsiniz. Ya da ay ben çok üşenirim, evde yapamam, oradan alamam diyebilirsiniz. Fırından Çengelköy Caddesi'ndeki simidinizi alabilirsiniz. Ya da hemen köşede, çay bahçesinin olduğu yerin köşesinde bir börekçi var. Oradan böreğinizi alırsınız, gelirsiniz. Ya da burada yiyebilirsiniz. Onu belirtmek istiyorum. Gerçekten fiyatlar Boğaz kıyısındaki bir yere göre normal. Diyeceksiniz ki Yıldız'cığım burası peki hangi günler? Saat kaçtan kaça kadar açık? Sevgili seyirciler, burası 7 gün 24 saat açıkmış. Evet, beni günün hangi saatinde izliyorsanız izleyin, 24 saat açık olan bu çay bahçesine gelebilirsiniz. Ben şimdi çayımı soğutmadan simitle bir çay keyfi yapmak istiyorum. Sonrasında bu çay bahçesinde 93-97 senesinde yanlış hatırlamıyorsam bir dizi çekildi. Benim çocukluğumun dizisi, hangi dizi olduğunu da söyleyeceğim. Ama önce birazcık şunlardan atıştırayım.

bu çay bahçesinde Şevket Altuğ'un oynadığı unutulmaz, ekranların unutulmaz dizisi Süper Baba dizisi çekildi. Onu da belirtmek istiyorum. Sümer Tilmaç, Şevket Altuğ geçti buralardan.

Hamdullahpaşa Camii'nin yan tarafındayız hemen sevgili seyirciler. Bu cami de tarihi bir cami bu arada. Çınar ağacına geçmeden önce onu belirtmek istiyorum. 1835 senesinden günümüze kadar tabii ki onarılmış hani ama özelliği bozulmadan günümüze kadar gelmiş tarihi bir cami. Cami ile ilgili bilgiyi de hemen caminin isminin yazılı olduğu yerin alt tarafında QR kod var. Telefonunuzu okuttuğunuz zaman tarihini de okuyabilirsiniz. Ve Çınar Ağacı. Çengelköy'ün tarihi Çınar Ağacı. Bu Çınar Ağacı'nın yaşı yapılan ölçümler ve aktarılan tabii ki rivayetlere göre Osmanlı İmparatorluğu'ndan öncesine yani sevgili seyirciler 1200'lü yıllara dayanıyor. Tahmini yaşı da Çınar Ağacı'nın 780'miş. Tarihi çay bahçesinin solumuzda Hamdullahpaşa Camii'ni, tarihi camiyi sağımızda bırakalım ve Çengelköy Caddesi'ne doğru çıkalım. Bugün bence Çengelköy'ün sahil kısmını sizlere gösterelim. Buraya geldiğinizde neler yapabilirsiniz, nerede ne yiyip ne içebilirsiniz, hangi sokaklarda gezebilirsiniz kısmını gösterelim. İlerleyen vakitlerde de üst taraflarını gezelim. Çünkü Çengelköy bizim programımıza sığmayacak kadar güzellikte ve tarihi bir mahalle Üsküdar ilçesinde İstanbul'da.

sol tarafımdaki pastane fazlasıyla dikkatimi çekti. Neden? Tatlıların isimlerinden. Tatlıların isimleri baktığınızda aslında dizi isimleri. Değil mi? Evet. Aşkı Memnu tatlısı var. Süper Baba tatlısı var. Çukuru tatlısı var. 80'ler tatlısı var. Fatma Gül'ün Suçu Ne tatlısı var. Menajerimi Ara tatlısı. Sen Anlat Karadeniz, Ezel, Deli Yürek, Sahipsizler, Kral Kaybederse Uzak Şey. Neredeyse hem geçmişteki dizilerin hem de günümüzdeki dizilerin isimlerinin bulunduğu tatlılar var ve bence fazlasıyla güzel bir strateji. Evet. Kesinlikle.

Gerçekten pazarlama stratejisi diye bir şey var. Aslında baktığınız zaman bu pastaların birçoğu, San Sebastian Cheesecake olsun ya da diğerleri olsun, birçok yerde var. Ama baktığınızda biz böyle kaldık Mithat'la. Aa, şu dizide var, bu dizide var. Hemen ne yapıyorsun? Telefonu eline alıyorsun ve sosyal medyanın için paylaşım yapmaya başlıyorsun ve yapmak istiyorsun açıkçası. Çok güzel değil mi Mithat? Örneğin yeni bir dizi çıktı. Diyorlar ki, sordum hepsini. Çünkü geçmişten günümüze neredeyse bütün diziler var. Şu an tek tek isimlerini sayamayacağım. Ama dedim ki hadi yeni bir dizi çıktı, o zaman ne yapıyorsunuz? Yeni bir pasta mı üretiyorsunuz, çıkartıyorsunuz dedim. Yo, burada boş olanlar var. Boş olanlara hop takıyoruz yeni çıkan diziyi de dediler. Muhteşem bir gerçekten pazarlama stratejisi, muhteşem bir yer. Pastaların, kurabiyelerin kokusu şu anda mis gibi burnumda. Şimdi biz Çengelköy Caddesi'ndeki tarafını gördük bu güzel pastanenin. Ama bir de merdivenden yukarıya şöyle çıktığımız zaman Boğaz'ı görüyormuşuz. Aslında hem Çengelköy'ün karmaşıklığını izliyorsunuz, hem de bir yandan hop kendinizi Boğaz'ın tatlı sularına bırakıyorsunuz. Mithat sol taraftaki pastaları ve tatlı tuzlu, onları da göstermeden yukarıya çıkmayacağım tabii ki. Şöyle tatlı tuzlu kurabiyeleri sizlere göstersin. Şöyle bir giriş kata bakın. Sonrasında üst kattan sizleri karşılayayım. Ne dersiniz? Hangi dizinin tatlısıyla karşılayacağımı düşünüyorum sizlere.

Burası 3 katlı bir yer. Dilerseniz alt katta oturabilirsiniz. Giriş katta oturulmuyor. Ama alt katta ya da üst katta, burada teras katında oturabiliyorsunuz. Girdiğimde de söylediğim gibi 24 saat açık bir yer efendim burası. Tebrik ediyorum gerçekten burayı. Neden? Tatlıların isimleri dikkatimizi çekti ve biz girdik. Ama hangi dizi isminin olduğu tatlıyı yiyeceksin Yıldız'cığım derseniz hiçbirini. Ben buraya özel şöyle Dubai çikolatalı bir tatlı tercih ettim. Yeni çıkmış çünkü kendisi. Ve size göstermek istedim. Siz de benim gibi tatlıyı seviyorsanız mutlaka buraya geldiğiniz zaman birazdan deneyip denemeyeceğinizi söyleyeceğim. Ama denediğim tatlıyı söyleyeyim. Şu muzlu ruloyu ben çok severim. Biraz önce denedim ekran karşısında. Siz değerli izleyicilerimiz de gördünüz. Buraya geldiğinizde kesin yiyin. En sevdiklerimdendir benim hayatımda da. Mozaiği çok severim, denemedim, deneyeceğim. Bütün tatlılar burada yapılıyor. İçeriye zaten girdiğiniz zaman mis gibi bir koku karşılıyor sevgili seyirciler sizi. Bütçeniz doğrultusunda dilediğiniz tatlıyı yiyebilirsiniz. Bir tatlı söylersiniz, ah bana ağır gelir diyorsanız iki kişi yiyebilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum, burası 24 saat açık. Çengelköy Caddesi'nde yukarıya çıktığınız zaman hemen İstanbul'un gerdanının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen ön tarafında kalıyor. Gelebilirsiniz. Hangi saatte canınız çekiyorsa. Şöyle Mitans. İzleyicilerimize de bir gösterelim. Belki yoğun tatlı yemeği seven insanlar vardır ekranda.

0: Luigi Onlik ki. Yoğunmuş, bayarmış gibi duran ama
1: tam kıvamında.
0: Aynen öyle, tam kıvamında. İçinde böyle çok güzel bir şey var. Çıt çıt ediyor, çok güzel. Ay, muhteşem bir tatlıymış bu arada. Yapanın eline sağlık.

Ben bu tatlımı ve bunları çay eşliğinde düşüncelerimi boğaza bırakarak yemeye devam edeceğim. Ama Yıldız'ım çok iştahlı yedin. Bizim de canımız çekti diyebilirsiniz ekran karşısında. Günün istediğiniz saatinde buraya gelebilirsiniz. Her şeyleri kendileri yapıyorlar. Sosyal medyanız için de muhteşem olur. Bütün dizi isimlerinin olduğu tatlılar var. Ben İstanbul'un hemen hemen her yerinde gezdim. Bir Yeniköy'de pastanede sadece yalı çapkını tatlısını görmüştüm. Ama onun dışında hiçbir pastanede böyle bir şey görmedim. Fazlasıyla dikkatimi çekti. Dikkatimi çekmenin yanı sıra lezzeti mükemmel. Ben tavsiye ediyorum. Güvenle gelebilirsiniz diyorum. Siz de haftanın 7 günü 24 saati buraya gelebilirsiniz. Çengelköy Caddesi'ne bakıyor bir tarafı, bir tarafı bu tarafa bakıyor. Bu arada beyler, acaba ben nerede sürpriz bir şey yaparım diye düşünüyorsanız onu da düşünmeyin. Burada işte sürpriz doğum günü, evlilik teklifi gibi teklifler de yapabiliyorsunuz. Hemen boğazı alırsınız arkanıza. Tatlı konuşup, tatlı eşliğinde tatlı bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Ya da güzel bir yaş alabilirsiniz. Bu güzel pastaların eşliğinde diyelim ve sizi bu mekanla ve manzarasıyla baş başa bırakalım.

0: Rahmetli babam sağ olsaydı da bu günleri görseydi.
1: Özlerim seni efendim.
0: Derhal takdim et. Biraz kır baba.
2: Bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
1: Haracımıza el atmak cüretini gösteriyor.
0: Sorma birader. Servetime göz koydular.
2: Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak.
0: O kıza yapamam bunu.
3: İçinde tam 25 bin lira var.
0: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiririm.
3: Olacağım var benim ondan.
1: Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen fırıldak Ali.
3: Başlık parasını kurtarsam günde 3 öğün dayak atacağım.
2: Askerlik arkadaşımız sen gelmeden biraz önce geldi.
0: Babam.
3: Bak bak şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor.
4: Bitirimler Sosyete'de bugün 18'de TV4'te.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Türk Medya Yayınları yeni frekansında 24 360 TV4 Alem FM Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666. FEK 2/3. Polarizasyon dikey ve anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemek

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Çengelköy geçmişten günümüze gelmiş tarihi bir mahalle. İstanbul'da Anadolu yakasında Üsküdar ilçesine bağlı. Birazdan anlatacağız. Çengelköy'e geldiğiniz zaman hemen iskelenin yan tarafında Boğazı ve Boğaz'daki yalıları ayrı bir izleyebiliyorsunuz. Açılış anonsunu yaptığımız yer şu an kalabalıklaştı. İnsanlar orada fotoğraflarını çekiyorlar. Hemen balıkçı barınağının olduğu yer. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Yaz-kış vapur iskelesi faaliyette ama tabii ki havanın biraz daha kötü olduğu zamanlarda vapur kullanılmayabiliyor. Kendi aracınızla gelebilirsiniz. Çengelköy'e gelmek için geleceğiniz yere bağlı olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ya da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilirsiniz. Çünkü aslında baktığınız zaman 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne daha yakın ama tam da ortada.

da olarak söyleyebiliriz burası için. Şimdi ben sizi biraz manzarayla baş başa bırakayım. Sonrasında da çok güzel dükkanlar var buraya geldiğiniz zaman alışveriş yapabileceğiniz. Kuzguncuk programında da dikkatimi çekmişti. Yabancı turistlerin yoğun bir ilgisi var. Değil mi Mithat? Ülkemize ve bence bu çok güzel bir şey. Kuzguncuğu sabah saatlerinden itibaren doldurmaya başlamışlardı. Çengelköy'ü de aynı şekilde. Şimdi biraz biz de turist gibi gezelim Çengelköy'ün sahil kısmındaki sokaklarda.

Şu anda bulunduğum sokağın adı Derecik Sokağı. Fazlasıyla tarihi ev olduğunu belirtmek istiyorum Çengelköy'de. Hem sahil kısmında hem de sahilin karşısındaki üst kısımlarda çok güzel tarihi evler var. Ama bir programa sığmıyor sevgili seyirciler. Sıkıştırmak da istemiyorum. O yüzden dediğim gibi televizyonunu yeni açanlar için TV4 ekranlarına öncelikle hoş geldiniz. Şu anda biz sahil kısmındayız Çengelköy'de. Derecik Sokağı burası. Burası da Çengelköy Caddesi. Burada alışveriş yapabileceğiniz birbirinden keyifli mağazaların, dükkanların da olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi şöyle baktığınız zaman Türkiye'nin en iyi 3. aktarı burası. Fazlasıyla meşhur. Onu belirtmek istiyorum. Şunu da eklemek istiyorum. Bu aktar için Anadolu ve Avrupa yakasının bir diğer ucundan buraya gelen insanlar var. Yabancı turistlerin de fazlasıyla dikkatini çeken bir aktar. Merhaba, keyfiniz bol olsun. Taze taze ürünler var ve aradığınız her şeyi doğal taşından tutun, taze çekirdeğine kadar bulabileceğiniz bir aktar. Önce sizi şöyle aktarın içine gönderiyorum ve sonra karşılıyorum.

0: Türkiye'nin en iyi üçüncü baharatçısında gezmeye devam ediyoruz. Çengelköy Caddesi'nin olduğu yerden girdik. Sol tarafımızda Albay Hüsamettin Ertürk Sokağı var bu arada. Oraya çıkıyorsunuz. İki taraftan da girişi çıkışı var. Burası bir baharatçıdan da öte sevgili seyirciler. Türkiye'nin önde gelen tanınmış ailelerinin de alışveriş ettiği bir baharatçı. Yıldızcığım orası çok pahalıdır. Bizim bütçemizi aşar diyebilirsiniz. Üsküdar'daki ya da Ümraniye'deki ya da herhangi bir İstanbul'un mahallesi ya da ilçesindeki baharatçıyla arasındaki fark en fazla 100 liraymış, 50 liraymış. Onu da sordum, sizler için belirtmek isterim. Buraya geldiğiniz zaman her yöreden ne arıyorsanız bulabilirsiniz. Tokat'ın sarması burada. Lavanta balığı, anzer balığı, kestane balığı, karakovan balığı, kekik balığı, oğul balığı, keçi boynuzu balığı burada. Ay ben bakır cezve istiyorum diyorsanız cezve de burada. Tütsüzüz yapamam diyorsanız tütsü de burada. Yani aradığınız her şey burada. Bir de yanında muhteşem bir kahve ikramı var. Afiyet olsun hanımlar. Bir kahvenin 40 yıllık hatırı varmış. Oh oh oh. Oh oh doldurmuş, doldurmuş, doldurmuş. Doldurmuş, doldurmuş. Oo tahta kaşığa kadar her şey alınmış. Maşallah. Evin bütün ihtiyaçları alınmış. Nereden geldiniz?
1: Çengelköy'den geldim.
0: İsviçre. Aa benim yurt dışından çok izleyicim var bu arada. İsviçre'ye de selam olsun. Türkiye'nin dışından beni izleyen herkese selam olsun. Vallahi çok izliyorlar beni. Ne kahvesi içtiniz?
1: Buranın kahvesi, Türk kahvesi bize ikram ediyor.
0: Türk kahvesi. Siz de mi İsviçre'den geldiniz?
1: Evet, evet.
0: Süper. Şu an nerede oturuyorsunuz?
1: İçerenköy'den.
0: İçerenköy'e geldiniz. İsviçre'den gelip. Ne kadardır İstanbul'dasınız?
1: Dün Akçay'dan geldim.
0: Dün Akçay'dan geldiniz.
1: Kızım da İsviçre'den geldi.
0: Kızınız İsviçre'den geldi. Dün buluştunuz.
2: Cumartesi şimdi burada buluştuk. Evet. Alışverişimizi yaptık. Hepsini toparlayacağız. Yarın uçakla geri döneceğiz. Ve bir senelik malzememiz
0: İsviçre'de hazır. Gerçekten
2: evet.
0: Mi? Helal olsun. Bak İsviçre'den gelmişler, burada alışveriş yapıyorlar. Şifa versin aldıklarınız size. Afiyet olsun, keyfiniz de bol olsun. İsviçre'de bulamazsınız böyle Türk kahvesi. Değil mi? Tabii bulamazsınız. O yüzden bol bol depolayın. Haftanın 7 günü açık burası. Hafta içi 11'e kadar, hafta sonu 12'ye kadar baktığınız zaman müşteri ne zaman burayı boşaltıyorsa o saatte kapanıyor diyebiliriz. Tabii ki yaz aylarında kapanış saati biraz daha uzun oluyor. Onu da belirtmek istiyorum. Sabah 8.30'da açılıyor burası. Her gelene ne ikram ediyorsunuz?
3: Tropik çay.
0: Tropik çay ikram ediyorlar ya da kahve ikram ediyorlar. Yazın, şöyle mitata vereyim.
3: Yazın soğuğunu, kışın sıcağını ikram ediyorlar.
0: Yazın tropik çayın. Buraya geldiğiniz zaman Çengelköy Caddesi'ndeki Türkiye'nin üçüncü en iyi baharatçısına soğuğunu içiyorsunuz tropik çayın. Kışın geldiğiniz zaman sıcağını. Hemen bakıyorum tadına.
3: Kuşburnu, tarçın, hibiskus, elma, portakal var içinde.
0: Kuşburnu, tarçın, hibiskus, elma, portakal var.
3: Ve yazın yaptığımızda da artı bunun içindekinin içine demir hindi karıştırıyoruz. O da ne yapıyor? Serinletiyor, susuzluğu önlüyor. Demir eksikliği ve kansızlığa iyi geliyor. Bunu biz her gelene yani burada...
0: Tabii demir eksikliği ve kansızlığa iyi geliyor diyor İsmail Bey ama siz öyle, yine ama doktorunuza danışın.
3: Araştırın.
0: Söylüyoruz ama araştırın. Hani buraya gelip bunu içebilirsiniz. Aa bu iyi geliyormuş, demir eksikliğim bitecek diye de değil. Önce tıp.
3: Tıp kesinlikle. İlk önce tıp, ondan sonra da alternatif tıp. Ve bu çayı içtiğinde de insanlar burada saatlerce oturuyor, sohbet, muhabbet, herkesi bekleriz.
0: İsviçre'den gelmişler, kahve içiyorlar keyifle. Her gelene de kahve ikram ediyorlar. Yıldız sana özel falan demeyin. Gelin, burası gerçekten hani kitap gibi baktığınız zaman.
3: O hanımefendi, 4-5 arkadaş yurt dışından buraya geliyorlar. Biz o arada atom dediğimiz bizim tahinimiz var, çekiyoruz. Çekerken ben onlara ikram ediyorum. Onun da hoşuna gidiyor bu olay. Sonra geldi şimdi 4 şişe tahin aldı. 4 tane de atom aldı. Dedi ki sen bana böyle bir şey jest yapmıştın. Aklımda kaldın onun için geldim dedi. Yani bizi bilen biliyor.
0: Bilenin bilmesine gerek yok. Ben biraz önce söylediğim gibi ben gittiğim yerlerde güler yüze, ilgiye önem veriyorum.
3: Kesinlikle.
0: karşı tarafın benimle ilgilenmesi de açıkçası hoşuma gidiyor. İnsan gittiği yerlerde, bu hangi dükkan olursa olsun, kendini değerli hissetmek ister. Lüks bir dükkana girdiğiniz zaman, bakın parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Bazı insanların bakışları, çalışanların özellikle, evet, rahatsız edebiliyor karşı tarafı. Ve insan oraya girdiği gibi çıkmak istiyor. Ama orada sohbeti, muhabbeti, güler yüzü seviyorsan, kalmak istiyorsun, bir ürünün fiyatı şuradaysa bile sırf
3: hatır için,
0: o hatır için almak istiyorsun.
3: Şu bile çok hoşuna gidiyor. Mesela muhabbet esnasında diyelim ki bir ürün sordu. İsminiz neydi diyorum, örnek veriyorum, Mehmet. Mehmet abi ya da Mehmet Bey diyorum. Abi diyorum, şöyle bakın, ben size şöyle anlatayım diyorum. Müşteri ismiyle hitap etmem bile hoşuna gidiyor. Hele bir dahaki sefer geldiğinde, aa Mehmet abi hoş geldin dediğimde, adam böyle kendini daha mutlu hissediyor.
0: Hissetmez mi insanlar?
3: Tabii ben onu biliyorum artık, hatırlıyorum gibi. Mutlu hissediyor, ayağı buraya alışıyor. O esnaflıkta çok önemli.
0: Ya bence de kesinlikle katılıyorum. İnsanın kendini alışveriş yaptığı yerde özel hissetmesi daha da önemli. O yüzden hizmet sektöründeki insanlara sesleniyorum buradan. Gerçekten gelin insanlara kendilerini özel hissettirirseniz, o insanlar oradan çıkmak istemezler. Mithat da aynı şeyi düşünüyor. Hemen kameranın arkasında. Çok teşekkür ben ediyorum bu arada. Sağ İsmail olun. Bey. Geldiğiniz zaman da İsmail Bey'i bulun. Burada zaten çalışanlar 10 yılın üstünde burada çalışanlar. 16 yıldır bakın buradaymış İsmail Bey. Kahve bahane. Burası şahane. Hemen şöyle taze çekilmiş karabiberinizi de buraya geldiğinizde alabiliyorsunuz. Sabununuzu da, ya diyorum ya, bir baharatçıdan fazlası. Ben susuyorum. Çengelköy Caddesi'ndeki bu güzel Türkiye'nin en iyi 3. baharatçısı konuşsun. Ne dersiniz?

Derecik Sokağı'ndan yürüyorum sevgili seyirciler. Bu arada burada mis kokulu Demet Lavanta da var. Şöyle alabilirsiniz. Çeşitleri de var. Ay ben lavanta çok severim. Umarım şöyle kokusu da ekran karşısındaki siz değerli izleyicilerimize geliyordur. Çekim bitsin, ben buradan hemen alışveriş yapacağım. Onu da eklemek istiyorum. Görüşmek üzere efendim, hoşça kalın. Sol tarafta yine Derecik Sokağı'nda çok güzel küçük bir gümüş, 925 ayar ürünler satan gümüş dükkanı var. Buraya da gelince alışveriş yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Yine sol tarafımızda birbirinden güzel ve farklı kıyafetlerin olduğu bir mağaza var. Yurt dışından geliyor ürünler, ithal ürünler. Biz açılış yaptığımız Abdullah Ağa Yalısı'nın oradayız şu an, Derecik Sokağı'ndayız. Yürüdüğümüz zaman yine sahile çıkabiliyoruz. Bilginiz olsun. Burası da Çengelköy Caddesi. Şimdi burada birbirinden güzel restore edilmiş evler de var ama Çengelköy'ün üst tarafı da farklı güzel. Bakış açınızı değiştirdiğiniz zaman İstanbul içinde gezdiğinizde zaten her yerin farklı ve birbirinden güzel olduğunu görebiliyorsunuz, benden söylemesi. Buraya da gelen yabancı turistler buradan kıyafet alışverişlerini yapıyorlar diyelim. Gerçekten güzel kıyafetler var değil mi Mithat? Büyük beden içinde var. Yani hamile bir hanımefendiyseniz ve kimsenin üstünde bir şey görmek istemiyorsanız buraya gelip giyinebilirsiniz. Büyük beden ürünler giymeyi seviyorsanız yine buraya gelip büyük beden ürün alıp giyebilirsiniz. Büyük bedeni zayıfsanız da giymeyi seviyorsanız yine alıp giyebilirsiniz. İstanbul'un İşte Beylerbeyi olsun, Kuzguncuk olsun, böyle mahallelerinde fazlasıyla farklı kıyafet adına tasarım ürünler ve güzel ürünler satılıyor. Özellikle yurt dışından getirilen ürünler satılıyor ve tabii ki ülkemizin çeşitli güzel yerlerinden gelen ürünler de satılıyor diyelim. Ve artık Derecik Sokağı'ndan çıkalım. Şimdi sol tarafımda sizi muhteşem bir çikolatacıya götüreceğim. 20 yıldır hizmet veriyor burası. Sıcak çikolatası fazlasıyla meşhurmuş. Şöyle bir burayı görür müsün Mithat'cığım? Bak, muhteşem bir yer. Herkes çikolatasını alıp terasa çıkıp kahve eşliğinde ve boğazı izleyerek yiyormuş. Şimdi en son buraya gelelim değil mi Mithat? Şöyle biraz dolaşalım. Burada pazar da kuruluyor bu arada, onu da belirteyim. Bakın baharatçının bir kısmı da burada. Yeni ürünler geldi, onları da indiriyorlar. Kolay gelsin. Yeni ürünleri de indiriyorlar görmüş olduğunuz gibi. Çikolatacıya en son geleceğim. Şimdi size burada farklı farklı yerleri göstermek istiyorum. Sol tarafa baktığınız zaman Eminönü buraya gelmiş resmen. Eminönü buraya gelmiş değil mi Mithat? Hasırcılar Caddesi buraya gelmiş. Telefon aksesuarına dair aradığınız her şey burada. Buraya geldiğiniz zaman tıpkı Eminönü'ndeymiş gibi alışverişinizi yapabilirsiniz. Telefonunuza aksesuar alabilirsiniz. Mikrofondan halka seslenebilirsiniz. Adeta bir turist gibi gezebilirsiniz ki bence bu çok keyifli. Fiyatlara şöyle baktığınız zaman 100 lirayla 200 lira arasında yine seçeceğiniz ürüne göre fiyat artabiliyor, düşebiliyor. Mithat size gösteriyor. Şöyle anahtarlıklar farklı farklı. Bakın. Şöyle çocuğunuz ya da kendiniz için stres atıcı ürünler. Niye güldün Mithat? Benim mi ihtiyacım var? Cık yaptı Mithat. Mithat'ın eşine biraz önce parfüm aldık. Mithat kendini alacaktı. Hayır dedim. Bir dakika. Mithat'ın eşine. Önce kim? Eş. Değil mi? Bir teşekkür ederim. Bir iyi ki varsın sözcüğü bile yetiyor. Yanımızdaki insanlara. İlla eşimiz olmasına gerek yok. Değer verdiğimiz insanlara. Aslında insanları mutlu etmek çok kolay. Bence.

Abdullah Ağa Yalısı'nın hemen yan tarafındaki boğaz manzaralı yere geldik. Balıkçı Barınağı'nın olduğu yere. Şimdi burayı herkes biliyormuş. Boğaz Köprüsü'nü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü karşıdan gören tek yermiş sevgili seyirciler burası. Bir balıkçıdan dolayı ismi Kepaze olarak biliniyormuş buranın ve herkes biliyormuş bu arada buranın isminin Kepaze olduğunu. Şimdi Çengelköy'ün ismine gelecek olursak da Çengelköy'ün ismi hakkında çeşitli rivayetler var. Ben bir tanesini anlatacağım. Sultan Mehmet'in denizden çıkardığı Çengel'den dolayı buraya Çengelköy isminin verildiği söyleniyor. Onu belirtmek istiyorum. Çengelköy'de fazlasıyla sebze meyve yetiştiriliyor. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Hemen vapur iskelesini görüyoruz. Vapur iskelesi sağımızda. Bu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de Mithat'ın hemen karşı tarafında. Biraz önce söylediğim gibi sizlere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü karşıdan gören tek yer burası. Üsküdar ilçesinde olduğunu söylemiştik. Vaniköy ile Beylerbeyi arasında bulunuyormuş Çengelköy. Eskiden yüksek gelirlilerin oturduğu en lüks ve pahalı semtlerden biriymiş sevgili seyirciler Çengelköy. Şu anda kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç zaten sizlere gösteriyor. Osmanlı döneminde de üst tabakanın akıl hastaları tedavi için Çengelköy'de bulunan yalılara gönderildiği yazıyor. Şunu belirtmek istiyorum. 1960'lara kadar da çoğunlukla Rumların oturduğu bir köymüş Çengelköy. Nelerinin meşhur olduğunu da artık birazdan Derecik Sokağı'na girdiğiniz zaman Çengelköy Caddesi'nden köşede bulunan Çikolatacı da anlatacağım size Çengelköy'ün devamını. Çikolatacı çok meşhurmuş. Şu anda görüyorum. Güzel bir binada teras katı da var. İçeriye girdiğinizde kendi yaptıkları çikolataların yanı sıra sıcak çikolatayı da önünüzde yapıyorlarmış. Haberiniz olsun. Hepsi el yapımı. Daha ne bekliyoruz o zaman? Haydi Çikolatacı'ya.

Sevgili seyirciler, Derecik Sokağı'nın köşesinde muhteşem bir çikolata dükkanına girdim. 20 yıldan fazladır bu çikolata dükkanı burada. Soğuk çikolata, sıcak çikolata. Çikolataya dair aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz. El yapımı çikolatalar da buna dahil ki arkamda muhtemelen görüyorsunuzdur. Hemen Mithat'ın arkasında da yine buraya geldiğiniz zaman sevdiklerinize ya da kendinize alıp götüreceğiniz draje halinde küçük paketli çikolatalar da var. Ama siz kendi damak zevkinize göre ister buradan ister karşı taraftan yine ve sol taraftan da sol çaprazımdan da çikolatalarınızı satın alabilirsiniz. Çikolatayı görünce benim bir ağzım burnum konuşmam kaydı. Neden? Çünkü ben tatlıyı, çikolatayı çok seviyorum. Burası eski bir köşk. Yani kapıdan giriş ayrı güzel, için dizaynı ve dekoru ayrı güzel. Bayıldım buraya gerçekten de. Yabancı turistlerin de fazlasıyla yoğun ilgisi var. Merhaba bu arada. Nereden geldiniz? Filistin. Avustralya'dan gelmişler. Yabancı turistlerin zaten program içinde de söyledim. Kuzguncuk olsun, farklı yerler olsun. Gerçekten çok yoğun bir ilgisi var. Bizim bilmediğimiz her yerleri yabancı turistler biliyor. Drajelerden bahsetmiştim. Bakın size drajeler. Şöyle 250 lira, 300 lira, 150 liradan başlıyor bu arada bu drajeler. Şimdi ben bu köşeyi çok beğendim. Bir de şurada vitrin var. Şimdi burayı nasıl anlatacağım biliyor musunuz size? Burada şunlar da böyle nostaljik fincanlarda kahve ikramları yapılıyor. Ama değişikliği sevdiği için burası bunları değiştiriyorlar, atmıyorlar, vermiyorlardı. Hani müşterilerimiz farklı farklı sunumlarla fotoğraf çekip Boğaz'a karşı sosyal medyalarında paylaşsın diyorlar. Fincanlar buraya geliyor nostaljik köşesine. Yeni fincanlar size geliyor. Değiş tokuş yapılıyor. Yani aslında aynı zamanda bir müze gibi burası bence. Vitrin çok keyifli değil mi Mithat? Geçmişe götürüyor bizi. Bayıldım ben buraya. Gerçekten bayıldım. Hani içerisi eski çikolatacı, eski şekerciler gibi. Bakın orada çikolataları daha detaylı görebilirsiniz. Şöyle ilerlediğimizde el yapımları, akide şekerlerini kimler bilir ekran karşısında? Şu anda belki birçoğunuz yemiyorsunuzdur. Ama biri yese, meşhur olsa hop hepiniz akide şekeri yemeye başlarsınız. Ben de dahil. Tabii bayramlarda bunu verirlerdi, aynen öyle. Şu tarafa da bakar mısınız? Bu köşe çok güzel. Ben bu çikolata dükkanına bayıldım. Bu arada bu çikolata dükkanında tatlılar da var. Hemen Mithat'ın arka tarafında günlük taze taze çıkan tatlılar da var. Onu belirtmek istiyorum. Yine akide şekerlerinin de küçük boyunu 100 liraya, büyük boyunu 250 liraya satın alabiliyorsunuz. Damak zevkinize göre dilediğiniz akide şekeri var. Sanırım ben biraz fazla konuştum. Hemen susuyorum. Sizi mekanın alt katıyla baş başa bırakıyorum ve artık terasa doğru çıkıyorum.

0: Muhteşem bir sunum değil mi sevgili seyirciler? Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel bir sunum. Hani bakınca doyuyor insan. Yusuf var burada. Ellerine sağlık Yusuf. Gerçekten bakınca doyuyor insan. Şöyle kaşığı da koymuşlar. Önce kremayı alalım. Beyaz çikolatadan yapılıyor. Beyaz çikolata, süt, çok hafif krema dedi. Gerçekten çok hafif. Ben normalde yemem krema ve sevmem. Sıcak çikolata çok güzel ve çok lezzetli. Bu arada burada soğuk çikolata da içebiliyorsunuz. Vallahi bayıldım. Ellerine sağlık Yusuf.
1: Afiyet olsun.
0: Sabah Çay Bahçesi'nde simit yiyeceğim zaman Şebnem Hanım var, Üsküdar Belediyesi'nde zabıta, onunla karşılaştık. Yıldız Hanım dedi. Efendim dedim. Bakar mısınız kimi izliyordum dedi. Bir baktım beni izliyor, Gezmek Olsun programını. Fotoğraf çekebilir miyiz falan derken böyle sohbet ettik. Bir çikolatacı var köşede dedi, çok güzel dedi. Oraya da gider misiniz dedi. Tabii giderim dedim, hatta kahve içelim beraber dedim. Onlar burayı tavsiye ettiler açıkçası. Yoksa bizim rotamızın içinde değildi aslında burası. Ama 20 yıldan fazladır Üsküdar ilçesinde Çengelköy'deymiş bulunduğumuz çikolatacı. Yani buradaymış, Derecik Sokağı'nın köşesinde. Muhteşem lezzetleri var. Benden söylemesi.

sıcak çikolatayı içmeye gerçekten doyamadım. Amacınız gezmek olsun. Çünkü bize ayrılan sürenin bugün sonuna geldik. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de ki hepimize gülmüyor, gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
3: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
4: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
2: Ben Ömer Necati Albayrak.
3: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
2: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
3: Gün ilk dakikada başlar.
4: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
4: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
5: Üzüm.
6: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: TV4'ten ve Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Beşiktaş'tayız. Beşiktaş meydanındayız efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değil mi efendim? Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız bilebilirsen başlasın. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Merhaba.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
1: Ben Simge, Bandırma'da okuyorum. Web tasarım ve kodlama okuyorum. Hı hı. 20 yaşındayım, Aydın'da yaşıyorum. Buraya da kuzenime ziyarete geldim.
2: Kuzenin mi yoksa?
1: Evet, kuzenim.
2: Hangi taraftan?
1: Baba tarafından.
2: Baba tarafından, evet. Amca kızları.
1: Yani, evet.
2: Diyebiliriz.
1: Evet.
0: Peki Simge, İstanbul'a evet. Ziyarete geldin. Gezmeye sevdin mi İstanbul'u? İlk defa mı geliyorsun?
1: İlk defa geliyorum.
0: İlk defa geliyorsun.
1: Evet.
0: Nereleri gezdin?
1: Daha yeni geldim.
0: Daha yeni geldin.
1: Evet, daha
0: şu an adım attım biz seni yakaladık diye. Aynen. Peki hoş geldin Simge. Sefalar getirdin. İstanbul çok güzel bir şehir. Bol bol gezersiniz. İnşallah. Buradan kazandınız ödülle. Diyelim hemen geçelim. Rakibine kuzenim. Seni tanıyalım.
3: Evet. Ben Elif Nazil Baş. 19 yaşındayım. Bir ay sonra 20 olacağım. Çok korkutucu 20'li yaşlar. Aynı zamanda oyunculukla ilgileniyorum. Bir yandan Bahçeşehir Üniversitesi'nde beslenme ve diyetetik öğrencisiyim.
0: Çok dallı bir
3: çok
0: hayat,
3: çok dallı, evet.
0: Hızlı bir hayatım var.
3: Evet, aynı zamanda YouTube kanalım var bir tane. Orada içerik üretmeye çalışıyorum kendimce.
0: Ne içerik üretiyorsun YouTube kanalında?
3: Genelde günlük vloglar çekiyorum. Orası benim video günlüğüm gibi bakıyorum biraz. Böyle bir iş ve sosyal medya platformundansa.
0: Şu an kaç takipçim var?
3: Hiç yok, doğru düzgün. 1000 abonem falan var yani. Ve
0: peki o zaman buradan söyleyelim, seni takip etsinler.
3: Evet, beni takip edin.
0: Şimdi arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Şimdi ilk etapımızda 5 adet sorumuz var ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte sevgili izleyenler bir üst etaba geçeceğiz. Şimdi rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Hemen mikrofonumu Simge'ye yöneltmek istiyorum. Simge, sence kim kazanır?
1: Ben kazanırım.
0: Sen kazanırsın.
1: Evet.
0: Peki rakibinin şansı var mı?
1: Hayır, yok.
0: Hiç yok. Şans yok. Bile dilemiyorsun yani.
1: Dilemiyorum.
0: Evet. Simge bayağı iddialı, bakalım. Rakibi Simge hakkında neler düşünüyor sevgili izleyenler?
3: İmkanı yok. Öncelikle ben Koç burcuyum ve bu rekabet benim için.
0: Ben rekabet kazanacağım. Benim için diyorsun.
3: Evet.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Butonlara basmayı unutmayalım. Tamam. İlk sorum geliyor sevgili izleyenler. Bir işi yapmak için çok geçe kalındığını anlatan sözde neyin kaçtığı söylenir? Tek ses geldi.
4: Heves mi?
0: Heves değil, daha böyle bir bineriz bu şeye. Nedir bu? Ne kaçar? Artık kaçtı gitti.
4: İpin ucu kaçtı.
0: İpin ucu değil, hemen rakibe geçtik.
3: Aa, beynim durdu şu an.
0: Şey gibi düşünebilirsiniz, böyle bineriz.

0: Makinisti de vardır sanki bu şeyin.
1: Tren kaçtı.
0: Tren kaçtı. Doğru cevap. 1-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. Şimdi sen de alkışı tut rakibini.
1: Ben alkışlıyorum.
0: Alkışlıyorum çünkü bir yana geçemiş.

0: Göndermiş olalım. 2-0'lık bir puan tablomuz var.
1: Ben alkışlamıyorum.
0: Sen bu sefer alkışlamıyorsun. Hayır. Çünkü artık hırs yaptın. Çünkü rakibin 2-0'lık bir puan, yani evet, puanla seni geçmiş oldu ve eğer bir soruya daha yanıt veremezsen veya yanlış cevap verirsen otomatik olarak rakibin seni elemiş olacak. O yüzden Simge, bu soru senin için çok önemli değil.
1: Tamam, evet.
0: Gelelim 3. sorumuza sevgili izleyenler. Bir taşınmazın sahibinin kim olduğunu gösteren resmi belgeye ne denir? Evet, taşınmaz ev olabilir, bir arsa olabilir. Tek ses geldi.
1: İkamet belgesi gibi bir şey mi?
0: İkamet belgesi değil, daha böyle o şeyi satın aldığımız zaman vergi, bize verilen bir şey. Efendim?
1: Vergiyle alakalı.
0: Vergi bambaşka bir olay. Evet. Sana geçtik. Ya şey gibi düşünebilirsiniz, bir arsa satın aldınız.
1: O tapu.
0: Efendim?
1: Tapu.
0: Tapu, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan göndermiş olalım efendim. 3-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Yanında bir kıkırdama duyuyorum. Gelelim Simge'ye. Simge çok iddialıydı. Az önce de dinlediğiniz gibi asla şansı yok. Hatta şans bile dilemiyorum demişti rakibi olan kuzenine. Bakalım Simge neler söyleyecek bizlere?
1: Kuzenim olduğu için cevap vermedim.
0: Simge şu anda bizi kandırma, bence dürüst olalım.
1: Ya ben bu kadar basit olabileceğini çok düşünmedim soruların. Hı-hı. Çok zor düşündüm ama bir şey yok, iyi olan kazandım.
0: O zaman sağlıklı olsun diyelim. İsmini tekrardan alabilir miyim?
1: Elif.
0: Efendim bizler Elif'le birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Elif'le birlikte artık ikinci etaptayız. Elif rakibini, yani kuzenini 3-0'lık puan tablosuyla mağlup etti. Elif, neler söylemek istersin?
2: Ya açıkçası yeneceğimi zaten biliyordum. Yarışma programları konusunda ufacık bir tecrübem olmuştu. Daha önce bir televizyon programında bilgi yarışmasına katılmıştım. O yüzden çok emindim kendimden.
0: Elif zaten kamera karşısında o kadar çok rahat ki. Ben mi sunucuyum? Elif mi sunucu? Orası biraz karışıyor. Elif, rakibin yalnız çok iddialı değil miydi? Yani
2: çok iddialıydı. Hatta sana oradan şans, bakıyor. Çok iddialıydı.
0: Sana şans bile dilememişti. Yani demek ki çok da öyle yapmamak mı gerek, evet, büyük konuşmamak, evet, gerekiyormuş diyelim.
2: Kesinlikle.
0: Evet, buradan yine sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. O da çok güzel bir yarışmacımızdı. Elif, seni bu etapta neler bekliyor? Kısaca bahsetmek istiyorum.
2: Tabii
0: bu
2: ki.
0: Etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimizden oluşuyor bu etap. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Elif, hazırsan ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Ne kadar hazırsın?
2: Bayağı hazırım, sadece deyim ve atasözlerinden korkuyorum. Katıldığım yarışmada da buradan elenmiştim çünkü.
0: Peki. Umarım aynı kaderi yaşamazsın diyelim.
2: Elif, o zaman çok üzülürüm.
0: O zaman ilk sorum geliyor, hazırsan. İlk sorumuz bir bilmece. Ay varken uçar, gün varken kaçar.
2: Yarasa.
0: Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de Elif bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Aran nasıl şarkılarla, dinler misin?
2: Çok severim.
0: Söyler
2: dinlemeyi
0: misin?
2: De, söylemeyi de, karaoke'ye gitmeyi de.
0: O zaman Elif'ten bugün güzel şarkılar duyacağız hem sevgili izleyenler. Bakalım bilebilecek misin? Sorum geliyor. Sağ eller havaya, fırlantalar buraya, tek nokta nokta kendimi aldım.
2: Tek başıma kendim aldım, tek başıma kendim taktım, girmesinler havaya.
0: Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermiş olalım. Tek taşımı kendim aldım, taşım doğru olacaktı. İstersen bunu senden bir duyalım.
2: Yok, duymayın. Benim sesim
0: az önce çok güzel söyledi. Bizim prodüksiyonumuz da senden bunu şu an çok duymak istiyor. Bence öyle Elif'e kocaman alkışları gönderelim ve sağ eller havaya diyelim. Elif buyur.
2: Hayır, çok utandım. Çok teşekkürler.
0: Utandım. Ben sana destek olurum.
2: Tamam, beraber.
0: Beraber tabii. Ben de tek taşımı kendim olacağım.
2: Evet.
0: İzleyenler. Sağ eller havaya.
2: Plantalar buraya. Tek taşımı kendim aldım. Tek başıma kendim taktım. Girmesinler havaya.
0: Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermiş olalım. Elif, sen gayet iyi söylüyorsun bence.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet, ikinci sorumuzun ödülünü de Elif tek taşını alarak kazanmış oldum. Gelelim artık bu etabımızın son sorusuna efendim. Son sorumuz bir atasözü. Ya atasözü deyim gibi de düşünebilirsin bunu. Daha böyle basit düşün. Sorum
2: önceki
0: geliyor.
2: Yarışma programım bende travma bıraktı bu konuda, lütfen korkuyorum.
0: Eğer basit düşünürsen ben bu soruya cevap verebileceğine, doğru cevabı verebileceğine inanıyorum. Sorum geliyor Elif.
2: Tabii ki.
0: uzak menzile nokta nokta gitmeli. Nasıl?

0: Kim Sibel'e uzak menzile süren...
1: İşte bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun. İşte hızlı değil de ne olabilir? Hızlı değil de ne olabilir Edip?
1: Yavaş mı?
0: Efendim?
1: Yavaş mı?
0: Yavaş. Doğru cevap. Hız, uzak menzile yavaş, yavaş gitmeli. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermiş olalım. Ve Elif'in travmalarını da bu şekilde sevgili izleyenlerimiz artık ekart etmiş olduk diyelim. Elif,
1: evet,
0: ben bu etaptaki kazandığın ödülü hemen sana teslim etmek istiyorum. Güle güle, güzel
1: teşekkür
0: günlerde
1: ederim.
0: Kullanman dileğiyle. İstersen bu ödül sende kalmak şartı ile bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı? Devam. Geçelim mi?
1: Devam edelim.
0: Devam edelim.
1: Devam edelim.
0: O zaman sevgili izleyenler, bizler Elif'le birlikte 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Elif'le birlikte artık 3. etaptayız. Elif, yüzdün kuyruğuna geldin diyebiliriz. Bu etapta seni neler bekliyor sence?
1: Çok bir fikrim yok ama umarım önceki etaptaki minimaldeki sorular gibidir.
0: Gibi düşünebilirsin. Bu etapımızda elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde Elif'e soracağımız soruların konuları bulunmakta sevgili izleyenler. Elif, sana bu etapta coğrafyadan mı soralım, tarihe mi geçelim yoksa Yeşilçam'a mı geçelim? Geç bakalım. Hangisiyle aran daha iyi? Tarih, coğrafya, Yeşilçam.
1: Tarihe hiç iyi değil, onu direkt eliyorum.
0: Tarihi direkt eliyorsun. Bunu oraya koydum.
1: Sinema sektörüyle dediğim gibi oyunculukla ilgilendiğim için Yeşilçam mı
0: desem
1: coğrafyayı seçmek istiyorum.
0: Evet, ters köşe yaptı.
1: Evet, ters köşe.
0: Coğrafya zarfını açalım. Bakalım Elif'i bu etapta nasıl sorular bekliyor sevgili izleyenler. Şöyle vermiş olalım. Şimdi bu etapımızda 3 adet sorumuz var ve bunlar... bir süresi bulunmamakta. Ve şunu söyleyebilirim, bizden bir joker hakkı kazandın. İstersen takıldığın veya cevaplayamadığın bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsin ya da telefonla birilerini arayıp o soru için yardım alabilirsin. Bu cevapları verirken eminim demen bizler için yeterli olacaktır. Elif, hazırsan ilk soruna başlayalım.
1: Tamamdır, başlayalım.
0: İlk sorum geliyor sevgili izleyenler. Maki daha çok hangi bölgemizde görülen bir bitki örtüsü?
1: Akdeniz.
0: Akdeniz cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Evet, maki daha çok hangi bölgemizde görülen bir bitki örtüsüdür diye sorduk. Akdeniz bölgesi cevabı geldi. Acaba Akdeniz doğru cevap mı sevgili izleyenler?
1: Umarım eğer doğru cevap. Antalya'da yaşadım ben bir süre, çok üzülürüm.
0: Akdeniz doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermiş olalım ve bu şekilde de ilk sorumuzu geçtin. Halen joker hakkın devam ediyor. Gelelim ikinci sorumuza.
1: Gelelim.
0: Evet, ikinci sorumuz geliyor. Ülke sınırlarımız içerisinde sadece tek bir ile komşu ilimiz hangisidir?
1: Ben buna joker kullanmak istiyorum.
0: Joker kullanmak istiyorsun. Kime sormak istiyorsun peki, telefonla mı yoksa?
1: Seyircilere sormak istiyorum, ben onlara daha çok güvendim.
0: Peki o zaman... Geç bakalım.
1: Çünkü kırmızı kapşonlu beyefendiye sormak istiyorum ben.
0: Evet, o zaman beyefendiyi buraya alalım. Hoş geldiniz. Hoş tanıyalım sizi.
2: Süleyman benim adım, 26 yaşındayım. Merhabalar, İstanbul'dan katılıyorum. Soru neydi?
0: Soruyu tekrarlayalım. Ülke sınırlarımız içerisinde sadece tek bir ile komşu ilimiz hangisi?
2: Tek bir ile komşu ilimiz.
0: İstersen kameraları doğru dönelim.
2: Tabii. Tek bir ile komşu ilimiz.
0: Neresi? Var mı cevabı?
2: Edirne demek istiyorum.
0: Edirne demek.
2: Evet.
0: Peki, çok teşekkür ederiz.
2: Rica ederim. Başarılar.
0: Evet. Evet Elif, Edirne cevabı geldi. Edirne cevabından kullanacak mısın yoksa başka bir cevabın var mı?
1: Ben kullanmak istiyorum ya. Edirne eminim.
0: Eminsin.
1: Çok inandım bu cevaba.
0: Çok inandım. Peki. Ülke sınırlarımız içerisinde sadece tek bir ile komşu ilimiz hangisidir diye sorduk. Joker hakkımızı kullandık sevgili izleyenler. Edirne cevabı geldi. Eğer Edirne doğru cevapsa artık 3. sorumuza geçeceğiz ve büyük ödülü bu etapta kazanmış olacaksa, fakat yanlış cevapsa maalesef 2. etaptaki kazandığın ödülle seni uğurlamış olacağız diyelim. Efendim Edirne.
1: Doğrudur.
0: Maalesef yanlış cevap. Doğru cevabımız Iğdır olacak sevgili izleyenler.
1: Neyse Elif, olsun.
0: Bu da umarım sende yeni bir travma bırakmaz diyelim.
1: Benim bu konuda travmam vardı. Katıldığım yarışma programında da telefon jokerimin süresi bittiği için cevap verilememişti. Benim jokerim yine boşuna gitmişti. Yine aynı kaderi yaşadım. Bir daha bir yarışmaya katılırsam joker falan kullanmayacağım. Hayat bana artık bunu öğretti.
0: Joker kullanmasam daha doğru cevapları veririm diyorsun.
1: Gerçekten.

0: vardır yine bilmiyordum, bulamazdım. Bilmediğim bir noktadan gelmişti.
1: Ama olsun, yine de çok keyifli bir yarışma oldu diyelim.
0: Evet, ben de çok keyif aldım, çok eğlendim. Günüm güzelleşti, teşekkür ederim.
1: Bizler teşekkür ederiz. Ben ikinci etapta kazandığın ödülü tekrardan sana iade etmek istiyorum.
0: Tamamdır.
1: Hızlıca. Güle güle, güzel günlerde kullanmak.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
0: Buradan beni görüp menajerliğini almak isteyen menajerler olursa, iyi bir oyunculuk eğitimim var. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim.
1: Menajerler Elif'i keşfetsin
0: evet,
1: diyelim.
0: Evet, bana ulaşın.
1: O zaman hoşça kal Elif.
0: Teşekkür ederim, hoşça kalın.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Merhaba.
0: Merhabalar. Seni tanıyabilir miyiz?
1: Merve. 23 yaşındayım. Görsel iletişim tasarımı okuyorum.
0: Merve. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Nerelisin Merve?
1: Antalyalıyım.
0: Antalyalısın. Antalya'da şu an ama ne kadar da güzeldi.
1: Çok güzel.
0: Çok güzel.
1: Deniz başladı.
0: Deniz başladı.
1: Evet.
0: Gider misin sürekli Antalya'ya?
1: Gidiyorum 2 hafta sonra.
0: Tatil orada geçiriyorsun.
1: Aynen.
0: Ne kadar güzel. Hemen rakibini tanımak istiyorum. Size geçelim efendim. Sizleri tanıyalım.
2: Ecem ben de. 29,5 yaşındayım.
0: Ecem 30 demiyoruz.
2: Asla. Çünkü daha vakit var. Hı-hı. Şu an çalışmıyorum. Pazartesi günü çalışacağım. Böyle.
0: Yeni mi işe başlıyorsun?
2: Yeni, evet, bir, yeni iş. Bir işe başlıyorum.
0: Ne iş yapıyorsun?
2: İnsan kaynakları uzmanıyım.
0: Hoş geldin. Sefalar getirdin Ecem. Sizler şu an itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte de bir üst etaba geçeceğiz diyelim. Şimdi arkadaşlar rakip olduğumuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Merve, sence kim kazanır?
1: Bence ben kazanırım.
0: Sence sen? Başka şans yok mu Ecem?
1: Muhtemelen yok.
0: 29 yaşında insan kaynakları tecrübesi var, böyle insan kaynakları olacak.
1: Olabilir ama olamaz.
0: Olamaz diyorsun. Bu sefer ben onu eleyeceğim. Bir arkasına geçirmeyeceğim diyorsun. Peki Ecem. Merve çok iddialı konuştu ama yani senin tecrübelerin yanında Merve de yani bilmiyorum. Çok iddialı mı konuştu sence?
2: Tabii ki Merve biraz şanslı. Yaştan dolayı, okul tecrübesinden dolayı biraz az şanslı gözüküyor. Ama bunun altında kalır mıyım? Asla.
0: Asla
2: yarışacağım, dayanacağım.
0: Sen hangi burslu?
2: Başak.
0: Başak. Başak bursları böyle mi olur yani?
2: O konularda pek bir bilgim yok ama...
0: Başak bursları hırslı olur. Hırslı olur. Merve çok hakim bu arada.
1: Hayal burcuyum çünkü. En sevdiğim.
0: Burçları çok hakim. Peki, sonuç olarak sen mi kazanıyorsun?
2: Ya kesinlikle ben kazanıyorum.
1: Ve şans bile diliyorum.
2: Şans diliyorum, o kadar da abartmaya gerek yok.
0: Abartmaya gerek yok diyorsun.
2: O zaman dostça bir yarış olsun.
0: Dostça bir yarış olsun ama ben kazanayım diyor. O zaman iyi olan kazansın diyerek ben artık ilk sorumla başlamak istiyorum arkadaşlar. Butonlara basmayı aman unutmayalım. Sorum geliyor efendim. Türk kahvesi geleneksel olarak yanında hangi tatlı ile servis edilir?
2: Lokum.
0: Tek ses geldi, tek ses.
2: Lokum.
0: Lokum.
2: Bilebileceğim tek soruyu yaşadım.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ecem'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablosu var. Merve o kadar Ecem'i sevmiş ki rakibini alkışlıyordu.
1: ben soruyu dinliyordum öncelikle.
0: Soruyu dinledim.
1: Fazla hızlı oldu.
0: Ama bak görüyor musun?
1: Tam Ecem? Alıştım.
0: Görüyor musun Ecem'e bak sen hemen evet. 1-0 fark attı.
1: İşte burçtan dolayı halledeceğim ben şimdi.
0: Peki tamam. Evet gelelim ikinci sorumuza efendim. Genellikle masallarda karşılaştığımız prense dönüşen hayvan hangisidir?
2: Kurbağa.
0: Çift ses geldi, çift ses.
2: Kurbağa. Bilmiyordum biliyor musun?
0: Kurbağa. Doğru cevap.
2: Ben heyecanlı bir insanım ya. Önce basacağım.
0: Evet, bire birlik bir puan tablonuz var. Maalesef Ecem heyecanla yenik düşerek cevabı vermiş oldu rakibine. O yüzden butonu iyi dinleyelim ki rakibimize kopya
2: başta
0: vermeyelim.
2: Başta bir ses çıkardı buton, o yüzden ben zıt yaptım.
0: Direkt cevabı verdin diyor. Bire birlik bir puan eşitliğimiz ve puan tablomuz var. Gelelim üçüncü sorumuza efendim. Salyangoz kemiği vücudun neresinde bulunur? Tek ses geldi.
2: Kulak.
0: Kulak doğru cevap. Kocaman alkışlarımız tekrardan Ecem'e göndermiş olduk. Rakip yine alkışlıyordu. 2-1'lik bir puan tablomuz var efendim. Gelelim 4. sorumuza. Yeni doğan bebeklerden parmak yerine nereden izalanır? Çift ses geldi.
1: Harika. Hiç bilmediğim bir şey. Ne kadar düşünebiliyorum? Ne kadar?
0: Yani çok da düşünmeye...
1: Tamam düşünüyorum.
0: Düşün.
1: Nereden alır? Ya heyecanlandım.
0: Nedir bu? Ne olur?
1: Ayak parmağı mı?
0: Ayak parmağı yanlış cevap. Gelelim.
2: Ayak bileği.
0: Ayak bileği yanlış cevap.
2: Çok şükür.
0: Ama ayakla alakalı ne?
1: Ayak tabanı.
0: Ayak.
1: Abi ayak parmağı
0: ayak
1: değil.
0: Ayak tabanı değil.
1: Ayak bileği değil.
2: Ayak topuk.

0: ayak topu. Ne yapalım, bir dakika. Şu anda ikisi aynı anda cevapladı sanki. Arkadaşlar kayıtları izledik ve aynı anda cevap verdiğinizi görüyoruz şu anda. O yüzden sorudaki puanı ben cebime alıyorum. Ve sizlere yeni bir soru soruyorum şu anda. Üzgünüm ama ikiniz de çok heyecanlısınız. Değil mi Ecem?
1: Biraz öyle, evet.
0: Biraz Ecem sanki daha fazla heyecanlı. Sevgili izleyenler, Merve zaten ondan da heyecanlı. Rakibini alkışlıyor bilince. Yani o sekrezasyonu tutturamıyor. Sen bilince alkışlaman gerekiyor. Sen rakipsin tamam. Çünkü.
1: Ama ben dostça diye.
0: Peki. O zaman arkadaşlar yeni bir soruyla karşınızdayım. Etli ekmek ile meşhur olan ilimiz... Ve sorumu kestim.
1: Konya.
0: Efendim?
1: Konya diyorum.
0: Konya. Konya doğru cevap. İlimiz hangisidir? Efendim Konya doğru cevap olacaktı. Merve'ye kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. Ecem de alkışlıyor. Böyle karşılık vermiş olduk. Biz böyle bir rakibiz.
1: Böyle.
0: Biz de böyle görürüz. Biz de derimiz falan diyorsunuz.
1: Aynen.
0: Efendim.
1: Gerektiği yerden.
0: 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu şu anda. Ben yeni bir kart isteyeceğim ve son soruya geçiyoruz. Eğer bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Hızlıca soru kartımı almak istiyorum. Evet. Hazır mısınız? Son sorudayız.
1: Hazırım.
0: Son sorudayız. Vereceğiniz hızlı ve doğru cevap sizi bir üst etaba taşır. Son soru. Palandöken Dağı hangi ilimizdedir? Tek ses geldi.
1: Erzurum.
0: Erzurum. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ecem'e göndermiş olalım.
1: Çok zevkliydi. Seni elediğim için değil, ben kazandığım için mutlu oldum. Yanlış anlaşılmaz.
2: Teşekkürler, teşekkürler.
0: Evet, Merve neler söylemek istersin? Rakibin son soruyla sana güzel bir fark attı ve maalesef seni mağlup etti.
1: Hakkıydı. Falan döken hiçbir fikrim yoktu. O yüzden tebrik ediyorum. Başarının devamını diliyorum. Gidiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Merve. Efendim bizler Ecem'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Ecem'le birlikte artık ikinci etaptayız. Ecem rakibim Merve'yi 3-2'lik bir galibiyetle mağlup ettin.
1: Ettim.
0: Et. Gerçekten.
1: Pişman değilim.
0: Pişman değilim.
1: Yine olsa yine yaparım.
0: Ecem çok keyifli birisin, çok neşeli birisin. Her zaman böyle misindir?
1: Çoğu zaman evet. Arkadaşım böyle yapıyor. Evet.
0: Arkadan desteği de aldım.
1: Desteğim var.
0: Peki Merve'yi elediğin için üzgün müsün? Merve de daha, yani daha yeni tanıştınız ama çok hemen kaynaştınız.
1: Evet, mükemmel bir kız. Çıkışta bekle dedim. Numarasını alacağım. Yani yeni Merve çok tatlı deniyor. Kesinlikle. Ama ben hani sonuçta bu bir
0: ben
1: yarışma.
0: Ben daha
1: tatlıyım. O risk kesin. Ve ben kazandım, yani yapacak bir şey yok.
0: Evet, tebrik ederiz senin. Şimdi bu etabımızda seni neler bekliyor kısaca bahsetmek istiyorum. 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, bilmecelerimiz var ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimizden oluşuyor bu etap. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim sevgili izleyenler. Hazırsan ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Ecem, hazır mısın?
1: Başlayalım.
0: Gelsin. Gelsin mi?
1: Gönder
0: gelsin dedik. Efendim ilk sorum geliyor. İlk sorumuz bir bilmece. Dumanı tüter, isterse gider, balık değildir, denizde yüzer.
1: Vapur.
0: Vapur değil de işte vapur.
1: Tekne, vapur, şey.
0: Ne? Onun genel adı?
1: Deniz taşıtı.
0: Daha da biraz daha özel at gibi düşün.
1: Arabalı vapur.
0: Vapur.
1: Gemi.
0: Gemi doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ecem'e göndermiş olalım sevgili izleyenler ve ilk sorumuzun ödülünü de Ecem bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim artık ikinci sorumuza, bir şarkı sözümüz geliyor. Nasıldır şarkılarla aran?
1: Kötü sayılmaz. Şimdi inşallah atmam meşhur fenomen gibi.
0: İnşallah değilim. Sorum geliyor efendim. Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi, hangimiz bir kuytu köşe başında bir nokta nokta için yol gözlemedi?
1: O şarkıyı biliyorum da bir...
0: Kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi, hangimiz...
1: Devam.
0: Bir kuytu
1: köşe başında... Bir vefasız için...
0: Bir vefasız için...
1: Yol gözledik.
0: Yol gözlemdi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ecem'e göndermiş olalım ve bu şarkıyı da Ecem'den dinleyebiliriz bence. Buyur Ecem. Kocaman alkışlarla kocaman alkışlarımızı Ecem için göndermiş olalım sevgili izleyenler.
1: Evet.

0: dinledikten sonra kulaklarınızı muayene ettirin. Hangimiz düşmedik kara sevdaya? Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi? Bu kadar yeter hocam.
1: Hangimiz
0: bir kuytu köşe başında bir vefasız için yol gözlemedik.
1: Kocaman alkışlarımızı Ecem'e göndermiş olalım ve bu sorumuzun ödülünü de Ecem bu şekilde kazanmış oldu. Sevgili izleyenler, gelelim ikinci etabımızın son sorusuna. Sorum geliyor. Çanağı ne doğrarsan nokta nokta o çıkar.
0: Çanağı ne doğrarsan...
1: Neyine ne çıkar? O çıkar neyine yani?
0: Şekli çıkar. Kaşık çıkar.
1: Kaşık.
0: Kaşık.
1: Kaşık. Süremiz...
0: Çıkar.
1: Hayır. Süremiz
0: dolmamıştır.
1: Doldu. Kaşığına o çıkar.
0: Kaşığına o mu çıkar? Tam kaşık işte.
1: Çanağı ne doğrarsan kaşığına o çıkar.
0: Ha tamam.
1: Sen atasözünü değiştirdin.
0: Olsun.
1: Kaşık kırılır, başka kaşıkları karıştırdın atasözleriyle.
0: Evet. Olsun.
1: Olsun. Olsun ya.
0: Bir dakika para gitti mi şu an?
1: Yok
0: gitti. Ha tamam, o zaman sıkıntı yok, üzülmeyeyim o kadar.
1: Ay gitti ama çok gitmedi.
0: Ha tamam, olsun.
1: Alalım mı paramızı, ödülümüzü?
0: Ay yaşadım.
1: İki sorumuzun ödülünü ben şöyle vermek istiyorum sana ve maalesef bu etaptan itibaren elenmiş oldum.
0: Üzücü. Gayet keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum.
1: Bizler teşekkür ederiz.
0: Konuk ettiğiniz için.
1: Sizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Programı izleyin. Gayet keyifli, eğlenceli. Sevgiler. Bye.
1: Teşekkür ederiz. Hoşça kal. Ecem.
0: Görüşürüz.

0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz derim. Merhaba. Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Muzaffer Yöntem ben. Emekliyim. Hı hı. Mühendisim. Hı hı. Eski bilişimciyim. Tiyatro oyuncusuyum.
0: Başka?
2: Daha ne lazım bilmiyorum.
0: Bayağı da geçmişiniz varmış.
2: Var var. Eskiden spor yapıyordum.
0: Müzisyenlik vesaire.
2: Yok, müzisyenlik yok.
0: Yok, az
2: zaten müzik şarkı sözlerini duydum. Biraz moralim bozuldu.
0: Şarkı her zaman yok.
2: Bakalım. Kısmet.
0: Hoş geldiniz. Ama sefalar getirdiniz.
2: Ama her daim bir haddini bildirmek lazım.
0: Bayağı iddialı bir hırsız efendim. Gelirim rakibe. Bakalım rakipler her düşün. Efendim sizleri tanıyalım.
1: Ben Erda, Kıbrıs'tayım. Yaklaşık bir yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Öyle.
0: Bu kadar. Bu burada kadar. Ne iş yapıyorsunuz?
1: Burada eskiden İngilizce öğretmeniydim. Şimdi burada kafe işleriyle uğraşıyorum.
0: Kafe işitiyorsunuz?
1: Evet, kafe işletiyorum.
0: Hoş geldiniz. Hoş sefalar buldum. Getirdiniz diyelim efendim. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim. Muzaffer Bey.
3: Buyurun.
0: Efendim sizce kim kazanır?
2: Valla ben Kıbrıs'ları çok severim. Erda'yı da çok sevdim ama ne yapalım artık. Mağlup sayılacak, o yolda galip olacağım.
0: Hadi bakalım. Muzaffer Bey gayet çok hırslı. Bakalım hırslarına yenik mi düşecek yoksa hırsları gibi başarılı mı olacak efendim? İlerleyen süreçlerde göreceğiz. Acaba Erda neler söylüyor? Hemen Erda'ya soralım. Erda sence kim kazanır?
1: Yani iyi olanın kazanacağını düşünüyorum ama bir yavru vatan, ana vatana ders vermesi lazım sanırım burada.
0: Yani burada efendim ortalık çok böyle şu anda hırslı bir ortam var efendim burada. Ben hızlıca sorulara başlamak istiyorum. İyi olan kazansın diyelim efendim. Ve günün sonunda da dostluk kazanacak ama ondan önce tabii parayı biriniz kazanacak efendim. Bunu da unutmamanız gerekiyor. Efendim bir bilebilirseniz ilk etabı başlıyor diyelim. İlk sorum geliyor. Kare, çengel ve yılan isminde türleri bulunan oyun nedir? Kare, çengel ve yılan isminde türleri bulunan... Evet, butonlara basmadan. Efendim?
1: Merdiven oyunu.
0: Merdiven oyunu... merdiven değil. Daha böyle... Gazetelerde olur bu.
2: Kare bulmaca diye geçmez. Efendim? Kare bulmaca diye geçmez mi?
0: Nedir onun genel adı? Aslında cevap geliyor. Başındaki bir şey atmamız gerekiyor. Efendim?
1: Bulmaca.
0: Bulmaca. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Erda'ya göndermiş. Olduk. Olduk diyelim efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Dün cuma ise yarın hangi gündür?
3: Perşembe.
0: Perşembe yanlış cevap. Pazar. Doğru cevap efendim. Kocaman arkadaşlarımızı Erda'ya göndermiş olalım. Yalnız bu soru benim bile kafamı karıştırdı.
2: Ya ben de demek ki tuzak var. Ben tuzaksız diye düşünüyorum bu işleri.
1: Ama öyle bir döndüm ki oraya Perşembe doğru zannettim ben de.
0: Ama maalesef doğru cevap pazar olacaktı. Evet, 2-0'lık bir puan tablomuz var. Muzaffer Bey, eğer bir soruya daha yanlış cevap verirseniz ya da rakibiniz doğru cevabı verirse otomatik olarak rakibiniz Erda Bey size elemiş olacak.
2: Çok memnun olurum. Hava çok sıcak. Zaten Erda kafe açacakmış. Ben de parayı orada harcamayı düşünüyordum zaten.
0: Süper efendim. Gelelim 3. sorumuza. Dünya Kadınlar Günü hangi tarihte kutlanır?
1: 8 Mart.
0: 8 Mart. Doğru cevap. 3-0'daki puan tablomuz var. Muzaffer Bey. Çok hırslıydınız, çok güzel şeyler söylediniz. Yani asla bir şans tanımayacağınızı söylediniz.
2: Kim? Yok öyle bir şey değil mi?
0: Demediniz.
2: Ben çok sevdiğimi söyledim. Erda'yı... Ve misafirperliğimi gösterdim. O yüzden de memnunum.
0: Peki efendim, çok memnun
2: ben
0: oldum.
2: Ben teşekkür ederim, sağ ol.
0: Erda Bey'le birlikte efendim bizler ikinci etaba geçiyoruz diyelim ve şu anlık da dostluk kazanmış olduk. İkinci etapta. Evet sevgili izleyenler, Erda Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Rakibiniz Muzaffer Bey'i 3-0'la galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin? Çok iddialıydın, çok iddialıydın. Sen de iddialıydın, dedin ki yani ben yavru vatandan geldim, tabii ki de ben kazanacağım dedin.
1: Öyle kazanacağımı hissettim, öyle de oldu. Şimdi ikinci etabı merak ediyorum.
0: Bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak. Bazıları boşluk doldurmalı. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmaktı sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödüllere bulunmaktı diyelim. Hazırsan ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
1: Tabii.
0: Gelsin mi ilk sorum?
1: Gelsin.
0: İlk sorumuz bir bilmece. Bakalım bilebilecek misin?
1: Umarım.
0: Erda. Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz. Isıtır bu içimizde. Nedir bu? Tren başladı.
1: Gökte durur.
0: Paslanmaz, suya düşer ıslanmaz. Nedir bu? Şu an mesela ne geliyor senin gözüne? Süremiz dolacak.
1: Yağmur, güneş.
0: Doldu. Güneş.
1: Güneşin suya düştü. Ha tamam, şey olarak, gazi olarak tamam.
0: Ama bilmiyorum.
1: Ya güneş değil.
0: O kadar da sana yardımcı oldum. Şu anda gözüne ne geliyor diyorum. Yani güneş değildir ya, güneş değil. Onun gibi oldu. Olsun, sağlık olsun. Maalesef ilk sorudan elenmiş oldun. Bize bir şeyler söylemek ister misin?
1: Yani güneş kadar basit bir cevap olacağını düşünmedim. Yoksa ilk aklıma gelen şey güneşti ama o değildir herhalde.
0: Keşke verseydin. 10 saniyemiz vardı çünkü.
1: Keşke deseydim.
0: Olsun, bilmiyorum. Sağlık olsun. Ben çok memnun oldum. Buradan da yavru vatanımız Kıbrıs'a bol bol selamlar göndermiş olalım sevgili izleyenler. Hoşça kal.
1: Görüşmek üzere.
3: 13 milyon lira.
4: 14 milyon lira.
3: 14 milyon lira.
5: 20 milyon.
3: 20 milyon oldu.
4: 25 milyon.
6: Çok ihtiyatlı oynuyorsunuz.
7: Görevim beni ihtiyatlı olmaya zorlamıştır.
8: Kim bilir kaç internasyonel çete bu mücevherlerin peşine düşmüştür.
9: Bu diyanı yakarım.
10: Olamaz.
11: Olmaz diye bir şey yok. Oldu bile. Sincap bizden evvel davranmış.
12: İnternasyonel hırsızlardan Daniel Murat. Mücevherleri ancak o çalabilirdi.
13: Kelepir fiyatına 10 milyon liracık istiyorum.
14: Şartlarınızı aynen kabul ediyorum.
15: Seni ilk gördüğüm zaman çok şaşırdım. Bana hiç yabancı gelmedin.
16: Durun! Kanun namına teslim olun.
12: Mücevherleri kurtardığınız için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
17: Geçmiş olsun Prens Hazretleri. Kızınız gerçekten büyük bir tehlike atlattı. Onu alıp gidebilirsiniz.
18: Mücevher Hırsızları bugün 16.15'te TV4'te.
19: Bu otel harika.
20: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
21: Yüzden fazlasından.
19: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
20: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
24: Bu var ya bu.
25: Yok, dersten çıkıyor.
24: Atıştırmalı?
25: Yok, ben doymalık takılıyorum.
24: Bir şey diyeyim mi?
26: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
24: Abi bu adam ne yiyor ya?
27: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
28: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
29: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
30: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Bu var ya,
8: blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tut

0: Ufkunu yansıt.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Bu gece seni seyrettim. Avuçlarım patlayıncaya kadar alkışladım. Fevkaladeydim.
13: Paranın ne önemi var? Servetim harcamakla bitecek gibi değil.
14: Üstündeki kartta Zeynep Kodaman yazıyor.
15: Altına fiyakalı arabayı çekince ya Boğaz sefasına gitmiş ya da bir kızın peşine takılmışsındır.
13: Sayın fabrikatör babanız nasıl oluyor da biricik sevgili kızının böyle bir barda çalışmasına müsaade ediyor?
16: Doğan bir daha geri dönmez.
17: Ayşe senin çocuğundur. Ve Zeynep bu evde hep benim kızım olarak yaşadı.
18: Oyun bitti. Birazdan TV4'te.

Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir yarışma olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman bir başka yarışmada görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

Rıfat Havuz, Balat'ın eski sokaklarında unutulmuş eşyaların dilinden anlayan bir zaman ustası. Kırık dökük hatıraları sabırla onarıp, geçmişi bugünün içine ustalıkla işleyen bir zanaatkar. Bugün unutulmuş eşyaları emeğiyle işleyip, her parçaya ikinci bir ömür veren bir ustanın hikayesine misafir oluyoruz.

Ben Rıfat Ağuz, 1965 doğumluyum. 10 yıldır bu işi yapıyorum, antika işini yapıyorum. Bizim burada aşağıda bir eski evimiz var, tarihi bir evimiz. Orada annemle babam duruyordu. Babam rahatsızlandı, bir 10 yıl falan oldu. Sonra bir 50 gün falan hastanede falan kaldık. Ondan sonra rahmetli oldu. Sonra annem yalnız kaldı burada, 5 kardeşiz. Hiç kimseyle durmadı annem. Hiç kimsenin evine gidip bir gün durmadı yani. Ben de mecburen yani otobüs şoförlüğü yapıyordum. İşimi bıraktım. Anamın yanına geldim. Onunla beraber durmaya başladım. Yanında komşularım vardı benim. Bu antika işini yapıyorlardı evin yanında. Bizim evde büyük olduğu için bahçesi de büyük. 70 metrekare bir bahçesi var. Daha sonra ilerleyen günlerde onun üzerini kapadım ben saclarla. Orada yapmaya başladım bu antika işini, tamir işini.

burada ikisi de rahmetli oldu. İşte babam 10 yıl falan oldu. Annem 1,5 yıl falan oldu rahmetli olalı. Rize'deydiler çok eskiden de 25 senedir buradaydılar. Şimdi orada bizim ev boş duruyor. İki tane kedimiz var. Anamın kedileri vardı. Onlara bakıyorum yani. Yani gözüm gibi bakıyorum ona, anamın yadigarlar diye. Gel. Gel antika. Gel Karaböcek. Evliyim, 3 çocuğum var. Üçünü de okuttuk, çalışıyorlar. Hanımım devamlı yanıma gelip gidiyor, burada yardımcı oluyor bana.

0: Sen bizim antikamız mısın?
1: Evet.
0: Valla bu antika işinden hiç anlamıyordum. Bu antikaya vesile oldu. Annem babam vesile oldu. Bu işe girdim yani. Bu iş onların vesilesiyle antika işine girdik yani. Şoförlükten daha iyidir yani. Şoförlük yıllarca yaptık, uzun yol şoförlüğü. Otobüslerde otobüs şoförlüğü. Ama şimdi zaten yapılacak durumda değil otobüs şoförlüğü. Benim içimde zaten vardı böyle tamirat, tadilat işi. Elimden her şey geliyordu çocukluktan beri. İşte bu işe de başlayınca bu işin içine bulduk kendimiz. Yani bütün hep buradaki bütün her şeyin tadilatını, tamiratını hepsini yapıyorum yani. Abajurlar, şapkalar, işte antika şeyler, heykeller, işte aklınıza ne geliyorsa avizeleri, hepsini tadilatını, tamiratını yapıyorum.

ben nasıl başladım? Bir arkadaşım vardı, yandaki bir eski ev vardı. Ona böyle, o evde kiracıydı orada. Böyle tamirat işi yapıyordu böyle. Abajurlar bir şeyler yapıyordu. Yapıp satıyordu, dizayn yapıp satıyordu. Ona yardım etmeye başladım, işi yoğundu. Hani ben de çalışmıyordum işte annemlerden dolayı. Yani şey, zaman kaybı şey olsun diye, sıkılmayayım diye. Sonra iş onun gibi yapmaya başladım. Ondan iyi, daha iyilerini yapmaya başladım. Sonra evin bahçesine üzerini kapadım. Kendime yapmaya başladım. İki tane ablam, bir tane kız kardeşim var. Bunlar gün aşırı gelip evde temizlik yapıyorlardı. Anamın yemeğini yapıyorlardı, işte şeyini yapıyorlardı. Şimdi benim de çevrem çok genişledi bu işten dolayı. Burada arkadaşlarım, eski arkadaşlarım hepsi gelip gidiyordu. Yani girip çıkacak şey olmuyordu eve. Yani evin önüydü zaten. Bizimkiler bu sefer dışarı çıkamıyorlar, evin içine kilitli kalıyorlardı. Yani kapalı kalıyorlardı. Sonra burayı bulduk işte. Burayı da bir 4 sene falan oldu burayı tutalı. İşte buraya taşındım, buraya yerleştik yani. Burada devam ediyorum. Ev boş duruyor şimdi, evde kedilerim var. Anamın 2 tane yadigar kedisi var, onlara gözüm gibi bakıyorum. Onların sayesinde bir 10-15 tane kediye daha bakıyorum orada.

herkes beni biliyor. Mesela büyük hurdacılar var, büyük ev boş olan arkadaşlarımız var. Onlar alıyorlar, onlar bana tavsiye ediyorlar. Ya da alır mısın işte bunu, alır mısın diye. Bakıyorum, fiyat uyarsa, yapabileceğim bir şeyse ya da alıyorum, kendim burada düzenliyorum, temizliyorum, yapıyorum. Yani sağlamsa, elektrik tesisatı varsa elektrik tesisatını yapıyorum. Dizayn ediyorum, düzenliyorum. Buradan yine esnafa satıyorum. Son kullanıcı müşterilere satıyorum. Vallahi en zor parçalarım dediğim bizim şamdanlarımız var. Tütya şamdanlar var, tütya kollar var, aviz şeyler var. Bunların tamiri çok zor. Kaynak olmuyor. Kırıldığı zaman onun kaynağı özel, çok özel bir kaynağı var. Ben de kaynak ediyorum oksijen kaynağı ama o hemen böyle oksijen kaynağını tuttuğun zaman eriyor tereyağı gibi olmuyor. Onlar biraz onlardan uzak duruyorum. Bir de kapitomanto avizeler oluyor böyle. Kolların mesela tamiri yapılacak getiriyorlar bana. Ya bir tarafını yaparken kibrit çöpü gibi öbür tarafı. Onların tamirini hiç yapmıyorum artık yani usandım. Onları yapmıyorum daha doğrusu yani. Dizayn ettiklerim, onun şeyini ben kendim yapıyorum. Yani tasarımını kendim yapıyorum. Altından her şeyi neyse yani A'dan Z'ye kadar hepsini ben tasarlıyorum, ben yapıyorum. Yani değişik ürünler çıkarıyorum. Mesela burada var öyle kendim tasarladığım çok ürünüm var. Mesela şurada bir avize var. Onun komplesi, lambader avize komplesinin tasarımını ben yapmışım. Şurada gaz, eski Fransız gaz lambaları var, tasarımlarını ben yapmışım. Aptikler var. Çok yani bunların çoğusunun tasarımını ben yapıyorum. Yeniden tasarlamak daha zevkli oluyor ya. Tamir biraz zor oluyor. Çok uğraşıyorsun.

Eski bir eşya demek yani eski yaşanmışlık, eski anı yani eski eşyaların insanları ben eski eşya, eski bir şey gördüğüm zaman mesela benim çocukluğumda olan mesela şunun gibi bir şey mesela eski bir şey gördüğüm zaman direkt bir 40-50 sene geriye gidiyorum. O günlere gidiyorum yani eski eşyayı gördüğüm zaman bir duygusallık hissediyorum böyle eskiye dönüyorum, eskilere yaşadıklarımı hatırlıyorum. Yani. Etkilendiğim eşya olmuştur tabii ki ya. Yani mesela gaz lambaları var bizde. Rize'de mesela, bizim çocukluğum Rize'de geçti.

gaz lambalarından gördüğüm zaman çok eski gaz lambaları, yani bizim kullandığımız gaz lambaları, onlardan çok etkileniyorum. Niye? Bizde çok kar yağardı eskiler Rize'de. Köydü mesela bizim orası. Şimdi mahalle olmuş. Ceyranlar fırtına ederdi, kar yağardı. Ceyranların üzerine işte bizim ağaç dalları değerdi, ceyranlar kesildi. Bir kesildi, bir ay ceyran gelmezdi. Bir ay o gaz lambalarını yakardık. Ondan çok, yaparken çok şey etkileniyorum ya. Yani. Ondan dolayı ya. Yani. Bir ay beklerdik ışıklar gelsin. O gaz lambasından ders çalışırdık. Derslerimizi yapardık, okula giderdik.

Bu saat çok kiliseden çıkma bir saat. Çok eski bir saat. Aşırı derecede eski bir saat. 100 yılın üzerinde. Makinesinden belli oluyor. Kurmalı bir saattir bu. Çok eski, her şeyi var. Ama eski olduğu için şu anda aktif durumda değil. Aktif vaziyete getireceğiz bunu. Böyle bir ürünümüz. ...20 sene önce buraya anamlara falan gelip gittiğim zaman burayı kimse beğenmezdi, Balat'ı. Yani Balat şöyle yani şey köşe, ücra köşe derlerdi böyle yani. Balat ne ki derdi yani. Balat'ta daha doğrusu fareli Balat diye geçerdi yani. Öyle bir şeydi, iticiydi yani. Sonra burada birkaç tane dizi çekildi. Bir de bizim bu antika üzerine yani gerçek antikacılar var böyle büyük. İsim vermeyelim. 2-3 tane. Onlar bir tanesi girdi baştan. Ondan sonra biri girdi. O antikacılar gelince bütün antikacılar Balat'a doluştu. Yani şimdi Balat'ın antikacılar merkezi burası. Bir de Kadıköy. Kadıköy daha üst kademe. Burası biraz daha alt. O sayede burası çok gelişti yani. Daha doğrusu film çok, diziler falan çekiliyor. Halen çekiliyor çok diziler burada. Yani bu işin zor yanı da var ama uğraşıyorsun biraz. Yani mutlaka zor da olsa başarıyorsun, sonunda yapıyorsun ama en tatlı yanını bana sorarsın, bana göre. Benim burada mesela canım hiç sıkılmaz. Yani bir şey olsa, bir canım sıkılsa, bir şey olsa hemen arkada tezgahım var, geçiyorum, çalışmaya başlıyorum. Her şeyi unutuyorum. O kadar kafam şey oluyor, rahat oluyor yani.

Plak tamiri falan ben yapmıyorum. Onun ustası var, o ayrı bir sanat. Ama diğer kısımlarını ben yapabiliyorum. Boyasını işte, odun gibi şeyleri ben yapabiliyorum. Mekanizm bölümünü bizim teyp tamircimiz var, ona yaptırıyorum. Bu 60'lı yılların, 60'lı eski, çok eski bu. Taş plak denen plak çalıyordu sadece bu. Bunun bir mekanizmasını değiştiriyoruz, bütün plakları çalabiliyor hepsini. Taş plak, normal plak hepsini çalıyor. Yani işimi çok seviyorum ama işin içinde olan kişilerden dolayı biraz sıkıntı var ya, yani. Çok sıkıntı var. Çok farklı bir sektör ya. Her türlü insan bu sektörün içinde yani. Her türlü. Dürüstlüsü de içinde, ahlaklısı da içinde. Bu işi bırakır mısın deseniz bana bırakamam çünkü ben bir ay boş dursam hanımla kavga etmeye başlarız evde. Yani mutlaka bir uğraşım olacak ya. Yani. Ondan dolayı zor bu işi bırakmam. Yani. Benim bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi. Hayalime devam ettiriyorum ben ama benden sonra bu işi, benim işimi devam ettirecek kimse yok yani. Çocuklarım yapmazlar, onların meslekleri var, çalışıyorlar. Bilmiyorum, ben yapabildiğim kadar yapacağım yani.

0: asıyoruz beraber. Başta böyle bir şey yoktu ama buraya bu şekil olunca, ben de görünce hak verdim ona. Çünkü çok güzel eskilerle bir arada olmak. Topladı da bayağı. 2 senede bu kadarını yaptı, bu dükkan açtı. Ondan 2 sene oldu.
1: Benim hikayem otobüs şoförüyle başladı. Annemin babamın rahatsızlığından dolayı tesadüfen bu işin içine girdim. Ömrüm yettiği müddetçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum.

0: karşı olan sevgi ve hürmetimi bilirsiniz. Barımızın güzel Zeynep'i, Kodaman fabrikalarının sahibi Hayrullah Beyefendi abimiz.
1: Memnun oldum kızım.
2: Ben de efendim.
1: Bu gece seni seyrettim, avuçlarım patlayıncaya kadar alkışladım, fevkaladeydin.
2: Teşekkür ederim.
0: Sana ekstra bir iş çıktı Zeynep. Onda şov yapacaksın.
2: Da mı dediniz?
1: Otur kızım. Yarın bizim fabrikanın kuruluşunun 50. yıl dönümü. Bu vesileyle şerefe bir parti veriyor ve senin de neşemize neşe katmanı istiyorum.
2: Memnuniyetle efendim.
1: Para hususunda kavga etmeyiz değil mi?
2: Etmeyiz. Gönlünüzden ne koparsa verirsiniz.
1: Pekala. Öyleyse anlaştık. Şimdilik Allah'a ısmarladık
2: kızım.
1: Güle
2: güle efendim.
0: Güle güle beyefendi hazretleri, gene buyurun, teşrifinizi her zaman beklerim. Görüyorsun ya, hep senin için çalışıyorum. Bir gün seni zirvelere çıkaracağım, sayemde büyük bir şöhret ve servete kavuşacaksın. Plaklar dolduracaksın, belki de bir film yıldızı olacaksın.
2: Boş ver patron, bizim şöhrette, servette gözümüz yok. Karnımız doysun yeter bize.
0: Hayır, yetmez. Seni ben İstanbul'un bir numaralı yıldızı yapacağım.
2: Gene Bayati'den çalmaya başladım patron.
0: Öyle mi? Seni sahneye çıkarmadım mı, tuvaletlerini yaptırmadım mı? Ama sen bana hep böyle davrandın. Halbuki ben sana sırılsıklam aşığım.
2: Bıktım artık bu eski plakları dinlemekten.
0: Beraber oturalım Zeynep, seni para içinde yüzdürürüm.
2: Sen bu parlak tekliflerini barında çalışan kadınlara yap.

0: Sen hala hazırlanmayacak mısın?
1: Şu ütüyü bitireyim de öyle.
2: Bırak şimdi ütü. Geç kalıyoruz.
1: Eyvah, unutmuştum ben.
3: Ya boşuna bak mis gibi. Çorbadan bir kaşık tat, öyle gidersin kızım.
0: Çorbanın sırası mı şimdi? Programdan sonra içer.
1: Haklısınız çocuklar.

0: 50. yıl hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür ederim kızım, bizi ihya ettin. Al, bu da sana benim hediyem.

0: Siz nereye efendim?
1: Birinci kata.
0: Ne kadar güzel. Sesi de çok tatlı.
1: Ne kadar yakışıklı. Üstelik kibar ve zengin. Ah! Ne oldu acaba?
0: Ceryanlar kesildi, korkmayın.
1: Çok sürer mi dersiniz?
0: Belli olmaz. Bu otelde olur sık sık böyle şeyler.
1: Eliniz yanacak.
0: Mühim değil.
1: Ya kibritler biterse?
0: O zaman biraz da karanlıkta kalırız. Geçmiş olsun.
1: Size de.

0: Acaba arkamdan geliyor mu? Dönüp baksan mı? Yakışık almaz ki. Sıkı dur Zeynep, sakın arkana bakma. Eğer seni beğendiyse peşinden gelir kızım.
1: Buyurun, sizi gideceğiniz yere kadar götüreyim.
0: Teşekkür ederim, yürümeyi tercih ederim.
1: Lütfen, sizi evinize kadar arabamla götürmek şerefini benden esirgemeyin.

0: Arabanız çok güzel.
1: Evet ama bıktım bu arabadan. Değiştireceğim.
0: Fakat neden? Nesi var?
1: Her ay bir araba değiştiririm.
0: Her ay mı?
1: Bazen ayda birkaç kere. Paranın ne önemi var? Servetim harcamakla bitecek gibi değil. Sizinki de öyle değil mi?
0: Benimki mi?
1: Tabii. Kodamanlardan değil misiniz?
0: Bunu da nereden çıkardınız?
1: Yakanızdaki rozetten. Hayrullah Kodaman'ın kızı mısınız yoksa?
0: Evet.
1: Ben de mühendis Doğan Alp. Makine kimya sanayinin sahibiyim.
0: Kızım Zeynep, dikkat et. Tehlikeli bir oyuna girdin. Neden durduk?
1: Evinize geldik.
0: Evim mi? Evet. Fakat siz burayı nereden biliyorsunuz?
1: Çok tevazu sahibisiniz hanımefendi. Kodamanların köşkünü kim bilmez ki?
0: Teşekkür ederim, size zahmet oldu.
1: Rica ederim. Ama daha isminizi lütfetmediniz.
0: Zeynep.
1: Bir dakika. Sizi bir daha ne zaman görebilirim?
0: Bilmem ki, şu sıralarda çok meşgulüm.
1: Bir saatinizi bana ayıramaz mısınız?
0: Belki.
1: O halde yarın saat 2'de sizi buradan alırım. İyi günler.

0: Nerede kaldın oğlum? Hangi cehennemdeydin?
1: Hilton'daydım ustacığım.
0: Ulan ben seni oraya bağıyor mu gönderdim?
1: Arabanın sahibini bekledim.
0: Sen bu masalı kime yutturuyorsun be? Ben yer miyim hiç bu ayakları? Bilmez miyim senin ne mal olduğunu? Altına fiyakalı arabayı çekince ya boğaz sefasına gitmiş ya da bir kızın peşine takılmışsındır.
1: Günahıma giriyorsun ustacığım. Ben hiç yapar mıyım böyle şeyler?
0: Bana bak arkadaş, ben sana para veriyorum, para! Karşılığında da iş beklerim, anladın mı?
1: Anladım ustacığım, yalnız sinirlenmesen, tansiyonun yükselir, şekerin artar, göbeğin küçülür. Yazık değil mi, çoluk çocuk sahibisin be ustacığım.
0: Tövbe tövbe yarabbim! Doğan abi, senin askıntı kız gene telefon etti.
1: Seyahatte deseydin, Almanya'ya gitti diye yutursaydın.
0: Öyle dedim ama çok bozuldu.
1: O hikaye bitti artık İsmail. Şimdi ben büyük bir aşk romanına başladım.
2: Onun kadar yakışıklı bir erkeğe hiç rastlamadım. Bir prense benziyordu. Karşımda durmuş gözlerime bakarken içimin titrediğini hissettim.
0: Öyleyse tamam bu iş.
3: Allah'a şükürler olsun, kızımızın başına devlet kuşu kondu.
4: Düğün marşını çalmak da bizde. Hadi beyler bir prova yapalım, hadi!
1: Hayatımda onun kadar güzel bir kıza hiç rastlamadım. Tıpkı masallardaki prenseslere benziyordu. Yüzüne bakmaya doyamıyor, bir türlü gözlerimi ondan ayıramıyordum. Ama ne yazık ki koskoca Hayrullah Bey'in kızı.
3: Kısmetin en büyüğü bu işte. Helal olsun arkadaş. Günün birinde bir de bakmışsın, bizim Doğan abi kodamanlara damat olmuş. Değil mi ablacığım?
5: Allah herkesin gönlüne göre versin. İnşallah evlenir de bir yastıkta kocarsınız.
1: Gönül işi değil bu ablacığım, para işi. Unutmayın ki ben bir tamirci parçasıyım.

0: Bu hayat beni sıkmaya başladı. Gönül biraz huzur istiyor.
1: Burası öyle sakin bir yer ki insan huzur duyuyor.
0: Haklısınız. Ben hızlı yaşamaktan bıktım. Bu yazı Avrupa'nın hangi şehrinde geçirdiniz? Ben Riviera'yı karış karış taradım. Ya siz?
1: Ben mi?
0: Ha, söylemeyin. Bırakın gözlerinize bakıp bunu ben bulayım. Paris'in aşıklarla dolu o hüzünlü sokaklarındaydınız.
1: Hayır.
0: Venedik'te bir gondolda gece yıldızlara bakıyordunuz. Gözleriniz ışıklarla doluydu.
1: Gene bilemediniz.
0: Buldum. İspanya'daydınız. Gitar nameleri arasında gül bahçelerini dolaşıyordunuz.
1: Hayır.
0: O halde İsviçre'deydiniz.
1: Evet. Alplerde kış sporu yapıyordum.
0: Ne zaman?
1: Sanırım Ağustos ayındaydı.
0: Hayret! O tarihte ben de oradaydım. Nasıl oldu da görmedim sizi?
1: Koca memlekette nasıl görebilirdik birbirimizi?
0: Doğru. Ama sizinle el ele Paris'i, Londra'yı, bütün Avrupa'yı dolaşmak isterdim. İnanın tek başıma bu seyahatlerden, milyonluk işlerimden bıktım, usandım.
1: Her şeyden böyle bıkıp usanır mısınız?
0: Hayır. Bazen öyle şeyler vardır ki... insan onlara hiçbir zaman doyamaz.

0: Bu çiçekleri şimdi getirdiler efendim.
1: Kim göndermiş?
0: Yüksek mühendis Doğan Alp.
1: Bana mı göndermiş?
0: Hayır efendim, üstündeki kartta Zeynep Kodaman yazıyor.
1: Allah Allah! Bizim sülalede öyle biri var mı?
2: Hep sizin gibi bir babam olsun isterdim.

0: sevgili abicim. Saygıdeğer büyüğüm. Benim bir tanecik tonton ustam. Sana ufak bir maruzatım var.
1: Malum. Anladık maruzatını. Para değil mi?
0: Nasıl da anladım be usta. Hayatımda senin kadar zeki bir adam görmedim. Benim kızı yemeğe götüreceğim
1: bu de. Kaçıncı kız ulan?
0: Bu defaki başka usta. 12'den vurdu beni, çarpıldım. Usta bir anlatsam hak verirsin.
1: Hak veririm ama para vermem.
0: Yapma be usta, harcama oğlunu. Bak hiç bu kadar heyecanlı gördün mü beni? Yemin ederim sana bu kız ilk ve son aşkım.
1: Bu da benim sana son para verişim. Anladın mı?
0: Anladım usta.
1: Hadi gazla.
0: Ustacığım, bir de araba alabilir miyim?
1: Beni rahat bırak da ne halt edersen et. Aa, bıktım artık senden be.
0: Oh, sağ ol ustam.
2: Günaydın.
0: Buyurun Meral Hanım, bir emriniz mi var?
2: Seninle konuşmaya geldim.
0: Özür dilerim, vaktim yok. Hemen gitmek zorundayım.
2: Önemli bir konu ama.
0: Arabanızda arıza mı var?
2: Arıza kalbimde.
0: Bizim usta bu işlerden çok iyi anlar, o baksın.
1: Beni alet etme arkadaş, ben alet olmam sana.
2: Ne demek istiyor?
0: Aletlerle takımları alıp geliyormuş, müsaadenle. Nasılım abiler?
3: Filinta gibi. Gerçek bir prens oldun.
4: Aman maşallah! 41 kere maşallah! Allah nazarlardan korusun! Puh! Maşallah!
0: Sağ ol ablacığım.

0: Nasıldım?
1: Bir harikasın.
2: Prensesler gibisin. Dünyalar güzeli.
1: Sen bir güneşsin. Ha, yalnız bir eksiğin var. Hayrullah Bey'in kızı bütün mücevherlerini takıp takıştırmadan böyle bir davete gitmez.
0: Sen dünyanın en tatlı babasısın.
1: Sen de dünyanın en iyi kızı.
0: Allah'a ısmarladık.
1: İyi eğlenceler.
0: Benim için dua edin.

0: Balığın bütün çeşitleri sizin için özel olarak tutuldu efendim.
1: Teşekkür ederim. Hepsinden birer parça tatmak isteriz.
0: Emredersiniz. En yenisi 20 yıllıktır.
1: En eskisinden içmek isteriz.
0: Bu servisi krallara yaparız.
1: Ben kral değilim ki.
0: Doğan Bey annelerinin bir prenses olduğunu unutuyorlar.
1: Bu da bizim hanedanın sana bir ihsanı Şakir.
0: Teşekkür ederim prens hazretleri.

0: Başka bir emriniz var mı efendim?
1: Hayır, teşekkür ederim.
2: Seni ilk gördüğüm anda bir prens olduğunu anlamıştım.
3: Ben de seni masallardaki prenseslere benzetmiştim.
2: Ne yazık ki ben prenses değilim.
3: Sen benim rüyalarımın prensesisin Zeynep.

0: bugüne kadar mutluluğun ne olduğunu bilmiyordum. Şimdi hayatı daha çok sevmeye başladım.
1: Eskiden her şeyi parayla satın alabileceğimi sanırdım. Sonunda mutluluğu senin gözlerinde buldum.
0: Bu tatlı rüya hiç bitmesin, 1000 yıl sürsün.

0: Doğan Bey, bu mektubu kalemi mahsus müdürünüz gönderdi.
1: Arabanın sahibi geldi, bozuk çalıyor, arabayı hemen getir yoksa ecdadından başlarım ha.
2: Şey, özür dilerim, hemen gitmem gerekiyor.
3: Tabii sevgilim.
2: Beceriksiz müdürüm, bensiz hiçbir işi halledemiyor. Öyle değil mi İsmail Bey?
0: Hakkı haliniz var beyefendi. Müdürünüzün 10 milyondan yukarıya imza atma selahiyeti yok. Oysa bu iş 1000 milyonluk.
3: 1000 milyon mu?
2: Şey, milyar demek istiyor.
0: Milyar ne ki beyefendi? Milyonun yanında milyarın lafı mı olur?
2: Bizim İsmail Bey heyecanlandığı zaman milyonla milyarı birbirine karıştırır. Seni evine bırakayım, sonra işime dönerim.

0: Siz verdiğiniz sözde böyle mi durursunuz? Arabamı bugün teslim edecektiniz.
1: Üzülmeyin beyefendi, edeceğiz. Arabanız hazır.
0: Hazır diyorsunuz. Hani nerede?
1: İşte geldi.
2: Geldim beyefendi.
0: Nerede kaldınız birader? 2 saattir burada sizi bekliyorum.
2: Biz de tam 3 saattir arabanızı kontrol ediyorduk beyefendi.
0: Nasıl? Oldu mu bari?
2: Tamam, bomba gibi. Yalnız bir ara tekrar bırakmanız lazım arabayı efendim.
0: Peki ama gene böyle şeyler olmaz inşallah.
3: Oğlum artık canıma yetti.
1: Nedir bu yaptığın ha?
2: Aşk ustacım, aşk.
3: Aşk ha? Aşk da meşsiz olmaz. Gösteririm ben şimdi sana. Aşk ha?
2: Aman ustacım affet.
3: Affetmem.
4: Yalvarırım affet ustacım. Yapma,
2: durma, durma.
5: Eskiden her şeyi parayla satın alabileceğimi sanırdım. Sonunda mutluluğu senin gözlerinde buldum.
6: Bu tatlı rüya hiç bitmesin. 1000 yıl sürsün.
7: Oğlum, telefon.
5: Zeynep, şu anda seni düşünüyordum.
8: Zeynep mi? Şimdi anladım beni aramamanın sebebini.
7: Ben Meral'im. Unuttuğun sevgilin.
5: Sevgilim değil, arkadaşımsın artık.
7: Yani aramızda her şey bitti mi?
5: Evet, zaten aramızda önemli bir şey geçmemişti.
7: Benim için geçmişti.
5: Faydasız. Ben başkasına aidim artık. Hem de bütün benliğimle.
6: Bütün gece hiç uyumadım. Hep seni düşündüm.
5: Ben de. Sensiz hayatın tadı yok Zeynep.
6: Senden bütün insanlardan uzakta, yapayalnız, ıssız bir yerde olsak.
5: Belki de bir karlı dağda. Uludağ'da. Gidelim.
6: Seninle beraber olduktan sonra dünyanın öbür ucuna bile giderim.
7: Ben bir müddet çalışmayacağım.
5: Evet.
7: Ufak bir seyahate çıkıyorum.
1: Kiminle? Yaşlı fabrikatörle mi yoksa genç mühendisle mi?
7: Orası seni ilgilendirmez.
1: Ya izin vermezsen?
7: Basarım istifayı, geri çıkarım seyahate.
1: Peki, peki, hemen bozulma böyle. Şaka yaptım.
7: Böyle sulu şakalardan hiç hoşlanmam, bilirsin.
1: Bilirim. Yalnız nereye gideceğini sorabilir miyim?
6: Uludağ.
3: Ne? Uludağ mı? Benden paso. Elin emanet arabasını dağlara gönderemem. Çıldırdın mı sen ya?
2: Yapma be usta. Saadetim mevsubayız.
3: Ulan soydun, soğana çevirdin beni be. Ey Allah! Ben ne günah işledim ki bu serseriyi başıma bela ettin?
2: Madem ki bela oldum, bari bırak da Almanya'ya gideyim, sıram geldi nasıl olsa.
3: Sıkışınca Almanya'yı öne sürersin hergele. Kim bırakır ulan seni? Bu tamirhanenin gülü, bizim de canımız ciğerimizsin sen. Al istediğin arabayı götür oğlum.
1: Yaşa.
3: Gelinime de benden selam söyle, sakın üzme onu ha. Yoksa başlarım babanın kanağından.
2: Peki ustam.
3: İt oğlu, dünyanın en tatlı serserisisin sen.
7: Ne işin var Uludağ'da? İstanbul yetmedi mi? Bizden kapik işlemez. Başka kapıya oğlum.
2: Size en fazla muhtaç olduğum böyle bir günümde beni tek başıma yalnız mı bırakıyorsunuz? Bu mu sizin dostluğunuz?
9: Bizim dostluğumuz buraya kadar.
5: Yeteri kadar soydun bizi.
2: Haklısınız arkadaşlar. Ben haddini bilmeyen, kendini olmadık hayallere kaptıran zavallı bir aşk kurbanıyım. Ölüm benim için kurtuluş olacak. Hakkınızı helal edin dostlarım. Elveda. Elveda.
3: Bizden başka enayi mi yok bu memlekette?
7: Ay, hali içime dokundu çocuklar.
3: Boş ver, hepsi numara.
2: Merak etmeyin, o kadar enayi değildir o.

0: hakkın yok bunu yapmaya!
1: Doğan! Doğan!
2: Yapamazsın, yapamazsın!
1: Bundan sonra hepimiz senin saadetin için uğraşacağız!
0: Hayır, ölmeliyim ben! Al kardeşim, bütün param senin olsun!
2: Bankadaki hesabım olduğu gibi emrinde!
1: Al, bunlar da benden! Helal olsun sana koçum!
2: Al!
0: İmkan yok, paralarınızı kabul edemem! Ben bu kadar büyük fedakarlıklara layık değilim! Ölmem şart benim! Bu dünyada benim gibi aşk kurbanları yaşayamaz artık!
1: Ne ki var adam? Ne asil çocuk! Hakiki bir

Church.

0: Bu gece Uludağ'da son gecemiz.
1: Ne kadar da çabuk geçti. Keşke hep burada kalsak. Ömrümüzün sonuna kadar.
0: İçimde bir korku var. Sanki İstanbul'a dönersek seni kaybedecekmişim gibi.
1: Sevgilim, sen beni istediğin müddetçe ben hep yanında olacağım.
0: İnanıyorum sana. En kötü günümüz böyle olsun.
1: En kötü günümüz böyle olsun.
0: Aşkların en güzeline.
1: Aşkların en güzeline.

0: Rahmetli babam sağ olsaydı da bu günleri görseydi.
1: Özlerim seni efendim.
0: Derhal takdim et. Biraz kır baba.
2: Bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
1: Haracımıza el atmak cüretini gösteriyor.
0: Sorma birader. Servetime göz koydular.
2: Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak.
0: O kıza yapamam bunu.
3: İçinde tam 25 bin lira var.
0: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiyorum.
3: Olacağım var benim ondan.
1: Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen fırıldak Ali.
3: Başlık parasını kurtarsam günde 3 öğün dayak atacağım.
2: Askerlik arkadaşımız sen gelmeden biraz önce geldi.
0: Babam.
3: Bak bak şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor.
4: Bitirimler Sosyete'de bugün 18'de TV4'te.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Alvin

0: ile kazan uygulamasından gönder, sıradaki kazanan sen ol. Magnum, hasbeşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı.
3: Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Ekosisteme büyük zarar veren orman yangınlarının %88'inin insan eliyle ihmalden çıktığını, iklim değişikliğinin de etkisiyle yayılımı ve etkisinin kat kat arttığını biliyor musunuz? Yangın sezonunda pek çok ülke haftalarca, hatta aylarca süren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Türkiye'de bu mücadelenin yürütücüsü Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü. İnsan gücünün yanı sıra hava ve kara gücümüzün artırılması, ileri teknolojinin kullanımı, insansız hava araçları ve insansız kameralı yangın gözetleme kulelerinin kullanımıyla yangına ilk müdahale süremiz 11 dakikaya düştü. Seferberlik ruhuyla yürüttüğümüz mücadelemize sen de destek ol. Dikkat edelim, duyarlı olalım, uyaralım. Yanan sadece ağaçlarımız değil. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı

0: ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Hemen geri arıyorum.
3: Kerem abi.
2: Ayrola çocuklar.
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
3: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
4: Abi eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınız oluyor.
6: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
4: Anacığım, ikramımızı alır yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Tabii mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya. Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
3: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
8: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
2: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
3: Bu nasıl bir teknoloji ya?
7: Vallahi bravo Turkcell.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
9: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında
10: Türkcell'in çözüm gücü var.
2: Reklam güzel oldu.
4: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
2: Gerek var mı?

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Ben alçağın biriyim. O melek gibi kıza bunu yapmayacak, onu aldatmayacaktım.
1: Sen işi büyütüyorsun. Olan olmuş artık. Üzülme.
2: Madem ki seni seviyor, affedecektir.
0: Bu oyunun bitmesi lazım ustacığım. Onu kaybetmek bahasına bile olsa, artık her şeyi itiraf etmenin zamanı geldi.
3: Deli misin sen? Olacak şey mi bu? Her şeyin bir çaresi vardır elbet oğlum.
4: Beni sevdiğini, benimle evlenmek istediğini söyledi.
5: Aa, bak buna sevindim işte kızım. Sonra ne oldu?
4: Sonra içimi büyük bir korku kapladı Hayrullah amca.
5: Korku mu? Allah Allah! Korkacak ne var ortada?
4: Düşünsenize, beni hala sizin kızınız sanıyor.
5: Bırak öyle sansın, kime ne zararı var?
4: Ya gerçeği öğrenirse?
5: İcap ederse seni nüfusuma geçirtir, gerçekten baban olurum. Söyle o hergeleye, gelsin seni benden istesin.
3: Kızınız Zeynep Hanım'ı, oğlum Doğan'a istiyorum.
5: Ah, prenses hazretleri! Bilseniz buna ne kadar memnun oldum. Hiç size hayır demek mümkün mü? İsteyin, canımı vereyim size.
3: Şimdilik kızınız yeter efendim.
5: Memnuniyetle hanımefendi, memnuniyetle. Mahtum Bey'i çok beğendim. Ciddi ve dürüst bir genç.
3: Öyledir. Evladım çok karakter sahibidir. Hayatında yalan nedir bilmez.
5: Aa, benim kızım da hayatında hiç yalan söylememiştir. Öyle değil mi evladım?
3: Allah gönlüme göre bir gelin verdi bana. Seni asil ailemize bağışlasın kızım.
4: Teşekkür ederim efendim.
5: Prenses hazretleri, sizce bir mahsur yoksa nişanı sade bir törenle aramızda kutlayalım. Sonra icap ederse, şanımıza layık tantanalı bir düğün yaparız.
3: Sizinle aynı fikirdeyim. Bu büyük saadeti başkalarıyla paylaşmayalım.
5: Baş başa çok daha samimi olur, öyle değil mi?
3: Haklısınız beyefendi.
5: O halde cuma günü hayırlısıyla yüzükleri takarız.
2: Evet efendim, bitmek üzere. Arabanız bir saat sonra otelin kapısında olacak.
6: Peki, bekliyorum. Yalnız geç kalmasın. Arabaya ihtiyacım var Kadir Usta.
7: Hey be! Façaya bak, façaya! Konuşuyor be mübarek!
2: Bu ne şıklık ol?
0: Ne yapalım ustacığım? 40 yılda bir nişanlanıyoruz işte.
7: Abimin başına devlet kuşu kondu. Kodamanlara damat oluyor.
2: Hayırlısı olsun oğlum, tebrik ederim. Nişan nerede? Oraya gitmişken şu arabayı da sahibine teslim ediver.
0: Olur ustacığım. Hadi.

0: Buyurunuz efendim, hoş geldiniz. Otelimize şeref verdiniz. Ben bir dakika müsaadenizi rica edeceğim efendim. General Motor'un Amerikalı mümessiliyle konuşmam gerekiyor. Kendisi bu otelde kalıyor da.
1: Tabii oğlum, sen işine bak. İş her şeyden önemlidir.
0: Buyursunlar. Arabanız otelin önünde beyefendi. Anahtarı da üzerinde.
2: Nasıl oldu?
0: Bomba gibi efendim, merak etmeyin.
2: Teşekkür ederim. Al, bu da senin.
0: Sağ olun efendim.
1: Şerefinize prenses hazretleri!
3: Şerefinize Hayrullah beyciğim!
1: Bu dansı bana lütfeder misiniz?
3: Aha, memnuniyetle! Hayat sanki bir rüya. Bütün bu olanlar bir hayal gibi geliyor bana.
0: Fakat nişanımız bir gerçek.

0: Fakat anlatması o kadar zor ki.
1: Şu anda senden duymak istediğim tek şey beni sevdiğin.
0: Seni seviyorum.
1: Birbirlerine çok yakışıyorlar.
2: Biz de birbirimize çok yakışıyoruz.
1: Ah, hayrola!
2: Neriman yavrum!
1: Ah. Neriman kızım sıkı dur, su koyuvermek sana yaraşmaz. Rica ederim, çok samimi olduk.
2: Samimiyet aşkı doğurur Neriman. Ne dersin gençleri burada baş başa bırakıp çıkıp otomobille şöyle bir dolaşsak ha?
1: Gidelim canım efendim.
2: Ah efendiler yesin seni.

0: Araba hırsızlığından sabıkanız var mı?
1: Ne münasebet! Ben araba hırsızı değil, fabrikatörüm.
0: Fabrikatöre hiç benzemiyorsunuz.
1: İnanmıyorsanız prenses hazretlerine sorun.

0: Bu mu prenses?
1: Evet, şüpheniz mi var?
0: Garden Bar'dan mütekayit Cadillac Neriman ne zaman prenses oldu?
1: Anlayamadım.
0: Bir de utanmadan bana yutturmaya kalkıyorsun ha? Atın bunları nezarete!
1: Fakat komiser bey...
0: Hadi!
1: Allah Allah!
2: Geçmiş olsun abicim.
1: Eyvallah!
3: Suçun ne?
1: Araba hırsızlığı.
2: Ya hanım ablamın? 40 yılda bir prenses olalım dedik... ...yakayı ele verip kodesi boyladık.
4: Helal olsun anam! Prenseslik de neymiş? Sen sultansın, sultan!
2: Çekildi be!
5: Hey, ağır ol bakalım, bizim hanıma sulanmayalım!
4: Bozulma babalık! Baksana memleket gibi karı! Sana da yeter, bana da!
2: Vay! Ulan ben hayrat çeşmesi miyim? Zebil mi dağıtıyoruz be?
4: Dağıtsan günaha mı girersin anam?
2: Tuh senin kalıbına!
5: Ulan şimdi ayağımın altına alır ezerim seni! Yaylan bakayım!
2: Oldurma
5: sen beni abi. Zamanı züppesi mi sandın tez?
4: Ayıp ettin abicim, şaka yaptık, kusura bakma!
5: Bakıyorum eski mapushane raconları kalmamış!
2: Eski mapushanecilerden kaç kişi kolduk onam!
3: Köpek kemiği!
4: Hadi bakayım aslanım! Hoppa! Be kemik!
5: Hop!
2: Hey be!
3: Vay be!
5: Bilek derler buna, bilek!
2: Aslanım! Hem kumarda kazanıyorsun, hem de aşkta!
5: Bir öpücük sula et de uğurumuz bozulmasın!
2: Al anam, helal olsun sana, Neriman sana kurban!
3: Herkete!
2: Aman toparlanın, siparişlerim orta et!
5: Sula!
6: Günaydın hayatım!
7: Günaydın!
6: Sana çok enteresan haberlerim var!
7: Beni rahat bırak! Haberin de sende kalsın!
6: Ama haberim Zeynep hakkında!
7: Onun adını ağzına alma bir daha!
6: Sana Zeynep'in çalıştığı yerden, yaptığı işten bahsetmek istiyorum!
7: Çalışmak mı? Koskoca fabrikatör kızı o!
6: Fabrikatör kızı mı? Sana amma da yutturmuş nonoşum!

0: yine bindi bar karısı.
1: Olamaz, çirkin bir iftira bu.
0: Üstelik de Hayrullah Bey'in metresi.
1: Yalan! Yalan söylüyorsun!
0: Bana inanmıyorsan bu akşam bara git. Namuslu Zeynep'ini gözlerinle gör.
1: Defol, defol!
2: Doğan, sakin ol.
3: Hayrullah Kodaman Bey, arabanın sahibi şikayetini geri aldı. Bir yanlışlık olmuş, özür dilerim.
4: Affedersiniz beyefendi, arabada sizin olduğunuzu bilmiyordum.
1: Öyle mi? Peki, şimdi ne olacak?
3: Serbestsiniz, gidebilirsiniz efendim.
1: Peki, teşekkür ederim.
5: Aşk dolu, o pembe güller, demek bir...

0: şaşırdın. Esas şaşıran benim. Sayın fabrikatör babanız nasıl oluyor da biricik sevgili kızının böyle bir barda çalışmasına müsaade ediyor? Yoksa baban değil mi o senin?
1: Evet, değil, o...
0: Helal olsun. Kendine aile kızı bir melek, dostunu da baban diye yutturdun bana.
1: Yanılıyorsun.
0: Yalan mı? Metresi değil misin onun?
1: Asla!
0: Ah, meğer sen ne aşağılıkmışsın!
1: Dinle, her şeyi anlatacağım sana.
0: Artık kim inanır sana?
1: Yemin ederim, hayatıma yalnız sen girdin. Yalnız senin oldum.
0: Yalan! Elveda! Bu çirkef hayat senin olsun.
1: Doğan! Seni seviyorum! Yalvarırım, inan bana!
0: Bir daha göremeyeceksin beni!
1: Aşkın büyüsü bozuldu Hayrullah amca! Tatlı rüyadan uyandım! Terk edilmek meğer ne kadar feci, gerçek ne kadar acıymış.
2: Aldırma benim bir tanem, hepsi düzelir.
1: Kimsenin bir suçu yok. Aptalca bir oyun oynadım, şimdi de bu oyun bitti.
2: Daha bitmedi, oyun henüz ortada kızım.
1: Her şeyi öğrendi. Barda çalıştığımı, fakir olduğumu, sizin kızınız olmadığımı.
2: Üzülme yavrum.
1: Nasıl üzülmem? Üstelik beni sizin metresiniz sanıyor.
2: Ne? Halt etmiş hergele! Hadi hemen gidiyoruz!
1: Nereye?
2: Sersem sevgiline, ona her şeyi anlatacağım! Anlamazsa kalın kafasını kıracağım, o tamirci parçasının! Yürü!
3: Buyurun, emriniz!
2: Hangi cehenneme gittiler bunlar?
3: Sirkeci garına, Doğan abiyi geçirmeye!
2: Doğan hergelesi nereye gidiyormuş?
3: Almanya'ya, çalışmaya!
2: Peki, tren ne zaman kalkıyor?
3: Saat 6'da!
4: Memleketini terk etti. Sebep de sizsiniz.
1: Giderken benim için hiçbir şey söylemedi mi size? Onun arkadaşlarısınız. Nereye gittiğini bilirsiniz. Ne olur söyleyin bana. Hani Doğan'la birlikte evime bırakmıştınız beni. Hatırlamadınız mı? Ya siz? Hani bize krallara layık şahane servisler yapmıştınız? Aşkımızın en yakın şahidi sizsiniz. Hiç olmazsa siz cevap verin. Kadınsınız, beni anlarsınız. Gelinim diye bağrınıza basmıştınız beni. Ben de bir anne gibi sevmiştim sizi.

0: Doğan er geç yaptığı hatayı anlayacaktır.
1: O zaman da kuşlar gibi uçarak tekrar sana dönecek.
2: Ondan sonra 40 gün 40 gece düğün.
3: Merak etme Zeynep. Ne bahasına olursa olsun onu bulacağım.
4: Boşuna uğraşmayın. Doğan bir daha geri dönmez. Dönse bile artık ben onu istemem. Öylesine kırdı ki beni.
3: Üzülme yavrum.
4: Kendim için değil. Karnımda taşıdığım zavallı yavrum için üzülüyorum.
3: Merak etme. Çocuğun babasız doğmayacak.
5: Kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah mesul etsin.

0: Ben koca değil, babayım. Doğacak çocuğunu düşünerek senden evlendim. Gerçekte sen evladımsın benim, o da torunum olacak.
1: Babacığım!
0: Zavallı, talihsiz kızım benim. Seni biraz mutlu görmek için bütün servetimi harcamaya hazırım.
1: Benim için yaptıklarınızı hayatımın sonuna kadar unutmayacağım.
0: Allah rahatlık versin kızım.
1: Size de babacığım.

0: ederim kızım.
1: Teşekkür ederim anneciğim.
2: Tebrik ederim tatlım.
1: Teşekkür ederim babacığım.
3: Hadi bakalım.
4: Kızınızla dans etmeme müsaade eder misiniz efendim?
2: Buyurun küçük bey.
5: Müdür bey geldiler efendim.
2: Bir dakika.
6: Thank you.

0: Maalesef parayı temin edemedim beyefendi.
1: Bir de bankalara müracaat etseydin.
0: Bütün kredilerimizi sonuna kadar kullanmış bulunuyoruz.
1: Peki şu anda ne kadar paraya ihtiyacımız var?
0: En aşağı 2 milyon lira. Bu parayı en geç 2 gün içinde temin etmelisiniz.
1: Böyle sıkışık bir durumda mümkün mü bu?
0: Aksi halde itibarınız tehlikeye girer. Hatta belki de...
2: Babacığım! Doğum günümde benimle dans etmeyecek misiniz?
1: Etmez olur muyum yavrucuğum? Bu meseleyi sonra konuşuruz. Şimdi daha mühim işlerim var.

0: Bu mektubu Avustralya'dan, dünyanın öbür ucundan yazıyorum. Çok uzaklardayım. Bir bakıma gurbet bana yaradı. İşlerim rast gitti. Hangi işe el attıysam kazandım. Şimdi zenginim. Hatta çok zenginim. Fakat kalbim orada. Siz dostlarımın yanında. 7 yıldan beri gurbet ellerde diyar diyar geziyorum. Kadir Usta'nın hakkı varmış. İstanbul'daki dostluk ve samimiyeti hiçbir yerde bulamadım.
1: Bulamazsın ya.
0: En lüks otellerde bile Neriman ablamın evindeki odamı aradım.
2: Vah yavrum vah!
0: En pahalı ve nadide içkilerde sizinle beraber içtiğim o 2 kadeh lezzetini bulamadım.
3: Helal olsun be! Safara kadar arkadaşmış.
0: Her şeye rağmen gene de mutlu değilim. Daha fazla dayanamayacak, yakında yurda döneceğim. İnşallah. Hepinizin gözlerinden öperim. Doğan. Biricik Doğan'ımızın şerefine.
1: Şerefe.
2: Şerefine.
3: Şerefine.
4: Maalesef son ümidimiz de suya düştü. Demir işinden 1,5 milyon lira kaybettik.
5: Protestolar devam ediyor. Bankalar kredileri kestiler.
1: Alacaklılar sıkıştırıyorlar. Piyasada itibarımız kalmadı.
6: Tam manasıyla iflas halindeyiz.
7: Beyler, ticaret hayatında şerefli bir mazim var. Alnıma en ufak bir leke sürülmedi. Her şeyim satılsın. Borçlarımı son kuruşuna kadar ödeyeceğim. Değerli hizmetlerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kaderde bu acıyı tatmak, bu kötü günleri görmek de varmış.
8: İşte bu uçak!
2: Ah, ah, geldi! geldi!
9: Which way, please?
2: Maşallah oğluma!
7: Hiçbir şeye üzülmüyorum. Ne iflasıma, ne hastalığıma, ne de baba yadigarı bu evin elden gideceğine. Benim için sen ve Ayşe her şeyden mühimsiniz.
10: Müsaade edin, tekrar işe başlayayım. Size yardımcı olayım.
7: Ay ay ay ay! Ölsem de çalışmana müsaade etmem.
10: Ama siz benim için çok büyük fedakarlıklar yaptınız. Şimdi sıra bende. Yalvarırım, bana borcumun bir kısmını ödeme fırsatını lütfedin.

0: Dostlarım, yakında muazzam bir iş kuruyorum. Hepinizi kuracağım, şirkete ortak yapacağım.
1: Allah tuttuğunu altın etsin abiciğim.
2: Seni başımızdan eksik etmesin.
3: Ne muradın varsa versin.
4: Ha, Allah seni sevdiklerine bağışlasın.
0: Arkadaşlar, benim hayatta sizden başka dostum, sevdiğim var mı?

Sizlere itiraf etmeliyim ki Zeynep'in bir zamanlar kalbimde açtığı yara hala kanıyor. Kaçtım, dünyanın öbür ucuna gittim, gene de kurtulamadım. Söküp atamadım bu aşkı içimden. Onu nasıl da sevmiştim. Parayı bana tercih ederek mahvetti her şeyi. Ama yanlış oyun oynadı. Şimdi para bende.

0: Hayrola küçük hanım?
1: Siz bu köşke yeni taşındınız galiba.
0: Evet.
1: Hoş geldiniz, güle güle oturun.
0: Teşekkür ederim. Adın ne senin?
1: Ayşe.
0: Benim de Doğan. Senin gibi güzel bir kızla tanıştığım için memnun oldum Ayşe. Nerede oturuyorsunuz bakayım?
1: İşte şu köşkte. Size komşuyum.
0: Annenin babanın ismi ne?
1: Annemin Zeynep, babamın da Hayrullah.
2: Biraz daha insaflı olamaz mısınız? Bir hafta içinde nasıl ev bulur, nasıl taşınırız? Bize hiç değilse birkaç ay mühlet verin.
3: Özür dilerim, bu yetkimiz dışında.
4: Kanuni mühlet sona erdi.
3: Köşkü derhal tahliye etmeniz gerekiyor. Müvekkilimizin kesin talimatı var.
2: Köşkün yeni sahibi kim?
5: Buyurun efendim.
2: Beyefendiyi görmek istiyorum.
5: Beni takip edin lütfen.

0: Köşkü siz satın almışsınız. Çok güç durumdayız. Mümkünse bize birkaç ay müsaade edemez misiniz? Kendim için değil, hasta kocam için istiyorum bunu. Kocamı belki de tanırsınız. Bir zamanlar ünlü bir iş adamıydı. Hayrullah Kodaman.
1: Evet, tanıyorum. Onun önce kızı, sonra metresi, şimdi de karısı oldun, öyle mi? Para istemem. Köşkümde istediğiniz kadar oturabilirsiniz. Kirayı yatak odasında ödersin.
0: Yatak odasında mı?
1: Ayda bir geceni bana ayır yeter.
0: Yazık, çok yazık. Hiçbir zaman anlayamadın beni. Bir zamanlar seni sevdiğim için şimdi kendimden utanıyorum.
1: Utanma. Seni ucuza satın almıyorum. Ücretini en yüksek tarifeden ödüyorum.
0: Paran da, köşkün de senin olsun. Lanet olsun sana!

0: Onu da nereden çıkardın ha?
1: Her gün denize bakıp kara kara düşünüyorsunuz da saklamayın. Ne düşünüyorsunuz Doğan abi?
0: Bir kadını.

0: Nefret edecek yerde hala seviyorum onu. Neden? Neden?
1: Köşkü derhal tahliye etmek zorundayız. Yeni sahibi böyle istiyor.
2: Bu kadar insafsız mı bu adam?
1: Evet. Zengin ama insanlığını kaybetmiş. İçinde iyi ve güzel ne varsa yerini kin, öfke ve nefrete terk etmiş. Benden alay etmek için çalıştığım gazinoyu kapattı. Benden intikam almak için her çareye başvuruyor.
2: Kim bu adam Allah aşkına?
1: Doğan.
2: Doğan mı?
1: Evet. Beni terk edip giden, hayatımı mahveden Doğan. Şimdi bizi sokaklara atacak olan Doğan. Kızımın...
2: Ya, demek bu köşkü Doğan satın aldı. Buna memnun oldum işte.
1: Memnun mu oldunuz?
2: Elbette! Yıllardır bugünü bekliyordum. Sizi kendi elimle evlendireceğim.
1: Onunla evlenmek mi? Asla! Yeryüzünde bir o, bir de ben kalsam gene de evlenmem onunla. Çünkü ondan iğreniyorum. Nefret ediyorum!
2: Onu sevmiyor musun? İtiraf et bakayım bana!
1: Hayır!
2: Ama o Ayşe'nin babası!
1: Şimdiye kadar neredeydi? Hiç babalık yaptı mı kızına?
2: Her şeyi anlatacağım ona!
1: Hayır! Yalvarırım bunu yapmayın! Küçülmeye, ıstırap çekmeye daha fazla tahammülüm kalmadı!
3: Doğan abi! Sen benim babamsın!
0: Ayşe, bunu da nereden çıkardın? Ben senin baban değilim.
3: Annem biraz önce söyledi bunu.
0: Yalan, yalan söylemiş.
3: Benim annem hiç yalan söylemez.
0: Öyle mi? Pekala, yürü bakalım, annene gidiyoruz. Hiç utanma yok mu sende? İğrenç emellerine şimdi de bu masum yavruyu mu alet ediyorsun? Beni kandırmak için bu zavallı çocuktan başka vasıta bulamadın mı? Babası iflas edince çocuğuna zengin bir baba arıyor, bana yamamaya kalkıyorsun. Bu yaptığını dişi köpekler bile yapmaz. Sen yavrusunu satacak kadar alçalmış... Söyle, bunun babası ben miyim? Kimden peydahladığını yoksa sen de mi bilmiyorsun ha?
1: Yeter, yeter!
2: Benim de konuşacaklarım var.
0: Ne konuşacaksınız benimle? Bir zamanlar metresini yutturmaya kalkmıştın bana. Şimdi de karnımı satacaksın.
2: Yanılıyorsun oğlum. Zeynep benim ne metresim ne de karım oldu. Ve doğumundan bir hafta sonra Zeynep'ten mahkeme kararıyla ayrıldım. Al işte. Boşanma ilamı. Okuyunca anlarsın. Ayşe senin çocuğundur ve Zeynep bu evde hep benim kızım olarak yaşadı. Üstelik de daima seni deli gibi sevdi.

0: 13 milyon lira.
1: 14 milyon lira.
0: 14 milyon lira.
2: 20 milyon.
0: 20 milyon oldu.
1: 25 milyon.
3: Çok ihtiyatlı oynuyorsunuz.
4: Görevim beni ihtiyatlı olmaya zorlamıştır.
5: Kim bilir kaç internasyonel çete bu mücevherlerin peşine düşmüştür.
6: Odayı yakarım.
7: Olamaz.
8: Olmaz diye bir şey yok. Oldu bile. Sincap bizden evvel davranmış.
9: İnternasyonel hırsızlardan Daniel Murat. Mücevherleri ancak o çalabilirdi.
8: Kelepir fiyatına 10 milyon liracık istiyorum.
7: Şartlarınızı aynen kabul ediyorum.
8: Seni ilk gördüğüm zaman çok şaşırdım. Bana hiç yabancı gelmedin.
10: Durun! Kanun namına teslim olun.
9: Mücevherleri kurtardığınız için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
10: Geçmiş olsun Prens Hazretleri. Kızınız gerçekten büyük bir tehlike atlattı. Onu alıp gidebilirsiniz.
11: Mücevher Hırsızları bugün 16.15'te TV4'te.
12: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
18: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
19: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
22: Türkiye Sigorta, gücü adında.
23: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Bu var ya
7: bu. Yok, dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki... Tam güç hijyen.

0: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
1: Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları.

0: Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere kart doğrudan bir dünya tatlılık.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Wow, baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.

Onun önce kızı, sonra metresi, şimdi de karısı oldun. Kirayı bana yatak odasında ödersin. Seni ucuza satın almıyorum. Ücretini en yüksek tarifeden ödüyorum. Bu gece seni kiraladım. Eğlendir bizi. Hadi, başla şarkına. Başla!

0: En yavrusunu satacak kadar. Onun babası ben miyim? Söyle, babası ben miyim? Söyle! Beni affet, yalvarırım.
1: Son bir fırsat daha ver bana. Sana muhtacım.
0: Seni seviyorum.

0: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Annem Ufak'ta Pokemon'da sevgiler.
1: Ela ile sizlere kocaman sevgiler ve selamlar gönderiyoruz. Ela'cığım bugün sizler için çok güzel iki tane tarif hazırladı. Çok sağlıklı, çok da lezzetli iki tane tatlımız var bugün. Neydi onlar Ela'cığım?
0: Limonlu kek, bir de...
1: Güllaç. Güllaç. Evet, Osmanlı mutfağımızın en sevilen tatlılarından güllaç ve limonlu kek yapacağız. O da Ela'nın en sevilen mutfaklarından geliyor diyelim. O zaman biz ne yapalım? Önce hemen önlüklerimizi giyelim. Sonra tariflerde burada buluşalım.
0: Haydi anneciğim, tariflerimize başlayalım.
1: Evet Ela'cığım, bence de başlayalım. Benim de çok sevdiğim tatlılardan bir tanesinin bugün size sağlıklı formunu yapacağız. Öncelikle Ela bizlere güllaçın malzemelerini saysın.
0: Bir tanesi güllaç yapıyor. Süt, elma suyu konservesi, ceviz ve nal.
1: Tamam, çok güzel oldu. O zaman şimdi ne yapalım? Öncelikle tariflerimizde şimdi sütle elma suyunu güzelce ılıtacağız. Bu bizim şeker yerine kullandığımız bir alternatif olacak. Rafine şeker kullanmamış olacağız böylece. Nasıl yapalım Ela'cığım? Ben başlayayım mı yavaş yavaş o zaman?
0: Evet.
1: Tamam, ocağımızın altını açalım. Şimdi oradan sütü buraya alalım. Tamamen kaynatmanıza gerek yok. Ilıtmamız yeterli olacaktır. 750 milim kadar veya çok sütlü seviyorsak aşağı yukarı 1 litre kadar içerisine süt eklemeniz yeterli. Dediğim gibi şeker kullanmak istemediğimiz için bizim Ela'yla sevdiğimiz neydi? Elma suyu konsantremiz vardı. Onu da alalım. Ah, vermek istersen verebilirsin.
0: Çok dikkatlice ben.
1: Tabii ki. Teşekkür ederim. Küçük yardımcım yine. Burada aldım. Küçük bir çay bardağı, yani aşağı yukarı yarın, eğer evinizdeki çay bardakları büyükse onu yarım
0: şimdi
1: kullanmanızı istiyoruz.
0: Şimdi yoksa güllaç yapacak.
1: Şimdi ben ne yapacağım Ela'cığım biliyor musun? Çok haklısın tarifi sormakta. Önce sütümüzü birazcık ılıtacağız. Sonra böyle güzel kabımızın içerisine o yaprakları sütle ıslatacağız. Şu an böyle katı gibi ya dokunduğun zaman. Hatta biraz kağıda benzetmiştik değil mi? İşte evet. O bunun içinde böyle yumuşayacak, yumuşak bir kıvam alacak. Ondan sonra içerisine ceviz ekleyeceğiz.
0: Anne bakabilir miyim
1: sosuna? Tabii ki, bak şöyle göstereyim dökerken.
0: O çok güzel.
1: Şöyle bak. Güzel mi?
0: Ama en çok beyaz göstereyim.
1: Evet, çünkü süt ekledik. Bu arada sütümüz tabii ki burada hani badem sütü de olabilir. Biz burada glutensiz güllaç yaprakları kullandık. Hazmı daha kolay oluyor. Süt de eğer laktoza karşı bir intoleransınız varsa laktozsuz süt veya badem sütü, yulaf sütü gibi alternatifler de olabilir. İç malzeme olarak da kimisi fındık çok seviyor. Fakat benim güllaçtaki favorim her zaman cevizdir. O yüzden biz iç malzemede ceviz ekleyeceğiz. Osmanlı mutfağında da yapılan bir tatlı olduğu için nar genelde burada gerçekten çok kullanılan bir süsleme alternatifi. Tabii ki ben görüyorum bazen böyle çilekle, yaban mersiniyle, portakalla bile yapılan çok tatlı tarifleri var gerçekten. Hangisini istersek onunla bunu daha fazla yapabiliriz. Hemen alta tekrar bakalım, ateşimiz yanıyor mu? Evet, güzel. Şimdi bunu güzelce ılıtacağız. Sonra tek tek bunları ekleyeceğiz. Şimdi artık ılımış diye düşünebiliriz. Güzel bir şey gelmeye başladı. Güzel de kokuyor biliyor musun? Şimdi şöyle yapayım.
0: Evet.
1: Ben sana yakın olmasın diye şuraya almıştım hocam. Bak dumanlar çıkmaya başladı, gördün mü?
0: Evet.
1: Şimdi
0: bence altı kılıdı.
1: Evet, altını kapattım zaten. Şimdi kabın içerisinde ben önce altına da birazcık böyle sütten döktüm ki daha kolay.
0: Güllaçlayıp
1: koyacağız şimdi. Sen de koymak ister misin? Bak şimdi şöyle yapacağız. Güllaç yapraklarımızı içerisinde bak böyle batıracağız. Elin yanmasın diye şöyle ben ufak ufak kendim koyayım senin için.
0: Evet, ben de koyacağım.
1: Tamam.
0: Ben de koyabilirim anne.
1: Evet, şimdi ben üzerine birazcık süt ekleyebilir miyim? 2 dakika bekleyelim şöyle.
0: Tamam.
1: Hemen sütle onu birazcık yumuşatalım. Böyle bak işte.
0: Şimdi birazcık güzel oldu.
1: Evet, şimdi güzel oluyor değil mi? Hoşuna gitmeye başladı senin de. Ben bunu aslında yaparken sen görmedin.
0: Ama çok sütlü oldu.
1: Evet, o sütü birazcık çekecek. Zaten yaptıktan sonra biraz sütü evet fazla koyun. Biraz yapraklan ekleyebilirsin Ela'cığım bana. Verebilirsin güllaç yapraklarımızdan. Koy bakalım. Evet, koy koy.
0: Ben güzelce ekleyeyim.
1: Ondan da ekle bakalım. Yavaş yavaş zaten kırılıyor hemen. İncecik ya. Bunlar tamamen...
0: Ben koyayım bak. Şöyle pat.
1: Evet.
0: Ve bırakacağım.
1: Bir tane daha alalım yapraklardan.
0: Şu tarafı.
1: Olur.
0: Anne gidiyor.

0: Anne,
1: ben de yavaş yavaş söyle, biraz daha dökeyim.
0: Ben elimde güllaçı tutuyorum.
1: Evet.
0: Yani güllaç.
1: Bu güllaç yapraklarından çok güzel börekler de yapılıyor bu arada. Yani aslında alternatifi olan bir şey. Şimdi bunu da ekleyeceğim Ela'cığım.
0: Güllaç elime aldım. Anne, bu güllaç birazcık daha da ince alındı.
1: Evet, ince ince. At amacı ince olması. Ne kadar inceyse bizim için aslında hamur, şey, bu güllaç yaprağı o kadar iyi zaten. Tamam. Şuraya da ekleyebilirsin o yaprağımızı. Şöyle yapalım bak, tam bir bardak ya, şöyle getirelim. Nasıl, güzel oldu mu sence?
0: Evet.
1: Ben... Şimdi arasına ceviz ekleyelim artık. Ben cevizi bana getirebilir misin?
0: Ben güllaçı kılıyorum ki teker teker şöyle zorla almayalım diye.
1: Doğru düşünmüşsün. Şimdi cevizi getirebilir misin bana? Ben çok ceviz hoş. Çok hoş göründü değil mi gözüne? Seveceğini düşünüyordum zaten ben de.
0: Çok çok pek.
1: Ceviz ona gümüşten de zengin bir alternatif bu arada.
0: Şimdi
1: gerçekten.
0: Tam bir hamur görüntüsü.
1: Ve yakışıyor da. Biraz sonra şuraya... Biraz daha eklersem tam olacak. Bak şu bölgesine de koyalım biraz. Tam olsun tabanımız.
0: Sütünü de eklemeyi unutma.
1: Unutmadım, unutmadım.
0: Birazcık çekti.
1: Evet, yavaş yavaş çekecek. Hele dolaba kaldırdığımız zaman o daha da çekmiş olarak olacak zaten karşımızda.
0: Dolapta her şey bums oluyor zaten.
1: Evet, şimdi yavaş yavaş cevizi ekleyelim mi? Hadi bakalım.
0: Tamam,
1: içine güzelce dökelim bayağı.
0: Ceviz
1: evet.
0: De sen bana yardım etmene gerek yok çünkü cevizde elim yanmaz.
1: Hadi bakalım
0: çünkü
1: dökelim.
0: Çünkü cevizde sadece zaten yağmur damlalığı gibi aşağı iniyor.
1: Evet bir tanem. İstersen şöyle yapalım. Bak şurada kaşığımız da var. Bak şöyle daha kolay dökmek istersen.
0: Ben koyabilir miyim?
1: Tabii ki. Şöyle ben tutayım istersen. Ben birazcık şöyle tabaktan döküyüm.
0: Ben de şöyle düzeltsem
1: evet,
0: mi?
1: Evet çok güzel olur. Daha hızlı olur hem öyle yaparsak. Bak. Hop, bol cevizli bir alternatif oldu.
0: Hayır. Nayı pişince mi koyacağız?
1: Nayı en üstüne koyacağız. Nar şimdi üstüne gelecek. Şimdi yavaş yavaş tekrar yapraklarımızı
0: anne,
1: ekleyelim
0: ben,
1: mi?
0: Ben de şimdi yapacağım.
1: Yap bakalım. Şimdi sen sevdin bu güllaç yapma işini, farkında mısın?
0: Evet.
1: Bir hoşuna gitti. Evet dur şöyle şuraya ekleyelim. Şöyle bak. Şöyle koyalım. Diğer yaprağı da getirelim. Onu gel. Da böyle koyalım. Ben üzerine birazcık süt ekleyeyim. Bekleyelim. Şey olsun.
0: Ay bekleşiyorsun. Anne şuraya dökme.
1: Şey olsun, birazcık yumuşasın yapraklarımız diye dedim.
0: Anne alsa geliyor ama.
1: Şöyle yapalım. Gelsin gelsin, önemli her yere gelebilir süt, hiç problem değil, tamam mı? Şurası bak, boş kalması. Bir saniye, bir dökebilir miyim bunlara da bir tane?
0: Tamam.
1: Ela'cığım acele ettik değil mi? Birazcık güzel oldu ama. Şimdi bak şöyle yapalım, ver bana. Onu da buraya ekleyelim. Her yere eşit olsun ki bazı yerlere çok kalın kalırsa hoşumuza da gitmeyebilir o zaman. Şuraya bir süt dökeyim
0: anne, başka. Anne elime gelecek.
1: Evet. Doğru, özür dilerim ama ılıdı zaten süt bayağı.

0: hem cevizli hem de cevizli narla suçlayacağız. Cevizimiz burada.
1: Nerede ceviz?
0: Bak buradaydı.
1: Oraya sakladım.
0: Şimdi narlarımızı birazcık dökelim.
1: İlk önce ne oldu?
0: Evet. Bak şöyle yapacağım.
1: Ben alabilir miyim?
0: Sen bu üzerine ceviz döker misin benim döktüğüm
1: Olmaz.
0: Yerin üzerine? Al bakalım.
1: Bana da kaşık lazım.
0: Al bakalım bunu yap.
1: Tamam.
0: Bak böyle narla çok lezzetli oluyor gerçekten ya.
1: Ben doyurum.
0: Nar da aslında C vitamini çok yüksek olan meyvelerden bir tanesi. Sadece burada değil normalde de kullanmak gerekiyor aslında narı. Özellikle böyle kış aylarında enfeksiyon yakalanma riskimizin arttığı dönemlerde çok güzel oluyor. İyi bir alternatif. Evet Ela'cığım çok güzel döktün. Biraz daha ekleyelim.
1: Ben elimle kaşığa döküyorum çünkü daha da kolay olsun.
0: Yardım edeyim mi sana birazcık?
1: Üstüne.
0: Evet, üzerine
1: o
0: şöyle.
1: O tarifteki gibi yapmayalım.
0: Evet.
1: Anne çok güzel bir...
0: Eğer seversen üzerine aslında antep fıstığı çok yakışıyor.
1: Antep fıstığı daha... Ama antep fıstık çok da yakışmaz ama. Ben öyle düşünüyorum.
0: Öyle, tamam öyle düşünüyorsan biz zaten cevizli yapmayı tercih ettik. O zaman sen
1: zaten
0: şimdi güzelce
1: tarif,
0: ekle bakalım.
1: İstediğimiz tarif öyleydi.
0: Hı-hı, ekleyelim. Şimdi ben bunu dolaba götüreceğim.
1: Anne bekle. Şunun alt kısımları kaldı.
0: Tamam.
1: Da...
0: Şuna çok azıcık koyalım.
1: Tamam anne. Kaşığı
0: artık alacağım. Dolaba götürüp 2 saat kadar buzdolabında birazcık bekletelim. Soğuduktan sonra da servis yapmaya hazır olacak.
1: Ve şimdi şuraları da koyacağız. Şuraları da koyacağız.
0: Teşekkür ederiz.
1: En son yayını da koyacağız.
0: Evet. Ellerine sağlık Ela'cığım. O zaman ben bunu dolaba götürüyorum ve diğer limonlu kek tarifinde burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim limonlu kekimize başlayalım.
0: Evet Ela'nın favori tarifi limonlu keke başlayacağız. Güllaçımızı dolaba kaldırdık. O soğurken biz de kekimizi yapalım. Ela bize malzemeleri saysın bakalım neler kullanacağız bugün.
1: Çikolata, yulaf esmesi, muz, kabartma tozu, yumurta, hurma, limon kabı, bir de tarçın.
0: Evet bir de tarçınımız vardı. Malzemelerimiz şahane. Ela'cığım senden ne isteyeceğim ben yine? Tabii ki muzları doğramanı isteyeceğim. Yine biz ver bir tane bana. Mutlaka çocuk bıçağı kullanıyoruz ki tehlikeli oluşturmasın diye. Ben şöyle başını
1: bıçağımı
0: alacağım.
1: Bıçağımı alayım mı?
0: Evet.

0: o kadar.
1: Şurada doğru.
0: Zaten
1: mı?
0: Burada o gider.
1: Yok, şurada da doğru.
0: Doğru bakalım, tam doğru hadi. Evet. Şurada doğru. Çok güzel oldu. Şimdi
1: bıçağımı nereye bırakacağım anne?
0: Orada kalabilir.
1: Şurada mı?
0: Evet. Şimdi hemen bunları
1: en birazcık kirlendi.
0: Donladan geçelim. Sana peçete vermemi istersen.
1: Çok azıcık kirlendi.
0: Al bakalım. Olsun. Silmek istersin belki. Bunların hepsini anne, oldu da al. Güzelce çekeceğiz. Tamam. Aferin. Attın yine sen ya.
1: Attım.
0: Bana ihtiyacın olmadı. Tamam. Şimdi Ela'cığım ben bunların hepsini ne yapacağım? Burada blenderdan.
1: Evet. Geçireceğiz.
0: Aynen öyle. Tam takalım da. Evet. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet. Gayet güzel oldu bence. Ne diyorsun Ela'cığım?
1: Evet.
0: Görünüyordur belki.
1: Çok
0: şimdi içine
1: oldu.
0: Diğer kalan malzemelerimizi ekleyeceğiz. Şimdi ben keskin olduğu için anne, şunu kendim çıkartayım.
1: Ben şu kaplı tarifleri daha da çok seviyorum.
0: Öyle mi? Hemen şimdi içerisine eklememiz kaplı gereken tarif, malzemeleri koyalım.
1: Kaplı tariflerde o zaman kaba koyunca çok eğlenceli.
0: Şimdi burada çikolatayı sadece benmeri usulü eriteceğiz ve üzerine kullanacağız aslında. O yüzden şu an bunu kullanmıyoruz malzeme olarak. İçerisine tabii ki de bol miktarda bir tarçın, bir tatlı kaşığı kadar ekliyoruz. Ela'cığım diğerlerini sen de getirebilir misin?
1: Yalan
0: kabartma yok. Tozumuzu da alalım istersen buraya.
1: Kabartma tozu
0: evet.
1: Aldım ben de.
0: Kat bakalım.
1: Katayım mı?
0: Evet evet karıştır karıştır. Ve tabii ki...
1: Ben karıştırabilir miyim?
0: Olur. Bence limon kabuğumuzu ekliyorum. Limon çok yakışıyor. Sevenler anne, için belki portakal da olabilir.
1: Mi? Ay elini
0: tamam,
1: şey
0: değil
1: ama temizleyelim anne.
0: Tamam bir tanem. Karıştır güzelce. Şöyle güzel bir karıştır.
1: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Şimdi içerisinde de yulafı direkt robotla çekebilirsiniz. Bu limonlu kekimiz bir tane.
1: Limonlu kek.
0: İçine yavaş
1: ama
0: yavaş.
1: Ama tarçınlı olunca...
0: Daha güzel koktu. Ama sen karıştır bakalım.
1: Ama tarçınlı olunca başka bir tarife benzedi.
0: Evet. Biraz alabilir miyim bir iki dakika? Şöyle güzelce bir kıvamına bakalım.
1: Ya ben de yapacağım
0: yeterli
1: anne.
0: Koyduk mu diye. Bir bakalım bir tane. Bir saniye vereceğim.
1: Anne eskiden hani şöyle toplar yapmıştık.
0: Ha değil mi? Ona benzetti.
1: Evet,
0: doğru.
1: Evet.
0: Biraz daha koyu kıvam yaparsak pişer ama pişmesi gerekiyor.
1: Böylece toplar mıydı yoksa neydi? Büyüleci toplamıyor.
0: Hindistan cevizi topları. Acaba onu mu söylüyorsun?
1: Yok Hindistan cevizi toplaydı. Büyüleci toplar gibi bir şey
0: öyle
1: yapmıştık.
0: Miydi ya?
1: Ona benziyor.
0: Al bakalım karıştır güzelce şimdi. Ben kabımızı getiriyorum. Kekimizin harcı bu kadar basit aslında. Tamamen burada meyvelerden alıp şunu şöyle yapalım. Tamamen şekeri aslında meyvelerden almış oluyor. Hurma ve muzdan elde etmiş olduk. Şimdi bu güzel karışımımızı
1: güzel
0: kek kalıbımıza dökeceğiz. Evet.
1: Anne bekle bakalım. Daha yapamadım.
0: Hadi bakalım.
1: Şurayı tam bir şöyle şu yalayı geriye atayım.
0: Güzel oldu Ela'cığım.
1: Yeter.
0: Alabilir miyim artık? Fırına götürelim. Çok sabırsızlanıyorum. Tadı nasıl olacak? Çok merak ediyorum
1: ama
0: gerçekten.
1: Ama çikolata dökünce bence çok güzel olacak.
0: Bence de. Bunu şimdi fırına götüreceğiz. 180 derece fanlı ayarda. 35-40 dakika kadar bir pişme süremiz var. Orada güzelce pişirdikten sonra biz üzerine bu çikolataları o sırada benmeri usulü eritiriz. O çikolatayı döküyoruz ve çok lezzetli bir tarif oluyor gerçekten.
1: Anne hani ama şu meyveli çikolatalar daha da güzeldi.
0: Evet o da çok güzeldi ya. Bak gördün mü karışımımız
1: hazır. Bu da güzeldi ama en çok güzeli o meyve çikolatası.
0: En çok onu beğenmiştim. Bakalım bu nasıl olacak. O halde ben şimdi kekimizi fırına götürüyorum ve her zaman olduğu gibi sunumlarda buluşuyoruz.
1: Tariflerimiz hazır.
0: Evet tariflerimiz hazır. Güllacımız çok güzel görünüyor. Ve tabii ki Ela'nın limonlu kekinin üzerine de o erittiğimiz çikolatayı dökmenin zamanı geldi.
1: Evet.
0: Bakalım Ela beğenecek
1: mi? Bence çok güzel. Ay bu seviyor musun
0: benim? Evet bir tane. Benim favorim bugün güllaç ama senin limonlu kekin de çok güzel olduğuna eminim. Biz bugün biraz daha sade olarak tercih ettik. Veya kekin içerisine ceviz de koyabilirdiniz. Ben de çok sağlıklı iki tane tatlı alternatifi yapmış olduk. Ela'cığım ne diyorduk?
1: Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendine çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.
0: Evet, hoşça kalın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Elif Tenyeri, 4. sınıfa gidiyorum. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Sporcuyum, yüzüyorum. Aynı zamanda piyano çalmayı, resim yapmayı ve paten kaymayı çok seviyorum. Süper Kumbara'yı çok severek izliyorum. Kendime ve arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Yarışmak üzere.
2: Merhaba, ben Tarnem Türk. 10 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. İstanbul Ortaköy'de yaşıyorum. Hobilerim dans etmek, spor yapmak ve müzik dinlemek. Süper Kumbara yarışmasını zevkle izliyorum ve bu yarışmaya katılmak çok istiyorum.
3: Merhaba, ben Derisan Tırhan. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim basketbol oynamak, kitap okumak ve piyano çalmak. En büyük hayalim ise bilim adamı olup insanlara yararlı olmak. Yarışmadaki arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
4: Merhaba, ben Halil İbrahim Kuştol. 10 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Yarışmanıza İstanbul'dan katılıyorum. Hobilerim futbol oynamak, zeka ve kutu oyunları çözmektir. Büyüyünce makine mühendisi olmak istiyorum. Beni davet ettiğinizi duyunca çok sevindim. Ekibimle beraber güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Tanem'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Denizhan var. Üçüncü masamızda Elif ve dördüncü masamızda da Halil. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyiyiz.
0: Harika gözüküyorsunuz. Sesler de yüksek. O zaman Tanem'le başlayalım. Tanem'cim, seni tekrar tanıyalım.
5: Benim adım Tanem, soyadım Türk. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim dans etmek, müzik dinlemek ve spor yapmak.
0: Harikasın. İyi ki geldin Tanemcim. Başarılar diliyorum. Denizhan'cım, hoş geldin.
6: Merhaba, ben Denizhan Turhan. Spor yapmayı çok seviyorum. Büyüdüğümde bilin adamı olmak istiyorum ve en sevdiğim ders fen bilimleri.
0: Harikasın. Sana da başarılar diliyorum Denizhan'cığım. İyi ki geldin. Elif'cim, hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Merhaba, ben Elif Tanyeri. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Lisanslı yüzücüyüm. Resim yapmayı çok seviyorum. Paten kayıyorum. Bir de piyano çalıyorum. Burada olmak çok güzel.
0: İyi ki geldin. Teşekkür ediyoruz Elif'cim. Başarılar. Halil'cim, hoş geldin.
8: Merhaba, ben Halil İbrahim Kuştul. 10 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Yarışmanıza İstanbul'dan katılıyorum. Futbol oynamayı ve akıl ve zeka oyunları çözmeyi çok seviyorum. Büyüyünce makine mühendisi olmak istiyorum. Ekibime başarılar diliyorum.
0: Ekibine başarılar diliyorsun. Ben de bu harika ekibe başarılar diliyorum arkadaşlar. Hazırsak artık başlayalım mı, ne dersiniz?
5: Başlayalım.
0: Şahanesiniz. O zaman Tanem için geliyor harf tablomuz.
5: Kardeşim Ece'nin E'si.
0: Ece'nin E'si 40 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Bir müzik eserini oluşturan ezgilerdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Ne olabilir? Bir müzik eserini oluşturan ezgiler. Aramızda piyano çalanlar da var, değil mi? Bir kutu açalım. Son 61 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Sanatçıların neyi olur arkadaşlar? Sanatçıların neleri olur? Müzikle ilgili. Elif?
7: Beste.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Şahane bir ekip çalışmasıyla başladık. Deniz Han'la devam ediyoruz.
9: Antalya'nın ağası.
0: Antalya'nın ağası 50 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Ay varken uçar, gün varken kaçar bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.

0: yarasa. Doğru mu görelim? Bravo. Elif'le devam ediyoruz.
1: Ceyhan'ın C'si.
0: Ceyhan'ın C'si 70 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Alpinizm de denilen tırmanış sporudur. Süremiz başladı.

0: Deniz Sağcılık.
1: Doğru mu görelim? Bravo. 70 puanı kumbaramıza ekledik arkadaşlar. Hemen size bilgi vermek istiyorum. Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan aldık bu bilgiyi. 1924 yılında Miralay Albay Cemil Cahit Toydemir toplam 8 kişilik bir ekiple Erciyes Dağı'na doğu rotasından tırmanması Türkiye'deki dağcılık etkinliklerinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu bilgiyi de sizlerle paylaştık ve Halil'le devam ediyoruz.
2: İkizim Muhammed'in M'si.
1: Muhammed'in M'si 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Gerçekliği kesinleşmemiş, olasılığa dayanan düşüncedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Arkadaşlar ne olabilir? Gerçekliği kesinleşmemiş, olasılığa dayanan düşünce. Bir kutu açalım, öyle düşünmeye devam edelim. Olasılığa dayanan. Bir kutu daha açalım.

0: varsayım. Doğru mu görelim? Bravo, 50 puanı kumbaramıza attık arkadaşlar. Şimdi ilk 4 sorumuz geride kaldı bile bu tur için. Bir kumbaramıza gidelim mi arkadaşlar? Kaç puan birikmiş?
1: Gidelim.
0: Evet. Gidelim. Hadi gidelim bakalım gidelim. Kumbaramızda kaç puanımız var? Kumbaramızda 190 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 2310. Şahanesiniz. Daha yolun çok başındayız ve tanem için geliyor harf tablomuz.
1: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 60 puan değerinde ve animasyondan geliyor sorumuz. Farklı renklere ve değişik saçlara sahip karakterlerin maceralarını anlatan animasyon serisidir. Süremiz başladı.

Haydi ekip çalışması. Ne oluyordu? Cevap gelmese de ekip burada değil mi arkadaşlar? Farklı renklere ve değişik saçlara sahip karakterlerin maceralarını anlatan animasyon serisi. Bir kutu açalım. Var mı bir fikrimiz? Hadi bir kutu daha açalım. Farklı renkler, değişik saçlar. Son 50 saniyemiz. Bir kutu daha açalım.

0: Son 30 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Halil?
1: Troller.
0: Troller mi doğru cevabımız? Görelim. Olmadı ama yaklaştık. Troller dedi Halil.
2: Troller.
0: Troller diye tamamladı Denizhan. Doğru mu görelim? Bravo. Alkışlar önden geldi. Ailelerimiz de burada. Onlara da sevgilerimizi iletelim. İyi ki geldiniz, bizi destekliyorsunuz. Ve gördünüz mü arkadaşlar, çok güzel. İzlemedi mi kimse bu animasyon filmini?
1: İzledim.
0: İzledin mi Elif? Ama işte bazen öyle oluyor. Aklımıza hemen gelmeyebiliyor. Denizhan'la devam ediyoruz.
2: Üsküdar'ın üssü.
0: Üsküdar'ın üssü 70 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Türkiye'nin önemli tarihi yerlerini ziyaret etme imkanı sağlayan bir belgedir. Süremiz başladı.

0: ayda ekip çalışması arkadaşlar. Türkiye'nin önemli tarihi yerleri nereler? Önemli tarihi yerleri ziyaret etme imkanı sağlayan bir belge.
1: Müze kartı.
0: Müze?
1: Kart. Kartı.
0: Müze kart mı, müze kartı mı?
1: Müze kart.
0: Müze kart mı doğru cevabımız, görelim. Bravo. Arkadaşlar, müze kartla Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığı'na bağlı 350'den fazla müze ve öğren yerinde tarihte yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu bilgiyi de paylaştık ve Elif'le devam ediyoruz.
2: Annem Remziye'nin R'si.
0: Remziye Hanım'ın R'si 70 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. İç organların görüntülenmesinde kullanılan bir yöntemdir. Süremiz başladı.

Haydi ekip çalışması. İç organların görüntülenmesinde kullanılan bir. Yöntem. Yani onu yöntem gibi düşünmeyin. Ne kullanabiliriz arkadaşlar? Hadi bir kutu açalım, öyle düşünelim.

0: Bir kutu daha açalım.
1: Yanlışlıkla bastım hocam.
0: Gelmedi cevap. Yanlışlıkla bastık. Hadi bir kutu daha açalım.
2: Ultrason. Ultrason.
0: Ultrason mu doğru cevabımız, görelim. Bravo. Halil için gelsin harf tablomuz.
3: Diyarbakır'ın D'si.
0: Diyarbakır'ın D'si 50 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Ağaç kabuklarıyla beslenen, su kıyılarında yaşayan bir kemirgendir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip burada. Hadi arkadaşlar. Acaba ne olabilir bu kemirgen? Bir kutu açalım.
1: Kunduz.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Görselimiz de geldi.
1: Çizgi filmlerden aklıma

0: Çizgi filmlerden mi aklına geldi? Arkadaşlar evcil hayvanlarınız da vardı bu arada değil mi sizin?
1: Benim yok.
0: Evcil hayvanı olan değil. Kimsenin yok mu bu
1: Eskiden
0: ekipte?
1: Eskiden vardı.
0: Eskiden bizim. Vardı peki. Kunduzlarla ilgili size bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Ağaç kabukları, dal parçaları, yapraklar ve suda yaşayan bazı bitkilerle beslenirler. Kunduzlar zamanlarının bir kısmını suda geçirir. Perdeli arka ayakları sayesinde çok iyi yüzerler. Vücutlarında salgılanan özel yağlı sıvı sayesinde kürkleri de su geçirmez. Bu bilgiyi paylaştık sizinle ve tanemle devam ediyoruz. Kaldı bu tur için 4 sorumuz. Hangisi?
2: Narın nesi?
0: Narın nesi 60 puan değerinde ve balıklardan geliyor sorumuz. Lüferin küçüğüne verilen addır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Lüfer'in küçüğüne verilen ad. Bir kutu açalım. Nasıl balıklarla aramız? Seviyor muyuz peki?
1: Evet.
2: Bazılarını seviyorum.
0: Herkes seviyor. Lüfer'in küçüğüne verilen ad. Bir kutu daha açalım. Son 58 saniyemiz.
2: Çinekop.
0: Doğru mu görelim? Tam diyecektim ki annelerinizle hiç pazara gidiyor musunuz diye arkadaşlar. Bakın görselimiz de geldi. Hani bağırıyor ya balıkçılar değil mi? Belki dedim isimleri aklınıza oradan
2: Ç'den
0: gelir.
2: Ç'den geldi.
0: Nereden geldi Elif'ciğim?
2: Ç'den.
0: Ç'den geldi senin de aklına. Denizhan için gelsin Arif ablamız.
3: Kelebeğin K'si.
0: Kelebeğin K'si 80 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Çıplak gözle göremediğimiz nesneleri büyüterek görmemizi sağlayan araçtır. Süremiz başladı.
3: Mikroskop. Mikroskop.
0: Hızlı bir cevap geldi Denizhan'dan. Denizhan sen bilim insanı da olmak istiyordun değil mi?
3: Evet.
0: Pilot da olmak istiyordum. Doğru mu görelim 80 puanı kumbaramıza atar mıyız? Bravo. Peki. TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 1590'lı yıllarda Hollandalı bir baba oğul tek bir mercekle nesnelerin biraz büyütülebilmesinden yola çıkarak iki mercekle daha fazla büyütmenin de mümkün olabileceğini düşündüler. Mercekleri bir tüpün içine yerleştiren baba ve oğul tüpün ucundaki nesnenin 10 kat daha büyük göründüğünü fark etti. Böylece tarihte bilinen ilk optik mikroskop icat edilmiş oldu 1590'lı yıllarda arkadaşlar ve Elif'le devam edelim. Kaldı iki harfimiz. Hangisi olsun?
2: Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 50 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Baharda yeşeren, yazın kuruyan, kısa boylu otlardan oluşan bitki örtüsüdür. Süremiz başladı. Gelmedi cevap ama ekip burada değil mi arkadaşlar? Hadi bir ekip çalışması yapalım. Açalım bir kutu. Bir kutu daha.
3: Bozkır.
0: Katılıyor mu herkes Denizhan'a?
2: Evet.
0: O zaman Halil, Elif, Denizhan ve Tanem'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Ama hiç birbirinizi kutlamadınız. Hadi bir birbirinizi kutlayın. Nasıl kutluyordunuz birbirinizi? Şahanesiniz. Halil'cim son harfimiz senin için geliyor.
2: Oğlan O'su.
0: Oğlan O'su 40 puan değerinde ve edebiyattan geliyor sorumuz. Shakespeare'in dünyaca ünlü eseridir. Nokta nokta ve Juliet. Süremiz başladı.

0: Romeo.
1: Herkes katılıyor mu Elif'e?
2: Evet. Evet.
1: Duyamadım.
2: Evet.
1: O zaman bu ekip 40 puanı kumbaraya ekler mi görelim? Bravo. 40 puan daha kumbaramıza eklediniz arkadaşlar ve bu tur bitti. Ne diyorsunuz? Nasıldı bu tur?
0: Çok, çok güzeldi.
1: O zaman hadi hızlıca tahminleri alalım. Tanemciğim, sence kumbaramızda kaç puan birikti?
3: Böyle 200 veya üstü olabilir.
1: 200 veya üstü. Denizhan?
4: 250-300.
1: 250-300 arası. Elif?
0: 350-400.
1: Arttırdı Elif de 350-400. Halil?
5: 520.
1: 520 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar yaklaşsın Halil, 550 puanımız birikmiş kumbaramızda ve 1950 puana da ihtiyacımız var. 2000'in altına düştük, harikasınız. O zaman herkes hazırsa hızlıca ikinci tura gidelim mi?
2: Gidelim.
1: Duyamadım.
2: Gidelim.
1: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza arkadaşlar. İkinci tur için hazırız değil mi?
2: Evet.
1: Harikasınız, o zaman tanem için gelsin her tablomuz.
6: Annem Figen'in F'si.
1: Figen Hanım'ın F'si 100 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Fabrika yapımı kumaş, bez, dokuma gibi ürünleri satan kimsedir? Süremiz başladı. Gelmedi cevap ama
0: birincisi
1: ekip burada. Hadi ekip. Bir şey
0: esnafa
1: dedin Halil'cim.
0: Esnafa benziyor birincisi ya.
1: Esnafa mı benziyor dedin? Bir kutu açalım o zaman, öyle düşünmeye devam edelim. Ne olabilir? Fabrika yapımı kumaş, bez, dokuma gibi ürünleri satan kimse. Bir kutu daha açalım.
4: Bence son kısmı fabrikacı gibi bir şey. Mantıklı.
1: Ekip çalışıyor şimdi. Doğru. Kendi arasında bir çalışma başlattı.
0: Doğru.
1: Elif harfler yetmiyor dedi. Bir kutu daha açalım.
3: Şu başı bulsak belki olabilir.
5: Manifest olabilir mi başı? Manifest.
3: Tamam.
4: Manafit.
1: Bir kutu daha Manafit. Açalım. Bir kutu daha.
4: Mini
0: faturacı.
4: Mini faturacı.
1: Var mı fikriniz? Fikri olan varsa hemen bassın. 35 saniye.
3: Mini faturacı.
0: Mini faturacı.
1: Mini faturacı mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Haydi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Bence bu ekip bulacak bunu arkadaşlar.
0: Mani faturacı.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Halil, Elif, Denizhan ve Tanem'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 30 puan ekledik ve Denizhan'la devam edelim.
4: Amasya'nın ağası.
1: Amasya'nın ağası 130 puan değerinde ve zıt anlamlardan geliyor sorumuz. Bu turdaki en yüksek puanımız arkadaşlar. Bir eşyayı yitirmek anlamındaki kelime ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı. Bir eşyayı yitirmek. Yani?
0: Birincisi sahiplenmek gibi.
1: Bir eşyayı yitirmek. Gelmedi cevap ama ekip burada değil mi? Bugün çok güzel ekip çalışması yapıyoruz beraber. Yitirmek ne demek? Yitirmek.
3: Bir şeyi kaybetmek veya satmak, kaybetmek.
1: Bir eşyayı yitirmek anlamındaki kaybetmek kelime ve... Diyor.
3: Bence birisi kaybetmek.
1: Zıt anlamlısı.
3: Kaybetmek, bulmak.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Şahane gidiyorsunuz arkadaşlar. Elif'le devam ediyoruz.
0: Leopar'ın L'si.
1: Leopar'ın L'si 110 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Karanlık bir yeri aydınlatmaktır. Süremiz başladı.
0: Işıklandırmak.
1: Doğruysa 110 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Elif böyle bir emin oldun bir emin olamadın değil mi?
0: Evet.
1: Ama sonunda da doğru çıkınca çok mutlu oluyoruz değil mi? Hemen
0: bir de harfleri saymadım tek ışıkları saydım. O yüzden biraz tedirgin oldum.
1: Tebrik ediyorum seni Elif'ciğim ve Halil'le devam ediyoruz.
5: Şemsiyenin şeysi.
1: Şemsiyenin şeysi 110 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor sorumuz. Şemsi Paşa pasajında diye başlayan tekerlemenin devamıdır. Sesi nokta nokta. Süremiz başladı.
5: Sesi büzü, büzü şeyciler.
1: Sesi?
5: Büzü şeyciler.
1: Bir bak bakalım dolduralım. Büzü.
5: Büzü şey.
1: Söyle.
5: Büzü şey. Ne? Büzü şeyciler değil mi o?
1: Doğru mu görelim? Hadi ekip çalışması ama Halil yaklaştın. Düşün biraz Halil bak bakalım. Şemsi Paşa pasajında.
5: Büzüşeleciler. Büzüşeleciler.
1: Büzüşeleciler. Leciler mi doğru cevabımız görelim. Olmadı.
4: Şemsi Paşa pasajında dili büzü seciler. Ciler.
1: Sesi?
4: Büzü leşçiler. Ciler. Söyleyemiyorum.
1: Doğru mu görelim? Olmadı. Bir kutu açalım hadi arkadaşlar. İki tane harf, üç harfimiz. Hadi bir kutu daha açalım. Hadi şimdi düşünün.
5: Büzü şeseciler.
1: Büzü
5: şeseciler.
1: Bir daha söyle. Büz,
5: Şemsi Paşa pasajında sesi büzü şeci. Dur. Sesi büzü je.
1: Sakin. Sesi, Şemsi Paşa pasajında sesi büzü
5: şey.
1: Bak orayı doldurmaya çalış.
5: Büzü şey seyirciler.
1: Doğru mu görelim?
5: Sonunda. Doğru.
1: Bir daha söyle.
5: Şemsi Paşa pasajında sesi büzü şey seyirciler.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Harikasın Halil. Sonunda bulduk
5: sonunda
1: değil mi? Uğraştık,
5: evet.
1: Uğraştık.
5: Tekerlemeler biraz dili karıştı.
1: Evet ama tebrik ediyorum seni. Çok da uğraştın ve tanemle devam ediyoruz.
6: Valenin V'si.
1: Valenin V'si 90 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Ülkemizin farklı noktalarında bulunan eğitim çalışanlarının konaklamasına yönelik yerdir. Süremiz başladı.

0: Konutlar evi.
1: Konutlar
0: evi.
1: Konutlar evi mi doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Arkadaşlar, eğitim çalışanlarının...
2: Öğretmen evi.
1: Katılıyor mu herkes Deniz Ana?
0: Evet.
1: Herkes
0: evet.
1: Katılıyormuş. 90 puanı kumbaramıza ekler miyiz, görelim. Bravo. Deniz Ana için alalım Arif ablamızı.
2: Eskişehir'in E'si.
1: Eskişehir'in E'si 120 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Daha önce düşünülen şeylerin dışına çıkmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.

0: Bir kutu daha açalım. Sebeple olabilir mi birincisi? Sebeple.
1: Bence birincisi.
0: Bir kutu daha açalım. Ekip çalışıyor.
1: Sebep.
0: Daha sebepte. Önce düşünülen şeylerin dışına çıkmak.
1: Sebepte. Sebepte olabilir.
0: Dışına çıkmak. Sebepte. Bir kutu daha açalım. 76 saniyemiz var.
2: İkinci bence olmamak.
1: Evet, ya da... olmamak.
2: Evet.
1: Sebepte olmamak. Almamak.

0: olmak da olabilir, olmak.
1: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha, son 50 saniyemiz.
2: Hesapta olmamak.
1: Sor bakalım arkadaşların katılıyor mu?
3: %100 bence.
1: Evet. %100 dedi Denizhan. Görelim doğru mu? 60 puanı bu ekip kumbaramıza ekledi. Harikasınız arkadaşlar ve Elif'le devam ediyoruz.
2: Sevim'in sesi.
1: Selim'in sesi 120 puan değerinde ve teknolojiden geliyor sorumuz. Bilgisayarın donanım birimlerini ve uygulamalarını yöneten yazılım bütünüdür. Süremiz başladı.

0: ayda ekip çalışması ne olabilir? Bilgisayarın donanım birimlerini ve uygulamalarını yöneten yazılım bütünü. Bir kutu açalım.
1: Birinci işlemci. Birincisi işlemci, o kesin.
2: İşle başlıyor.
1: İşlemci bence.
0: Aynen. Deniz Han kesin dedi, Elif işle başlıyor dedi. Deniz, Elif emin değil.
1: İşlemci.
0: Hadi arkadaşlar. İşlemci. Bir kutu daha açalım. 78 saniyemiz var. Bir kutu daha.
1: İşlemci birimiz.
3: İşletme. İşletme sistemi.
0: Doğru mu görelim? Yaklaştık ama. Bence yaklaştık.
4: Kızım.
0: Son 60 saniyemiz. Hatta 58 şu anda. Hadi bir kutu daha açalım.
3: İşletim sistemi.
0: Katılıyor mu herkes? Bir
2: evet.
0: Sonra.
2: Evet.
0: Herkes Deniz Han'a katılıyor. Doğru mu görelim? Bravo. Şahanesiniz arkadaşlar ve Halil'cim senin için geliyor tablomuz.
5: Yumuşak ye.
0: Yumuşak ye 110 puan değerinde ve mutfak gereçlerinden gelecek sorumuz. Sarı ve ekşi bir meyvenin suyunu çıkarmaya yardımcı gereçtir. Süremiz başladı.
5: Sıkacağı da ikincisi, meyve sıkacağı değil mi? Limon sıkacağı.
0: Doğruysa 110 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Bu tur içinde kaldı sadece 4 sorumuz. Tanem için gelsin harf tablomuz.
4: Pınar'ın P'si.
0: Pınar'ın P'si 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Gerçek olmamasına rağmen uzaklarda bir su yüzeyi varmış gibi yanılmaktır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Gerçek olmamasına rağmen uzaklarda bir su yüzeyi.
1: O çok fazla ısıdan olduğunu biliyorum ama şeyini bilmiyorum.
0: Böyle şimdi çok fazla ısı dedin.
2: Afrika'da oluyor böyle.
0: Nerelerde olur mesela?
1: Asfalt yollarda.
2: Çöllerde olur.
0: Çöllerde mi olur?
1: Serap gibi. Serap görme.
0: Düşünürken cevabı buldu mu görelim? Olmadı.
1: Serap. Birincisi Serap.
2: Ben mi bilmiyorum.
0: Ne dedin az önce sen?
1: Serap görmesek. Serap.
0: Hadi bir kutu açalım. Ne dedin? Bir şey dedin.
2: Serap görmek oluyor mu?
0: Oluyor mu görelim?
1: Az önce aynısını söyledim.
0: Serap görme dedin. Görmesi, görme. Sonra kendi kendine tekrar görmek derken o ara senin süren bitmişti. Yanlış geldi. Elif'ten de doğru cevap geldi. Ama tabii ki arkadaşlar bu ne oluyor?
2: Ekip çalışması.
0: Ekip çalışması oluyor ve ortak cevap oluyor. Denizhan'la Elif'i kutluyorum. Ve Denizhan'cığım seninle devam ediyoruz.
1: Jiletin J'si.
0: Jiletin J'si 110 puan değerinde ve vücudumuzdan geliyor sorumuz.

0: Haydi ekip çalışması arkadaşlar, ne olabilir? Bir kutu açalım.
1: Bence şey sonu saat.
0: Saat. Saat.
2: Son saatle bitecek bir şey.
0: Uyku düzenimizden vücut ısımıza birçok işlevin zamanında yapılmasını sağlayan sistem. Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha açalım. ...60 saniyemiz var. Bir kutu daha açalım.
1: Biyolojik saat.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Elif seni kutlamak istiyor Denizhancığım. Elif seni kutlamak istiyor. Şahanesiniz. Arkadaşlar ne kadar hızlı geçti değil mi? Bu tur içinde kaldı sadece iki sorumuz ve iki harfimiz. Elif için gelsin harf tablomuz.
2: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 90 puan değerinde ve yemeklerden gelecek sorumuz. İçine tavuk eti ve pirinç konulup hamurla kapatılarak fırında pişirilen geleneksel yemektir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. İçine tavuk eti ve pirinç konulup hamurla kapatılarak...
1: Sonu pirinç olabilir.
0: İçine pirinç konuluyor. İçine pirinç konuluyor. Pirinçle yapılıyor yani.
2: Pirinçi.
0: Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha açalım.
3: Birincisi perde olabilir belki. Perde.
1: Perde pirinç.
0: Perde.
1: Pirinç.
0: Pirinç mi doğru cevabımız görelim? Olmadı.
1: Perde herkes... pirinci.
0: Pirinci içine koyuyoruz zaten, öyle düşünün. Ne dedin Deniz Hancı?
1: Perde pirinci.
0: Perde pirinci mi doğru cevabımız görelim? Olmadı.
2: Başı pide olabilir mi?
1: Yok. İki tane.
0: Boşuna. Arkadaşlar bakın içine pirinç
1: perde
0: konulu.
1: Perde pirinç mi?
3: Perde pilici.
0: Perde pilici mi doğru cevabımız görelim? Bir kutu daha açalım. Arkadaşlar pirinçle ne yapılır? Pirinçle ne yapılır?
3: Perde pilavı.
0: Katılıyor mu herkes? Bir sor
1: bakalım. Evet.
2: Evet.
0: Herkes katılıyor. Doğru mu görelim? Bravo. Çok da güzel gözükmüyor mu arkadaşlar? Bu görselleri görünce böyle karnımız da çıkıyor. Harika. Ve Siirt ilimiz coğrafi işaret tescili almıştır bu perde pilavıyla. Halil'cim senin için geliyor son harfimiz.
3: Termosun T'si.
0: Termosun T'si 120 puan değerinde ve şarkılardan geliyor sorumuz. Şeftali ağaçları, türlü çiçek başları diye başlayan eserin nakaratıdır. Nokta nokta, nokta nokta, nokta nokta, nokta nokta, hanım. Süremiz başladı.
3: Tin tin tinimini hanım.
0: İçeride bana dedin ki Yeliz abla, böyle sorular çıkarsa ben bilirim. Peki, doğru mu görelim? Ama ben... Birbirimizle kutluyoruz. Ama şimdi ben bunu isterim arkadaşlar. Nasıldı? Hatırlayan var mı? Tin.

0: ne diyorsunuz? Nasıl geçti? Çok hızlı güzeldi, değil mi?
1: Hızlıydı. Evet.
0: Hadi kumbaramıza gidelim. Hızlı hemen hızlıca yani. Tahmin çok hızlı bitti. Tanemciğim sence kumbaramıza kaç puan var?
1: Binlerde olabilir.
0: Binlerde. Denizhan?
2: 1600. Belki 2000.
0: Belki 2000. Elif?
3: 1800-1900 arası.
0: Halil?
4: 1670.
0: 1670. Görelim bakalım kumbaramızda bu şahane çocuklar kaç puan biriktirdi? Arkadaşlar 1570 puanımız var kumbaramızda ve hedefimize kalan puansa 930. Harikasınız. Finalde 5 soru bilirsek, evet Halil de söyledi, ödül bizim. O zaman hızlıca finale gidelim mi, ne dersiniz?
3: Gidelim.
1: Gidelim.
0: Biz finale gidiyoruz. Şahanesiniz. Teşekkürler sevgili izleyenler. Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız?
5: Evet.
0: Harikasınız. Tanem için gelsin kategorilerimiz. Deyimler, genel kültür, ünlü kahramanlar, meteoroloji. Hangisi
1: olsun? Ünlü kahramanlar, denizin D'si.
0: Ünlü kahramanlar, denizin D'si. Sorumuzu görelim.
6: Rahmetli babam sağ olsaydı da bugünleri görseydi.
7: Özlerim seni efendim.
6: Derhal takdim et. Biraz kır baba.
8: Bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
7: Haracımıza el atmak cüretini gösteriyor.
6: Sorma birader. Servetime göz koydular.
8: Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak.
6: O kıza yapamam bunu.
9: İçinde tam 25 bin lira var.
6: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiririm.
9: Olacağım var benim ondan.
7: Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen fırıldak Ali.
9: Başlık parasını kurtarsam günde 3 öğün dayak atacağım.
8: Askerlik arkadaşımız sen gelmeden biraz önce geldi.
6: Babam.
9: Hı? Bak bak şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor.
10: Bitirimler Sosyete'de bugün 18'de TV4'te.
11: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
12: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: Otel harika.
16: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
16: Yüzden fazlasından.
15: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
19: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
20: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
22: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Fazla istek.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil.

0: Her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
1: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Tiryaki Siyah Çay 309 lira. Kapi Palpi Portakal Aromalı içecek 60

0: Gelmedi.
1: Demir adam.
0: Deniz Han'dan gelen bu cevapla. Acaba kumbarımıza 200 puan ekleyebilecek miyiz? Ne dersiniz arkadaşlar? Ekler miyiz?
1: Evet.
2: Ekleriz.
0: Ekleriz dedi herkes. Görelim. Bravo. Çok tatlısınız. Birbirinizi kutlamayı da ihmal etmiyorsunuz. Deniz'le devam edelim.
1: Ünlü Kahramanlar A.
0: Ünlü Kahramanlar A. Sorumuzu görelim. Adı Clark Kent olan ünlü kahramandır. Süremiz başladı. Clark Kent.
1: Süperman mı?
0: Söyle.
1: Süperman.
0: Doğru mu görelim? Deniz Hancığım. Program boyunca değil mi böyle bir düşündün. Acaba o mu derken doğru cevabı buldun hep. Kutluyorum seni. Elif'le devam edelim. Hangisi olsun?
3: Meteoroloji, anneannem Hatice'nin H'si.
0: Hatice Hanım'ın H'si. Sorumuzu görelim. Gelecek günlerdeki yağış, sıcaklık, rüzgar gibi konulardaki öngörüdür. Süremiz başladı. Haydi ekip
1: birincisi
0: çalışması.
1: Birincisi hava, o kesin.
3: Evet.
0: O zaman bir kutu açalım. Belki ikinciden açarız. Bakın ikinciden açıldı.
1: Hava tahmini.
0: Katılıyor mu herkes?
1: Evet. Evet.
0: Peki doğruysa kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz? Görelim. Bravo. Şimdi ben bir kumbaraya gideceğim arkadaşlar. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş.
1: 2350.
0: Kumbaramızda 2170 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 330. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Kaç soru bilirsek, ödül bizim. Halil için gelsin kategorilerimiz.
4: Deyimler akrabam Murat'ın M'si.
0: Deyimler Murat'ın M'si. Sorumuzu görelim. Büyük bir dikkatle dinlemek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.
3: Birincisi kulaktı ya.
2: Kulaklarını dört açmak.
0: Halil dedi ki birincisi kulaktı. Tanem de dedi ki kulakları dört açmak. Doğru mu görelim? Olmadı. Kulakları dört açmak mı acaba arkadaşlar? Kulakları dört açmak nasıl bir şey? Bir düşünün onu.
1: Kulak kabartmak mı?
0: Bir kutu açalım. Bir kutu daha.
1: Yok değil. Kulak.
3: Kulak. Kulak.
0: Bir kutu daha.
1: Kulak altı.
2: Üstteki kulak.
1: Kulak kesilmek.
0: 30 saniyemiz.
1: Kulak kesilmek mi?
2: Yok değildir bence.
1: Kulak kesilmek.
0: Sesli düşünürken yine cevabını verdi Denizhan ama doğru mu acaba? 200 puanı kumbarımıza ekleyecek miyiz? Görelim.

0: Bravo. Tanemcim sen kulakları dört açmak dedin değil mi?
1: Kulakları.
0: Onda ne oluyordu dört açmak? Gözleri dört açmak.
1: Evet, gözleri dört açmak.
0: Değil mi? Halil de dedi ki evet, gözleri dört açmaktı. Tanemle devam ediyoruz.
1: Deyimler... Deyimler L olarak...
0: Lale'nin L'si diyelim mi? Tamam. Görelim sorumuzu. İstediği şeyi elde ederek ona doymak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi cevap. Hadi arkadaşlar. Bir ekip çalışması yapalım ve ödüle gidelim. Açalım bir kutu. Bir kutu daha. Son 50 saniye. Bir kutu daha.
1: Almak olabilir mi? Almak ya da olmak.
0: Ekip Suna çalışıyor. Bir kutu daha açalım.
1: Havasını almak.
0: Havasını almak dedi Halil. Doğruysa eğer. Kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim. Olmadı, bir kutu daha açalım. Bir kutu daha, 32 saniye. Bir kutu daha.
2: Hevesini almak.
0: Arkadaşların katılıyor mu sana? Bir sorar mısın?
1: Evet, yüzdeyiz.
3: Evet.
0: Halil.
1: Evet.
0: Elif. Denizhan.
3: Evet.
0: Tanem.
3: Evet.
0: Herkes katılıyor. Peki biz bu cevapla ödüle gider miyiz görelim. Bravo.
4: Süper kumbara.
0: Bravo. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Tanem. Bravo Tanem. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Denizhan. Bravo Denizhan. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Elif. Bravo Elif. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Halil. Bravo Halil. Arkadaşlar şahaneydiniz. Harika bir ekip oldunuz. Ekip olduğumuzda her şey çok daha yolunda ve keyifli gitmiyor mu?
2: Evet.
0: Sizi
2: evet.
0: Kutluyorum. Gurur duyuyorum sizinle. Şimdi Ödül abla geldi mi? Gören var mı?
1: Burada.
2: Orada.
0: Nerede?
2: Orada.
0: O tarafta mı?
2: Evet.
0: Ödül abla yine karanlıkların içinde. Ben diyorum ki bir gün Ödül ablaya böyle ışıkları açacağız. Duygucuğum çok teşekkür ediyoruz. Elinde tabletlerle bizi hep köşede bekliyor. Herkes benden önce görüyor arkadaşlar. Çok güzel bir ekip olduğunuz için ödülünüz, buyurunuz. Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
0: İyi ki geldiniz.

hiç bitmeyecekmiş gibi gelen uzun tren yolculukları vardır hayatta. Arkeoloji de böyle bir tren yolculuğu aslında. Uzun ve dış dünyadan koparan, başka başka boyutlara ve zihinsel yolculuklara götüren karşı konulmaz bir zevk. Bir yaz güneşi içimizi ısıtırken, yataktan kalkmamak için çocukça bahaneler üretirken biz yine düştük yollara. Ve bu sefer durağımız Magnezya. Kent, Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunmakta. Anadolu'ya gelen magnetler tarafından kurulmuş kent, Roma döneminde önemini korumuş, Bizans döneminde ise piskoposluk merkezi olmuş.

0: isterseniz bu
1: kent planı.
0: Kent planında konumumuzu belirleyelim. Ondan sonra da gideceğimiz yerlere birlikte karar vereceğiz. Biz şu anda şu noktadayız. Artemision burası sağımızda. Artemision belki Aurora'dan bir bölüm. Sonra hedefimiz Sebastian adlı bir yapımız var. Çok önemli yeni keşif. Daha sonra Stadion ve Tiatron. Kentin gördüğünüz gibi büyük bir kısmı hala toprak altında.
1: Evet. Burası neresi hocam? Konum itibariyle neredeyiz şimdi?
0: Şimdi biz 3B olarak bu kapıdan çıktık ama aslında bu Tanrıça Artemis'in göründüğü bir kapıydı.
1: Eyvah! Artemis'ten sonra 3 tane,
0: tane kapıdan çıktık. Bu tapınağın batıya bakan üçgen alındığının ortasındaki kapı. İki tane de yanlarda var. Bu her tapınakta yok.
1: Evet.
0: Bir işlevinin olduğu varsayılıyor. Hı hı. Kimisi hafifletmek için yapıldı deniyor. Hafifletmek için olsaydı bütün tapınaklarda olurdu. Evet. Ama bu belli tapınaklarda var. Efes Artemis'te de var. Bunun nedeni ne diye düşündüğünüz zaman işte burayı kazan Human demiş ki Tanrıça'nın yaş günlerinde tapınağın içinde duran heykeli alınıyordu ve bu kapıdan tapınağın önünde toplanmış halka gösteriliyor. Yıkıldığı zaman tapınak batıya doğru bir kısmı toprağın içine gömülmüş, bir kısmı yukarıda kalmış. Evet. Yukarıda kalanlar doğanın ve insan elinin marifetiyle yok olmuş, tahrip olmuş. Burada bakın o tahrip olan kısımları biz betonla tamamladık.
1: Hemen arkasından sonra eklenilen günümüzde yapılmış olduğu, yakın bir zamanda yapılmış olduğu belli oluyor.
0: Evet, o betonla tamamdır. Bunun tercih nedeni iki tercih yapabilirsiniz. Ya betondan ya da mermerden.
1: Mermer masraflı olabilir.
0: Hem masraflı olur ve zamanla o fark ortadan kalkabilir. Halbuki biz
1: o
0: bunu
1: çok sakıncalı bir şey yani.
0: Muhakkak göstermek durumundayız. Hangisi farklı? Burada baktığınız zaman betonun kaba işçiliği, kaba yonusu her zaman dikkati çekecektir. Orijinalden farklı olduğu belli olacaktır. O bakımdan bir de fakirlikten ötürü bunu tercih ediyor.
2: Aslında doğru yöntem.
1: Orhan hocam, mermer nereden geliyor Magnezya'ya?
0: Şimdi muhakkak ki çok farklı ocaklardan geliyor. Ama bu tapınağın mermerinin ortaklardan Selçuk'a giderken yani Selçuk yolunda, Efes yolunda sağdaki tepelerde olduğunu biliyoruz orada. Evet. Ama öteki yapıların gerçeği o. Henüz inceletmedik.
1: Anladım.
0: O araştırma henüz yapılmadı.
1: Kutsal alana doğru bir gidelim mi?
0: Evet, şimdi buradan bunun bulunduğu yere
1: gerçek
0: gidelim.
1: Gerçek yerine. Gerçek evet. Yerine gidelim. Evet. Hocam şimdi biraz önce bize Artemis Tapınağı'nın aslında kutsal alanın yerinde olmadığını söylemiştiniz. Bunun gerçek yerini göstereceğim size demiştiniz. Şu anda kutsal alandayız herhalde değil mi? Tam Artemis Tapınağı'nın önündeyiz.
0: Evet.
1: Yön olarak?
0: Batı. Doğru. Bu alındığın yıkıldığı yerdeyiz. Bu tabana baktığınızda burada yeşil alan göreceksiniz. Yıkıntılarla dolu. İşte bu alınlık buraya yıkılmış idi.
1: Buradan kaldırdık.
0: En tepe noktası burasıydı.
1: Evet.
0: Arkamızda 15 metre yukarıda sütunların üstünde duruyordu.
1: Demek ki yapı şurada, bu taraf.
0: Evet.
1: Burası da önündeki açık alan.
0: Önündeki açık alan.
1: Tamam.
0: Sunak burada.
1: Sunak da bu taraf.
0: Sütunlarından bir tanesini yıkılmış halde görüyorsunuz. En iyi korunan sütun o. Yüksekliğini bize söyleyebilecek.
1: Evet.
0: Ve arkada da bizim inci

0: Başlıklarımızı görüyorsunuz. Onlar bizim iyon başlıklarımız. Hermogenes'in yaptığı iyon. Sütun başlıkları.
1: Öyle ya, böyle hani minicik bir sikkeden, minicik bir yüzük parçacığından tarihin seyri ve akışı değişiyor değil mi hocam?
0: Doğru.
1: Bu tabi bilimsel, ne kadar bilimsel de çalışılsa o da bilime bir şekilde yön veriyor.
0: Muhakkak.
1: Buradan şimdi o hani bizim için çok değerli dediğiniz
2: Hermogenes'in
1: iyon sütun başlıklarına gidelim.

0: Hermogenes'in yapmış olduğu Artemis Tapınağı'ndaki sütun başları hepsi de İyon tarzında.
1: İyon düzeninde. İyon düzeninde yapılmış. Şimdi alanlığı gördük. Yıkılmış bir sütun gördük. O sütunların üstünde bu başlıklar duruyordu.
0: Evet.
1: Bir tapınaktan, burada 28 tane sütun var, başlık. Bir tapınaktan bu kadar başlık sahibi olmak övünç verici bir şey. Ama bunun bir başka övünç verici özelliği daha var. O da şu, çok büyük yapılarda belki çok daha fazla başlığa sahip olabilirsiniz. Ama onlar hepsi birbirinin aynıdır. Ama bu başlıklara baktığınız zaman özellikle yastık dediğimiz yan taraflarına, yastık yüzlerine hepsinin birbirinden küçük de olsa farklarla yapıldığını görürsünüz.
2: Birer özgün heykel gibi hepsi.
1: Aynen, lafı evet. Ağzımdan aldınız. Onun için biz bunları böyle dizdik diyoruz ki bunlar bizim heykellerimiz.
2: Evet.
1: Heykellerimiz ve onun için de bunlara karşıdan bakacaksınız. Ve o özelliklerini göreceksiniz. Bunlar hakikaten çok önemli. Bir tane İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, bir tane Berlin, Pergamon Müzesi'nde teşhirde başlıklar var. Burada Hermogenes'e ait özgü olduğu söylenen bir takım özellikleri görüyoruz. Örneğin bu volut kısımlarına baktığınız zaman bütün başlıklardan o yapıncaya kadar onlar yuvarlak hatlı. Fakat Hermogenes etkiyi ışık ve gölge ile yapmaya çalıştığından onları köşeli yapmış. Böylece gölge ışık kontrastını temin etmiş. Bir de bunların altında bakın sütunların en üstü başlıkların altına eklenmiş. Eskiden böyle değil. Eskiden sütunu yaparlardı. Başlığı da tek başına yapıp üstüne oturturlar. Ama bu bir dolayını bütün bulmuş.
0: Evet.
1: Çünkü bildiğiniz gibi bu giller sütunlar ayağa kalktıktan sonra işlenirdi.
2: Evet evet.
1: Bu da ölçü açısından işte kolay olmazdı. Olmaz.
0: Hermogenes haklı mı diyelim
1: bunu? Hermogenes burada çözümü bulmuş. Çözümü. Daha yukarı koymadan bunu işlemiş. Yukarı koyduktan sonra da oradan ölçü alınarak aşağıya
2: sütunlar
1: kadar yapılmış.
2: Tekrar buna göre
1: o bakımdan birçok özellikler daha var. Bunlar çok belirgin özellikler. Özellikle bu farklı yastık hoş tertipleri bizim için çok özel. Buradan baktığınız zaman hem cephelerini görüyorsunuz, öteki tarafta da yan yüzlerini görüyorsunuz. Ama yan yüzleri çok önemli olduğu için onları öyle dizdik ki şimdi karşıdan baktığımız zaman göreceğiz o heykelleri. Hı-hı. Hep yan yüzlerini göreceğiz.
2: Yani durağan bir takım nesnelerin zamanla farklı farklı yerlerden algılanışı, yani nesnenin o seyirlik durumuna bir zaman mefhumunun katılışı, hareketlenişi, bu çok sanatsal bir tavır.
1: Çok teşekkür ederim. Belki o zamandan geçen belki bir şey değil de ama bunları taş olarak görmemek lazım.

0: Şimdi latrinada yani bildiğimiz anlamıyla tuvalette antik dönemden Roma dönemine kadar, özellikle galiba Roma döneminde her konu konuşuluyordu. Yan yana oturup böyle insanlar, ki arada separasyon da yoktu. Siyasetten, felsefeden, sanattan, özel işlerden hepsini burada hallederlerdi.
1: Belki ticaret bile agoradan önce evet, burada
0: dönüyordu. Belki de yapılıyordu. Özgür şimdi...
1: Hocam şimdi meseleyi... güzel konuları konuştuktan sonra gelelim latrine konularına.
2: Evet.
1: Burası bir genel ve umumi bir tuvalet.
2: Evet.
1: Antik çağda yani bu ve bundan sonraki dönemlerde bu kadar büyüğünü görebiliyor muyuz?
3: Çok daha büyükleri var.
1: Çok daha büyükleri
3: var.
1: Burada konuşulan konular insan ilişkileri.
3: Şimdi
1: arkada görmüş olduğunuz bu güzel mozaikler.
3: İsterseniz ondan başlayalım. Tamam. Bu Opus Sectile dediğimiz mozaiğe benzer ama mozaikten çok farklı bir teknik.
1: İnce bir mermer.
3: Bunda ince mermerler oluşturulacak forma göre kesiliyorlar.
1: Evet.
3: Ve o formların oluşturulmasında yan yana getirilerek kompozisyonlar yaratılıyor. Ama öyle ki mesela şu eğimi, olmayan bir parçayı buraya koyamıyoruz.
1: Doğru.
3: Yani bu bir bilinmeyen puzzle'ı çözmek gibi.
1: Evet.
3: Ancak birbirine uyanları yan yana getiriyorsunuz. Biz de burada o işlemi yaptık. Yan yana gelenlerden kompozisyonlar oluşturduk. En baştaki en tam olanı ve bu taraftaki en az olanı kendimizce öyle bir düzenleme yaptık. Ve bir de sistem kurduk. Hep böyle bir çerçevenin içine bir geniş bir dar, bir geniş bir dar ve ortasında bir yuvarlak. Bu latrinalar hakikaten en fazla konuşulan, en fazla vakit geçirilen yerlerin başında geliyor ve konuşulanların başında da daha doğrusu dedikodu geliyor.
1: Dedikodu, evet.
3: En fazla dedikodu yapılan yer burası ve o nedenle denir ki yandaki havuzdan gelen ses gibi muhakkak bir akarsu olacak.
1: Ki
3: o su havuzu aksın, gürültü çıkartsın ki insanların çıkardığı doğal sesler de duyulmasın.
1: Evet, az ötürü
3: yaptıkları dedikodu da duyulmasın.
1: Hocam şimdi böyle bir oturak var değil mi? Bunlar oturak,
3: evet.
1: Oturak sistemi. Herhalde üzerinde şey kıyafetler
3: tabii,
1: var.
3: Normal.
1: Uzun kıyafetler aynen var. O kıyafetlerle birlikte yani o dönemde mahremiyet var mıydı?
3: Vallahi bu kadar şimdi bunlar hepsi gördüğünüz gibi beton. Biz burada hiç özgün tuvalet taşı bulamadık.
1: Evet.
3: Ama bir tane bulduğumuz başka yerden bir tuvalet taşına bakarsanız bunların deliklerin arası daha da dar.
1: Daha mı dardı?
3: Yani ondan yola çıkarak acaba dedik biz o gençler için bir tuvalet mi vardı, o bulduğumuz taş oraya mı aitti diye sorguladık. Ama bunu nasıl tespit ettik? Bakın burada önlerinden su akıp gidiyor.
1: Evet.
3: Temiz su.
1: Şu kanal.
3: Kanal. Bunun ama ayak koyacak yerlerine bakarsanız ne kadar aşınmış olduğunu görürsünüz.
1: Özellikle baş kısmı.
3: Evet.
1: Mesela şurada daha fazla.
3: Aynen.
1: Şurada.
3: Şimdi oradan bir defa oturma düzenini saptayabildik. O aralıklarla bunları dizdik ve diğer tarafa bakarsanız orası dümdüz.
1: Evet, orası çok kullanılmış.
3: Şimdi burada millet ihtiyacını gidermek için koşa koşa buraya geliyor ve temiz suyun başına oturmaya çalışıyor.
0: Bu kadar güzel bir şehirde tuvalete çok olup kalmayalım isterseniz.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz.

0: Hocam hemen latrina yani umumi tuvaletin yanındaki kütüphanedeyiz.
1: Evet.
0: Kütüphanede ilk göze çarpan ve ilk dikkatimizi çeken yer mozaikleri oluyor ama mozaik değildi onlar, ince mermer.
1: Opus tekniğiyle.
0: Opus.
1: İşçilik. Bu küçük formlardan oluşan renkli mermerlerin kesilmesiyle, kesilip yan yana getirilmesiyle oluşturulan bir dekorasyon şekli. Latrina'da duvarda görmüştük. Burada tabanda, hatta burada da yine duvarda da nişler arasında kullanılmış.
0: Dönemin teknolojisi göz önünde bulundurularak bu nasıl bir şeyle yapılıyor olabilir?
1: Bunlar şimdi de kullanılan, biliyorsunuz telle kesiliyor mermerler. O zaman da kesiyorlar. Yani bu mermer tabakasının levhalarını 5-6 dilime, ince dilime ayıracak testereleri var. Onlarla kesiyorlar. Yani pek problem oluşturmadığı, bu kadar çok oluşundan anlaşılıyor zaten.
2: Biz sadece burada kaldık ama yani bütün zemini bir kaplıyor aslında.
1: Zaten buraya kitap kütüphane dememizin birkaç nedeni var.
0: Evet.
1: Onlardan bir tanesi enine bir mekan bu, enine dikdörtgen.
0: Evet.
1: Yani ne demek? Girişi geniş tarafta ve 3 tane girişi var. Celsus kitaplığının da böyledir, Sagalassos'un da 3 tane girişi olacak. Enine planda olacak. Nişlerden oluşacak. Tabanı zengin dekore edilmiş olacak.
2: Olacak. Tutuyor bunları.
1: Bunların hepsi tutuyor.
0: Parşömenler vardı değil mi içinde?
1: Parşömenler burada işte nişlerin içinde, yani şu karşıdaki üst yapı elemanlarını iki katlı olarak düşünün.
2: Papyrus değil ama parşömene yazılmış kitap bizim bugünkü kitap anlayışımıza daha uygun. Yani hem arkalı önlü,
1: evet,
2: hem onlar tabletler halinde de yan yana dizilerek saklanıyor.
1: Evet. Rulolar da oluyor, kitap haline de geliyor. Evet, en eski kitaplar zaten parşömen.
0: Rulo oluyor galiba, rulo.
1: Evet.
0: Bunun bir kabı oluyor. O,
1: evet,
0: o ahşap
1: dolapların içinde,
0: içerisinde muhafaza
1: ediliyor. Artemis Tapınağı'ndan söz ettik, tapınağın başlıklarından söz ettik. Bir de onun önünde sunak var, Artemis sunağı.
0: Evet, evet.
1: Ondan maalesef geriye bir şey kalmamış, sadece bir temel. Fakat o sunağın ünlü Bergama sunağına öncülük ettiği söyleniyor. Kanıtlanmış değil. Bergama mı önceydi, Magnezya mı önceydi, kanıtlanmış değil. Ama ikisinin de en önemli yönlerinin başında kabartmaları geliyor. Ünlü Bergama sunağının kabartmaları Berlin'de, Bergama Müzesi'nde. Dünya harikası tabii. Ve onların boyu sadece 2 metre. Magnezya'nınkiler de Berlin'de, yine Bergama Müzesi'nde. Hatta Bergama sunağının hemen yanındaki mekanda 5 tane kabartma sergilenmekte. 1894-93 kazılarında daha fazlasını bulmuşlar. İşte bunlar o daha fazlası.
2: Bunları bırakmışlar yani.
1: Bırakmışlar. Hoşlarına gitmemiş. Bırakmışlar. Ama bakın,
0: ne oldu?
1: Bakın hocam, bu sizin boyunuzu biraz daha geçiyor.
2: Evet.
1: Bunların yüksekliği 2 metre.
2: Evet.
1: Burada ne korunmuş? Belki şunda bir elbise kıvrımını görüyoruz,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet,
1: pahalı,
0: evet,
1: mantonun, evet, kıvrımını görüyoruz. Burası belki daha ilginç. Bakın, bir kişi şöyle oturuyor.
0: Ayak
1: bir tahtta oturuyor. Baldırı, bacağı ve ayağı.
0: Evet. Şöyle gibi.
1: Sandal.
0: Sandalye.
1: Şöyle ayağını bir ayaklığın üstüne koymuş.
0: Evet, bir kaidenin üstüne.
1: Evet, bir kaidenin üstüne koymuş.

0: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?

0: Ben 4200'e buldum.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Otel mi? Trivago.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Blendax şampuan çeşitleri 149 lira.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
9: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: $13 milyon.
13: $14 milyon.
12: $14 milyon.
14: $20 milyon.
12: $20 milyon oldu.
13: $25 milyon.
15: Çok ihtiyatlı oynuyorsunuz.
12: Görevim beni ihtiyatlı olmaya zorlamıştır.
16: Kim bilir kaç enternasyonel çete bu mücevherlerin peşine düşmüştür.
17: Olamaz.
12: Olmaz diye bir şey yok. Oldu bile. Sincap bizden evvel davranmış.
18: Enternasyonel hırsızlardan Daniel Murat. Mücevherleri ancak o çalabilirdi.
12: Kelepir fiyatına. 10 milyon liracık istiyorum.
17: Şartlarınızı aynen kabul ediyorum.
19: Seni ilk gördüğüm zaman çok şaşırdım. Bana hiç yabancı gelmedin.
12: Durun. Kanun namına teslim olun.
18: Mücevherleri kurtardığınız için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
19: Geçmiş olsun Prens Hazretleri. Kızınız gerçekten büyük bir tehlike atlattı. Onu alıp gidebilirsiniz.
20: Mücevher Hırsızları bugün 16.15'te TV4'te.
3: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
21: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de potla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
22: Bu var ya bu.
23: Blok dersten çıkıyor.
22: Atıştırmalık?
23: Yok, ben doymalık takılıyorum.
22: Bir şey diyeyim mi?
24: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
22: Abi bu adam ne yiyor ya?
25: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
26: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, örs ve dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
27: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
28: Çetmen, eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
29: İşte Çetmen, işte hayat.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
28: Çetmen, eski koltuk

0: takımınızı 25 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Hadi başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
2: Anacığım. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm parada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
9: Turkcell'in çözüm gücü var.
0: Ya, reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL.

0: Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin. Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
13: Neydi ya?
14: Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik.
16: Abacus.
18: Kasa.
19: Marul.
2: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
7: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 50

0: 9 lira 50 kuruş.
1: Ama ne otel?
2: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Magnezya Meandrumu'nun antik su yolundayız değil mi hocam?
1: Evet.
0: Antik su yolu. Profesör Doktor Sayın Orhan Bingöl eşliğinde bu sezon yani 2015-2016 sezonunda özellikle çalışmalar bu antik alan, evet, çalışmalardan bir tanesi antik su alanından buradan günümüz teknolojisinde su motorları kullanılarak bunun Bakırçay'a boşaltımını sağlayacaksınız, evet, herhalde, evet, değil mi?
1: Aslında burada bir sürü su kanalı var da bu onlardan bir tanesi. Biz burada hem bu kutsal alanı kışın su baskınından kurtarmak için, aha, hem de yan tarafta diğer arkadaşların da çalışmasını görüyorsunuz. Aha. Oradaki kutsal kaynak dediğimiz bir alan var. Oradaki suyu tahliye edip orayı daha da daha fazla araştırma yapmak için oranın suyunu almaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Hem de yani geçici çözümleri işte yok pompayla çekelim, hortumla çekelim değil de antik kanalı çalıştırıp antik dönemdeki gibi kenti su baskından kurtarmaya çalışıyoruz. Bunun için de şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlarla birlikte içeriden bir sistem yaptık ve içerideki kısmen çökmüş ya da balçıkla tıkanmış alanı açacağız ve böylece suyu tahliye edeceğiz.
0: Şunu söylemeden edemeyeceğim. O kadar güzel bir su tahliye yolu, kanalizasyonu, evet, yapmışlar ki kapakları bile ayrı bir mimari sanat eser gibi görünüyor.
1: Zaten şimdi ileride de göreceğiz. Çok yani altta döşemenin altında olmasına rağmen muazzam, müthiş bir kapak sistemi yapmışlar. Suyun mesela diyelim ki orada çok kirli bir su. Hı hı. Ama çıktığı yere baktığınız zaman tertemiz bir su çıkar. Çünkü
0: evet,
1: kanalları bu şekilde S şeklinde yapıyorlar. Su molekül olarak her çarpmada moleküllerini ayırıyor. Ve çıktığında tertemiz çıkıyor. Yani altyapıda bir
0: sistem,
1: arıtma sistemini de yapıyorlar aslında.
0: Evet.
1: Bu bir arıtma sisteminde şeyi, göstergesi, evet, aslında, evet, çok kentte de vardır.
0: Şuradaki eğimini görüyorsunuz. Orada böyle harika
1: böyle
0: bir
1: tarafa. İleride işte de göreceksiniz. Böyle S çiziyor genelde. Çünkü su her köşeye vurduğunda içinde ne kadar katı atık olsa bile parçalana parçalana gidiyor ve çıktığı yerde gerçekten temiz bir su haline çıkıyor.
0: Peki kolay gelsin. Biz devam edelim. O kutsal, aynen, su kaynağına doğru bir gidelim.
1: Tamam.

0: kutsal alanın ortasında bir kaynakla karşı karşıyayız. Kutsal kaynak deniliyor buraya. Sizin metinlerinizden de okuduğum kadarıyla. Bu kutsal alan bir kere bir külte sahip olması lazım. En son bildiğimiz hali ama ondan öncesinin de olması lazım, değil mi? Yani buranın işte Artemis'e gelinceye kadar, ithaf edilinceye kadar geçen süre içinde birkaç tane kültünün daha olması gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet, kutsal alanlar kent dışındaysa muhakkak bir tanrının simgelerini barındırması lazım.
0: Evet.
1: Oranın kutsal alan olabilmesi için. Nasıl bizde yatırlar vardır, türbeler vardır. Burada da bir simge, bir şey olmalıydı ki burada tapınım başladı. Bu tapınım...
0: Onun etrafına birikmeye başladı.
1: Evet, o tapınım yüzyıllarca devam etmiş. Biz de buraya geldiğimizde bu döşemeden söz etmiştik, temelden. Bazı alanlarda

0: döşemenin olmadığını gördük.
1: Evet.
0: Onlardan bir tanesi de bu kaynağın olduğu bu alandı. Niye döşenmedi sorusunun yanıtını kazıp anlamaya çalıştık. Ve bu basamaklarla karşılaştık. Ve daha aşağıda da yine bir taban ama bir kayanın etrafını çeviren bir tabanla karşılaştık.
1: Tabii bakar bakmaz bir de kutsal kaynak dediğimiz zaman buranın suyla kaplı olduğunu şu anda görüyoruz. Evet. İnsanların aklı bir anda karışabilir. Yani bu kaynak sudan gelen bir kaynak mı yoksa taştan gelen bir kaynak mı diye. Bu su meselesini de biraz açıklayabiliriz.
0: Şimdi biz basamakların çıktığını görünce bunun bir kaynağı, bir suya doğru inen basamaklar olduğunu düşündük. Çünkü kutsal alanlarda su olmazsa olmaz. Kaynak olmasa bile buraya belki 7-8 yerden bağlanan künklerle karşılaştık. Hı hı. Dikey, yatay künkler. Didim'de da öyleydi. Didim'de da kökeninde bir kaynak vardı, kurumuş bir kaynak. Sonradan oraya kuruduğu için künklerle su getirildi. Yani bizim o varsayımımızı bu künkler bir miktar doğruladı.
1: Yani ve dışarıdan gelen bir su olmaya başladı buraya da.
0: Evet, burada ama şu anda hem taban suyunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Zaman içinde ama künklerden de su geldiğini görüyoruz. Onların daha nereden geldiğini saptayabilmiş değiliz ama burada künkler açıldıkça içinden temiz, güzel su geliyor.
1: Evet, hocam çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Sıcak yerlerimiz var. Biraz yer değiştirdim.
0: Ben teşekkür ederim, tabii.

0: Hocam şimdi kutsal alanı arkamızda bıraktık ve kutsal alanında toplanma alanından çıktık.
1: Evet.
0: Bir kapıdan geçtiğimizi sanıyorum çünkü sütunlu bir bölümden buraya doğru geldik ve burası.
1: Evet.
0: Burayı konuşalım.
1: Burada biz Agora'nın kapısından, Propylon'dan geçtik, daha doğrusu onun içindeyiz şu
0: İçine,
1: anda.
0: Evet. Yani her taraftan gelen, işte tezgah açan pazarcıların toplandığı alan yavaş yavaş bir mekan haline getirilmeye
1: aynı.
0: Başlanıyor.
1: Yani bizim bir zamanlar aynı belki pasajlardan alışveriş merkezlerine geçiş gibi ya da mahalle aralarında tezgahların kurulduğu bahçelerden, alanlardan daha sonra üstü kapatılan
0: bir sabit pazarlara
1: geçişi
0: gibi.
1: Burada da öyle olmuş.
0: Evet, yani kutsal alanın zemininden daha düşük.
1: Evet, burası. Hemen bulunduğumuz alandan da bir oda yüksekliğinde, 2 yarımı diyelim,
0: evet,
1: altında bir tabanın olduğu bir mekan varmış. Bunun özelliği de şu, bunu menfezlerden anlayıp kazdığımız zaman sütunların bir tanesinin üstünde freskler bulduk. O freskte de Artemis'in olduğunu saptadık. Büyük bir şans bu. Evet. Yani bu kadar sütun arasında bir tanesini açmak
0: sütunlarda orada freskler olduğuna göre demek ki şeylerde de var. Duvarlarda da var.
1: Da var. Yani burasını bu su probleminden kurtulup açabilirsek düşünün toplam 414 tane sütun var bunun çevresinde. İondor birlikte. Ve onların duvarları yani bayağı 180 metre falan bir kenarının uzunluğu. Muazzam bir sergi salonunu ortaya çıkartmış olacağız. Yani Pompei ile eşdeğer olacak neredeyse.
0: Evet.
1: Ve aydınlatan da şu yan taraftaki, bakın hemen orada solunuzda görüyorsunuz. Bak şurada. Evet onu, bak şu.
0: Şurası.
1: Şunun içine giden. Şurası. Onu da gördük. Dedik ki bunun altında havalandırma pencereleri var. Kolay bir şey de değil. Ama yapılmazsa da bu güzellikleri ortaya çıkartamayacağız ne yazık ki. Onun çözümünü arama peşindeyiz.
0: Evet hocam.
2: Devam edelim mi hocam?
0: Devam edelim.
1: Hayır.

0: Teatron hocam. Bir mesleki olarak beni en heyecanlandıran yerlerden birindeyiz. Ama burası bir tiyatro değil.
1: Evet, burası bir tiyatro görünümlü, izleyiciye yönelik bir yapı. İşlevi tiyatral performansların izlenildiği bir yer değildi. Öyle olmayacaktı. Ne olacaktı? Burası stadyon nasıl koşu, araba yarışı ve benzeri oyunlar için, yarışmalar için yapıldıysa, burası da müzikal yarışmaların sunulduğu
0: evet.
1: bir yapı olacak idi, bitseydi. Ayrıca yapının planı da bir tiyatro olmadığını gösteriyor. Demin çıktığımız merdivenlerden başımızı eğerek zorlukla geçebildik. 4700 tamamlansaydı 4700 kişilik olacak bu yapıya. O kadar kişinin o kapıdan o merdivenden gelmesi imkansız olacak.
0: Bir şu şeylerdeki hocam ayaklar da çok güzel sıralardaki.
1: Evet, o da belki bunun bir, normal bir tiyatro olmadığını gösteren kanıtlardan bir tanesi. Hepsi sanki heykel gibi bireysel, individüel işlenmişler ve tiyatrolarda hepsi bunların aslan ayağı pençesidir. Burada aslan pençeleri çoğunlukta ama o başta bir tane dört tırnaklı grifon ayağı görüyoruz.
0: Niye tiyatroda yapmamışlar bu yarışmaları? Daha özel bir yer yapmak zorunda hissetmişler.
1: Belki işte doğru. Şimdi stadyona bakarsanız o kadar büyük bir stadyon, tamamı mermerden yapılmış. Belki eşi az. Kalite her tarafında stadyonun aynı değil. Mermerin kalitesi bazen düşüyor, bazen çok yüksek. Bu da mermerden bir yapı. Bu kentin o dönemde yarışmalarını dünya çapında, o günkü dünya çapında olmasını sağlamak için harcadığı para. Başta yerel halk için başlamış yarışlar, daha sonra panhelenik, tüm Helen dünyasını kapsayan yarışmalara dönüşüyor. Krallar davet ediliyor, evet. Mektuplarını biliyoruz. Evet. Onlar işte gelin tiyatroda da bunu izleyin demeyecekler bu adamlar. Zenginlerdi. Yani bu da cazibe noktalarından bir tanesiydi. Orada adam temeli yaparken burada çoktan bloğu koymuş da mermerin üstünü işlemeye başlamış.

0: açıklanmıyor. Ve öyle ki birbirle öyle bağlantılı ki mesela o temeli yapıyor, ondan sonra bir sırayı koyuyor, arkasını dolduruyor, üstüne ikinci sırayı koyuyor, arkasını dolduruyor, böyle dönüşümlü
1: düzenli bir şey.
0: Bir sırayla hepsini yapıyorlar. Onun için bir okuldur burası. Yani taş işçiliği konusunda en kapsamlı okullardan bir tanesidir.

0: Hocam burası neresi? Böyle 5 tane sütunumuz var.
1: Evet, burasının büyük bir olasılıkla ticari agora olduğuna inanıyoruz. Daha kesin

Sizin kanıtımız yok ama yazıtlardan böyle. Burada bu çalışmayı yapmamızın nedeni magnezyanın %90'ı aşağıda toprağın altında olan bir kent olduğunu söylüyor.

0: Evet, aynen biz de ondan zaten biliyorduk ayakta durup dikili olduklarını tutumların, ama ne kadar tabana ne kadar uzaklıkta olduğunu bilmiyorduk. Şimdi onları da saptamış olduk.
1: Böyle kabaca tabii bakabiliyoruz ama demek ki bunun arkasında bir sıra daha sütun olduğuna göre asıl bizim alanımız
0: burada kalıyor.
2: Ben de
0: orada kalıyor. Yani, zaten ortada doğru. Büyük bir yapı kalıntısı var. Belki Magnezya'nın en büyük kalıntısı, yapı kalıntısı bunun bu alanın ortasındaki kalıntı. Evet. Hiçbir şey yapabilmiş değiliz.
2: Evet. Zaten Agora demek bir kentin kalbi, can damarı demek.
0: Tabii işte hocam? Ama bazı kentlerde birkaç tane Agora oluyor. Bergama'da örneğin, Pergamon'da öyle. Burada da hakikaten ticari Agora ise kutsal Agora'nın yanı sıra bir de ticari Agora saptamış oluyor. Bazen balık Agora'sı oluyor.
2: Makellum muydu?
0: Ama dediğim gibi daha çok yeniyiz.
2: Evet. Ve çok tertipli ve düzenli bir şekilde.
0: Evet.

0: bir korku filminin içinde değil, gerçekten arkeoloji belgeseli çektiğimiz bir jimnazyumun tonozlu koridorlarındayız değil mi hocam?
1: Evet.
0: Hocam ne kadar sezon önce kazdınız burayı?
2: Burayı 80'li yılların sonunda kazdık. Tamamen toprak doluydu. Ama en son aşamada neredeyse traktörlerle içindeki toprağı boşaltabildik. Ama şu arkamızda gördüğünüz büyük blok.
0: Evet.
2: Tonozu delip aşağı kadar düşmüş. Biz de burada işimize son vermek durumunda kaldık. O zaman bunları hareket ettirecek kabiliyetimiz hiç yoktu. Alet edevat cinsinden. Burası gimnazyonun alt yapısı. Bunun altından daha kanalizasyon sistemleri, kanallar gidiyor.
3: Zemin burası ama gerçek zemin değil mi?
2: Evet, hemen hemen
3: çünkü
2: burası.
3: Çünkü kanalları görüyorum evet, sizin söylediğiniz.
2: Evet, yanında kürkler de var, daha büyük sistemler de var. Sağda solda ki yuvalarda belki fener aydınlatma fenerler asılıydı, duruyordu ama ne amaçla kullanılıyordu? Belki buradan örneğin hamamın ocağını yakmak için odun taşıyorlar. Evet. Falan öyle bir işlevi olmuş.
3: Burası
2: şu
3: bir
2: anda,
3: servis mekanı yani aslında.
2: Tam olarak bilmiyoruz ama Roma yapılarında bir altyapı.
3: Evet.
2: Yükseltmek için etrafımızda hep su biliyorsunuz. Hatta duvarlardaki rutubeti görüyorsunuz ıslak. Evet. Onlar da o zaman yapıyı, esas yapıyı yukarı çekmişler. Bir alt temeli yapıp üstüne mekanları, boş mekanları kullanmışlar. İçi bunun belki de bir zamanlar zaten dengeyi de sağlamak için doluydu. Biz bunun içine inanılmaz seramik tuğla dolu bulduk. O bilinçli de yapılmış olabilir. Çünkü uzun süre bunun neden böyle, nasıl dolduğunu anlamadık. Belki hakikaten hani temel yapıp ortasını doldurdular ya, hı hı, öyle bir sistem yaptılar.
0: Evet.
2: Ve toprak yerine fazla bitki tutmayan öyle malzemeyle doldurdular. Onu da anlamış değiliz ve çalışmalarımızı...
3: Kırık tuğla mı yoksa kırık, tam tuğla?
0: Parçalar yani.
2: Parça. Buradan şimdi biz şöyle söyleyeyim, yapının en alt katındayız. Hı hı. Buradan bir merdivenle kullanabiliriz ya da günümüze ulaşan en üst dördüncü katına çıkacağız.

0: Burada doğa koşullarına karşı da müthiş bir çaba var, arkeolojik bir çaba var. O koşulların üstesinden gelme ve bu kenti anlamlandırma, ayağa kaldırma çabası var. Beni çok etkileyen tarafı da o oldu. Buradaki çalışma oldu yani.
1: Yolu Söke'ye düşenlerin mutlaka görmesi gereken bir antik yer.

24 ekranlarından Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy ilçesinde Erenköy'de Erenköy Perşembe Pazarındayız. Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın. Thank you.

burada birbirinden güzel sweatshirtler var. Ben de bu tezgaha çıkmayı kendime huy edindim. Daha önce geldiğimde de bu tezgaha çıktım, şimdi de çıkıyorum. Ay niye çıkmayacağım? Niye çıkmayayım? Değil mi Mithat? Tek parça görmüş olduğunuz gibi 300 lira. Burada çocuklarınız için takımlar da var. Şimdi yeri güzel mi değil mi? Onların hepsine pazarda gezerken göz atacağız. Çünkü pazarda gezen hanımlar bir ürün alacakları zaman yerinin güzel olup olmadığını mutlaka incelerler. Yerinin güzel olması da bizim için önemli mi? Tabii ki önemli. Sweatshirtler şu anda genel olarak baktığınız zaman en uygun fiyatlısı 700-800 lira. Bir de şurasında farklı bir etiket varsa onun fiyatı 5000-6000'e, yani 1500'den başlayıp gidebiliyor. Bu dediğim en uygun fiyatlar. Pazarlara gelip 300 liraya, 100 liraya, 200 liraya vardır tezgahlarda. Tabii ki kalitesine göre, nereden alındığına göre, kendi zevkinize göre, giyim zevkinize göre satın alabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz bütün sweatshirtler, ihracat fazlası ürünler, güvenle alıp sizler de giyebilirsiniz efendim. Bakın burada çocuklarınız için takımlar da var. Şöyle alın, güzel bir hediye paketinin içine koyun, birinin çocuğuna götürün ya da bir tanıdığınıza götürün.

0: götürün. Hediye paketini almakta ne var ki? Değil mi Mithat? Önemli olan bir şeyi nasıl karşı tarafa sunduğunuz, karşı tarafa kendisini nasıl değerli hissettirdiğiniz, yoksa baktığınız zaman hediyeyi ya da aldığınız bir ürünü nereden aldığınızın bir önemi yok diyelim ve bu güzel tezgahla sizleri baş başa bırakalım mı Mithat?
1: Evet.
0: Bırakalım. Buyurun. Buyurun.

0: Pazarda çok güzel ürünler var gerçekten de. Biz şimdi daha yeni başladık pazarı gezmeye. Hemen Mithat'ın sağ tarafında birbirinden güzel kahve fincanları var. Kahve yanı sunum bardakları var. Gösterebiliyorsan şu an gösterebilirsin Mithat. Farklı farklı ürünler var, kupalar var. Biz o kahve fincanlarının nasıl yapıldığını gördük Kuzguncuk çekiminde atölyede. Gösterir misin o kahve fincanlarının altın kaplama değildir muhtemelen onlar ama altın kaplama olanlarını gösteriyor abi zaten. Abi gösteriyor Mithat. Bakın o altın kaplama olan kahve fincanlarının nasıl boyandığını, nasıl olduğunu biz Kuzguncuk çekiminde gösterdik sevgili seyirciler size. Gerçekten büyük bir emek var onlarda. Şemsettin Günaltay Caddesi'nden girdik biz Erenköy Perşembe Pazarı'na ve gezmeye devam ediyoruz. Şimdi kış gelmişken uygun fiyata ayakkabınızı, botunuzu, montunuzu, kazağınızı pazarlardan alabilirsiniz. Bakın sağ tarafta birbirinden güzel halılar satılıyor. Her bütçeye göre halınızı satın alabilirsiniz. Taksit de yapıyorlar. İlla bir kartınızın olmasına gerek yok. Taksit de yapıyorlar ve hemen hemen her pazardalar. Hemen hemen her pazardalar. Yeşilköy, Rami, Kadıköy, başka? Beylikdüzü. Hemen hemen her... Yeşilköy dedim bir daha diyeyim hadi. Yeşilköy. Hemen hemen her pazardalar. Dediğim gibi çok teşekkürler. Evet. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız?
1: Sağ ol hayatım. Harika, izliyorum
0: çok
1: seni.
0: Çok teşekkür ederim. Pazar çantasını almışsınız. Evet. Yağmur çamur demeden çıkmışsınız.
1: Aynen, canım benim.
0: Güzel mi? Neler alacaksınız?
1: Çok güzel, çok ucuz. Pazar her şey çok güzel.
0: Gerçekten mi? Evet, şimdi alıyorum. Biz uzun süreden beri gelmiyorduk. Biz de bakacağız.
1: Ay, vallahi her şey çok ucuz. Kıyafetler 200 lira, botlar 200 lira.
0: Siz nereye gidiyorsunuz çok şimdi?
1: Ben sebze alışverişime dönüşte uğrayacağım.
0: Ha, dönüşte uğrayacaksınız. İyi gezmeleri, iyi alışverişler. Teşekkürler. Hoşça kalın. Bu arada halı için illa kartınızın olmasına gerek yok diyordum. Konu değiştirmede de benim gibi oldun, görüyor musunuz ya? Değil mi Mithat?
2: Evet.
0: Kış gelmişken hemen botları gösterelim. %100 deri botlar. Yeni modelleri var. Yazmışlar oraya. 4-5-6 bin liralık da deri botlar var. 1250 liraya da deri botlar var. Numara numara da ayırmışlar. Bak 38... 39, 36, 37 diye. 750 liradan başlıyor. 1250, 4, 5, 6 bin liraya kadar çıkabiliyor. %100'de deri diyorlar. Bakabilirsiniz geldiğiniz zaman. Bakın sağ tarafta da çok güzel bir yemek yeri var. Ev yemekleri. Bir un helvaları var ve kremalı havuçları, of diyorum. Buraya geldiğinizde tercih edebilirsiniz diyelim ve sizi tamam artık susayım biraz. Pazarla baş başa bırakalım.

Şimdi size çok güzel eşofman altları göstermek istiyorum. Bu hemen hemen bütün alışveriş merkezlerinde olan bir markanın kumaşından. İz yapmıyor. Şöyle zaten mankene giydirmişler. Şimdi kumaşın yerini birazdan Mithat'ın yanına geldiğimde göstereceğim. Bakın şöyle modellere bir bakın. Küçük bedenden büyük bedene kadar her bedenini, dilediğiniz rengini buraya geldiğiniz zaman bulabilirsiniz sevgili seyirciler. Nadal kumaş diye geçiyor değil mi? Nadal kumaş diye mi geçiyor? Modal mı, Nadal mı? Ben niye Nadal

0: aklım tenise gitti. Modal kumaş. Modal kumaş olarak geçiyormuş. Ben Nadal diye biliyordum. Benim aklım teniste olduğu için sürekli Nadal'la modalı karıştırdım. İnsanız, hata yapabiliriz. Karışıklık hepimiz için var, hata hepimiz için var. Ekran karşısındayız diye hata yapmayacağız diye bir şey yok. Kumaşın adı modalmış. Bilenler bilmeyenlere öğretsin. Ve abim öğretti. 300 liraymış şöyle görmüş olduğunuz gibi. Burada da yine eşofman altları var. Onların da yeri güzel. Aa, bunlar da güzelmiş. Bunlar da 200 lira. Aa, bunlar da çok güzelmiş bu eşofmanların yeri. Çay içmeyiz, çok teşekkür ediyoruz. Ben esnafı çok seviyorum ya. Esnaf sağ olsun bana sürekli çay içer misin, onu içer misin, bunu yer misin? Ben esnaflardan alışveriş yapmayı gerçekten çok seviyorum. Bakın burası 300 lira, burası 200 lira. Mithat, eşofman altlarını gösterebilir misin izleyicilerimize? Çok teşekkür ediyorum.
1: Seni her hafta seviyorum ya.
0: Çok teşekkür ederim. Eşofman altlarının yeri de güzel. Abla dedi ki seni her hafta seyrediyorum dedi. Mithat, size eşofman altlarını gösterirken ben de bot alan ablayı göstereyim
1: canım
0: size.
1: Beni.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim yavrum. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Çok teşekkür
1: Cumartesi
0: ederim. Bot aldınız mı? Bakalım. İyi seyirler olsun.
1: Sağ ol yavrum. Bebiş ne yapıyor?
0: İyi o da vallahi, ne yapsın, büyüttüm, herkes bebiş bana hala arayı soruyor. Hala evet, anneciğim ya, seni de bak, öpüyorum güzel kızım.
1: Şurada hamileydi, böyle el ele tutuştuk.
0: Öyle mi? Evet. Buraya geldim ben hayatım.
1: Bak canım, hep seyrediyorum.
0: Çok teşekkür ederim maşallah enerjine, çok teşekkür ederim.
1: Hayırlı günler.
0: Teşekkürler, iyi gezmeler. Ben hamileyken ben de zaten ben tezgaha çıkmıştım. O tezgaha hamileyken çıkmıştım ben o tezgaha. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy ilçesinde Erenköy'de Perşembe pazarındayız. İyi alışverişleriniz olsun. Görüşmek üzere. Şimdi ben eve giderken elim kolum dolu gideceğim. Neden? Çünkü bunların yeri çok güzel ve ben eşofman giymeyi çok seviyorum. Eşofmanlarımı alıp öyle gideceğim eve. 200 lira, 300 lira ve asıl ben size bir tezgah daha göstereceğim. Sol tarafta, benim solumda, Mithat'ın sağında. Mithat, hep beni gösteriyorsun. İzleyiciler şikayet ediyor. Birazcık neler var neler yok izleyicilerimize onları gösterir misin?

Hangi birini karıştırsam şaşırdım sevgili seyirciler. Gerçekten böyle hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor. Oradan bakınca belki. Ama buraya geldiğiniz zaman bir karıştırın. 200 lira kazaklar. Şimdi bu kazağı aldınız. Şu an bir mağazaya gidip 200 liraya böyle bir kazak alamazsınız. Bu kadar açık ve net konuşuyorum. Alamazsınız. Bu kazağı aldınız. Bu kazağın hemen şöyle bu tarafına bir broş, bir fular havasını değiştirebilirsiniz. Ya da kumaşçıdan alacağınız ütüyle yapıştırılan bir yakalıkla hemen bu kazağın havasını değiştirebilirsiniz. Bakın 200 lira. Görüyorsunuz değil mi 200 lira? Şöyle bu neymiş? Buna da bakalım. Şöyle. Bu tezgaha özellikle sabah saatlerine geldiğinizde 200. O kadar çok ürün oluyor ki sizlere anlatamam gerçekten de. Şöyle bir tezgahtan ineyim. Alıcı gözle baktığınız zaman zaten bir sürü ürün bulabiliyorsunuz. Alın bakın. Alın. Alın. Bak. Gayet de yeri çok güzel bir elbise ve 200 lira. Otoparka 200 liradan fazla veriyoruz. İlk girdiğim tezgahta da söylediğim gibi 200 liraya buradan bu ürünleri alıp güzel bir hediye paketinin içine koyup birine hediye götürebilirsiniz. Evet, değişimi olmayabilir ya da herhangi bir alternatif olmayabilir. Sizi bilen biliyorsa zaten nereden aldığınıza hediyeyi bakmaz. Zaten önemli olan hediyeyi nereden aldığınız değil, karşınızdaki insanı düşünüp düşünmediğiniz. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi?

0: Şu girdiğim sokak en güzel hemen hemen ürünlerin olduğu sokaklardan biri. Bu tezgah 100 lira. Karıştır, al 100 lira. Mithat gösteriyor şu an sizlere. Tezgahtaki ürünler 100 lira, tezgah boş. Anlamadım. Vallahi anlamadım. Al her gün değişik değişik giy. Her güne bir kıyafet. Çünkü biz hanımlar bir giydiğimizi ertesi güne giymeyi sevmeyiz. Başkasının üstünde görmeyi sevmeyiz. Başkasının üstünde gördüğümüzde şöyle bir baştan aşağı süzeriz. Hiç hoşumuza gitmez. Al bunu. Bak pantolon çok güzel. Vallahi bedenim olsa alacaktım 100 lira. Al bunu. Üstüne siyah bir bluz. Altına sivri topuklu bir ayakkabı. Git düğüne. Taşlı maşlı al. Saten kumaş bu arada. 100 lira 100. 100. Bak 100 lira al. Yani o kadar uygun ki burada fiyatlar. Ben anlayamadım bu tezgahın niye boş olduğunu. Al. Evet 100. Aa şoktayım şu an. Tezgahın üstüne çıktım abi ama şöyle bir indim. Şöyle hafif şöyle bir gittim yani. Hepsini göstereceğim vallahi ben bu tezgahta. Benim izleyicim nerede uygun fiyata ürün var görecek. Ve ona göre alışveriş yapacak. Tekrar belirtiyorum. Şemsettin Günaltaş Caddesi'nden olan taraftan girdik Erenköy Perşembe Pazarı'na. Aşağı doğru inerken ilk sağ döndüğünüzde bu sokak. Al 100 lira. Bakar mısınız şöyle? Bu şöyle galiba. Heh, 100 lira bak. Orası da mı 100? Orası da 200. Bak mont var 200 liraya. Al üstüne giy değişik değişik. Bütün kışı rengarenk geçir. Mithat da şoka girdi. Geri geriye gidip bir de oraya bakmaya çalışıyor. Vurdu. Belini, sırtını vurdu Mithat da. 100 lira. Çok pahalı hiçbir şey alamıyoruz. Çok pahalı hiçbir şey alamıyoruz. Sevgili seyirciler, 50 liraya da ürün var. Bakar mısınız? Mithat gösterir misin? Şöyle. Al.
1: Buyurun göster.
0: Bir şey almak isterseniz bakış açınızı değiştireceksiniz o şeylere karşı. Neden? Şimdi bu tezgaha bakıyorsunuz, aman hiçbir şey yok. Ya bir karıştır, bir bak. Valla ben size söyleyeyim. 50 lira, 100 lira gösterir misin Mithat? Ben biraz önce size anlattığım sokaktan çıkamadım. Çünkü bu sokakta fiyatlar gerçekten çok uygun. Biri yani 150 liraya giyinip pantolonu gömleği dahil çıkabilir buradan. Bakın 200 lira değil, 150 liraya, 50 liraya. Abi verir misin şu şeyi, gri çiçekli kazağı rica etsem? At bana, teşekkür ederim. Ha, hırkayı al. 50 lira. Mithat da diyor ki vallahi 50 lira. Ben yalan mı söylüyorum? Burada şunu gösteriyorum. Ben yalan mı söylüyorum? Mithat'a gösterir mi? Vallahi 50 lira. Vallahi 50 lira mı Mithat? 50 50 al 50 lira. İçine bir gömlek, bir kazak al. Hiç ona gitmeye yok, gerek yok. Al 50 lira. Görüyor musunuz? Bunların hepsi ihracat fazlası ürünler. Bir kere onu söyleyeyim size. Bakın şöyle göstereyim. Bak 50 lira. Buyurun. 50 liraya. Şöyle tesettür giyimi tercih eden hanımefendiler de buraya geldiğinde keyifle giyinebilirler. Çünkü herkese göre ürün var burada. Şöyle şu da 50 lira al. Al 50 lira.

0: Şimdi ben bu tezgahta bilerek durdum Erenköy Perşembe Pazarı'nda. Sebebi vallahi billahi kınadığım için değil. Ben neyi kınadıysam başıma geliyor çünkü. Sadece merak ediyorum. Şimdi bazen ben görüyorum insanlar böyle kareli pijamalar giyiyorlar ya da pantolonlar. Ve altlarına spor ayakkabı giyiyorlar. Çıkıyorlar evden. Moda mı değil mi? Bana biri bu programı izleyip cevap verebilir mi? Sana da sorabilir miyim? Sen dedim kardeşim, bir problem var mı? Tamam. Sana sorayım o zaman. Dur geliyorum. Sor abla. Sorayım Allah aşkına, söylesene. Moda mı değil mi? Vallahi çok merak ediyorum.
1: Moda abla.
0: Vallahi evet. Ama.
1: Ya yurt dışında zaten popüler bir şeydi yıllarca. 10 yıldır popüler. Türkiye'ye son 5 yıldır geldi.
0: Gerçekten mi?
1: Yani bunu artık evde giyenler yok. Normalde pijama aldık. Evde giydik. Yatarken giydik. Ama artık sokaklarda, spor salonlarında. Böyle.
0: Şu an şaka mı yapıyorsun ya? Bir dakika, ben şok olmuş bir şekilde. Gerçekten şoke oldum. Dinliyorum, isim?
1: Yakup.
0: Yakup'un pijama tezgahını perşembe günleri boş bırakmayın. Avrupa'da senelerdir olan modayı Yakup Erenköy Perşembe Pazarı'na getirmiş. Ve ne diyor? İnternette de satıyorlarmış. Ve ne diyor? Son 5 seneden beri Türkiye'de moda diyor. Normalde diyor pijama evde giyilir diyor ama insanlar bunu alıp sokakta giymek için alıyorlar diyor. Giymek için alıyorlar. Doğru konuştum değil mi Mithat? Bazen ben de şaşırıyorum artık, ne konuştuğumu bilemeyebiliyorum sevgili seyirciler. Vallahi sokak modası. Hayır, ben birkaç kişi de gördüm de acaba dedim hani bende mi bir anormallik var? Hiçbir markada da gezerken görmemiştim. Bir sormak istedim.
1: Sorun yok. Şu an büyük markalar bile yapıyor artık.
0: Büyük markalar bile yapıyormuş artık, bunları üretiyorlarmış. Yakup. Peki nerede? Bir saniye. Yakup'u gösterin. Nerede senin pijama? İnsan bu kadar satıyorsun. Şuradan bir kareli giyip de gezmez mi? Ayrı o eşofman altı Yakup. Kabul etmiyorum Yakup. Değil mi? Niye giymedin bugün? Soğukta da giyiliyor Yakup. Kalınları var burada Yakup. Bak kendi giymiyor ama satıyor. Öyle değil mi? Evet öyle. Bence de öyle. 150 lira. Hay vallahi çok merak ettim ya. Geçen de bir çizgi film kahramanlı olanını giymiş hanımefendinin biri, genç kız. Vallahi ben böyle baktım hani 2-3 kere dönüp baktım. Acaba dedim moda mı, bende mi bir anormallik var? Kınamıyorum o yüzden de. Hani isteyen istediği gibi tabii ki giyinebilir, çıkabilir. Ama şöyle saygı duymak lazım. Saygı duymanın yadısını hani bana garip geliyor. Evet bazı şeyler ama merak edip de öğrendim. Sağ ol, beni aydınlattığın için çok teşekkür ederim. Siz de eğer pijama modasına uymak isterseniz Erenköy Perşembe Pazarı'na gelip Yakup'un tezgahına göz atabilirsiniz.

0: Efendim Erenköy Perşembe Pazarı'nda gezmeye devam ediyoruz. Mithat'a çevirmişler. Ay merhabalar, öpeyim mi? Nasılsınız?
1: İyiyim, sizler nasılsınız?
0: İyiyim ben de, çok teşekkür ederim.
1: Seni çok seviyorum.
0: Çok mu seviyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aa, sizin de elinizi öpeyim. İyiyim, siz nasılsınız?
1: Sağ ol.
0: Meyve sebze alışverişine mi çıktınız?
1: Evet, evet.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Ay ne zaman, kaçta çıktınız pazara?
1: Oğlumuz Mithat'ın bacana.
0: Aaa! Mithat'ın bacana oğullarıymış.
1: Evet.
0: Bir şey söyleyeceğim. Biz zaten hep her zaman buluşurduk ki.
1: Ama şey bilmiyorum. Dilek'le şey Uğur ne kadar?
0: Ay biz her zaman zaten buluşurduk. Siz Mithat'tan bana ulaşabilirdiniz yani.
1: Öyle mi?
0: Evet. Evet, Mithat'tan ulaşabilirdiniz.
2: Evet, evet, onu
0: siz
2: yapamadık.
0: Siz neler alacaksınız şimdi?
1: Sebze.
0: Sebze, meyve.
1: Meyve.
0: Sebze, meyve alacaksınız.
1: O kadar.
2: Başka bir şey bulamadık. Çocuklar evlendi artık.
0: Tabii çocuklar evlenince zaten bir şey alınmıyor, değil mi?
1: Alınmıyor.
0: Sebze meyve alışverişini yapıp hop eve gidiyorsunuz. Anca torunları alınıyor
1: evet,
0: artık
1: torunlar,
0: değil mi?
1: Evet,
0: torun daha kıymetli oluyor. Ne hikmetse gerçekten. Mithat bütün akrabalarını toplamış buraya, görmüş olduğunuz gibi Erenköy Perşembe Pazarı'na. Bilmiyorum Mithat, algı mı oluşturmaya çalışıyorsun? Yıldız, yıldız diye. Evet. İyi alışverişleriniz olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Gününüz güzel geçsin. Mithat sen akraban iyi, bebeğim de çok iyi. Allah iyilik versin, Allah sağlık versin bütün evlatlarımıza. Amin. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, siz şöyle pazarda bir göz atın. Mithat da akrabaları

Erenköy Perşembe Pazarı'nda sebze ve meyvelerin olduğu bölümdeyiz şu anda. Sunum ne kadar önemli sevgili seyirciler. Şöyle sadece tezgah göstereceğiz biz. Çünkü gerçekten sunum önemli. Çok güzel bir sunum yapmışsınız hanımefendi. Tebrik ediyorum sizi. Bir insanın olduğu yeri güzelleştirmesi, olduğu yere enerji vermesi muhteşem bir durum. Sizi tebrik ediyorum. Muhteşem birbirinden güzel de takılar var. Kameraman arkadaşım Mithat da göstersin. Bütçenize göre, zevkinize göre buraya gelip takı alışverişinizi yapabilirsiniz. Şimdi biz meyve ve sebzelerin olduğu bölümdeyiz dedik. İlerliyoruz. Erenköy Perşembe Pazarı fazlasıyla güzel bir pazar. Onu belirtmek istiyorum sizlere.

Pazarın bu kısmına daha önce hiç gelmemiştim. Pazarın bu kısmına da gelmiş oldum. Bana göre pazarda fiyatlar gayet uygun. Bakın bana göre. Tabii ki kişiye göre değişebilir fiyatlar, tezgahlardaki fiyatlar ama ben uygun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Pazara geldiğinizde evinizin ölçüsünü alıp perdenizi de yaptırıp ya da alıp gidebilirsiniz. Bakın şöyle kalın oduncu gömlekler. Son zamanların yine modası, eskiden de modaydı, şimdi de moda. Sweatshirtler, çantalar, takılar, yani aradığınız her şeyi İstanbul'un bütün semt pazarlarında bulabileceğinizi program içinde zaten söylemiştim sevgili seyirciler. Şöyle bakın, al 200 liraya. 200 liraya. Bakın al. 200 liraya elbiseler. 200 lira mı bu? Gerçekten mi? 200 lira. Her çeşit elbise var. Ceket var. Her çeşit kot var. Tulum var. Uzun elbise var. Yırtık kot var. Pembe kot var. Yıldız ne yapsın daha size? Ne yapsın? Bütün her şeyi ayağınıza getiriyor. Al burası da 100 lira. Hadi ben 200 liraya pahalı buldum diyorsanız 100 lira kot. Ve hepsi ihracat fazlası. Biraz şöyle bir göz atın, sonrasında sizleri karşılayalım.

0: Şimdi bizim bu tarafa gelmemizin de bir hikayesi var pazarda. Benim kızım turşu kuracakmış. Ben neredeyse 2 kilometre yol yürüdüm. Sorun değil, yürürüm 5 kilometrede. Benim evladım kıymetli, herkesin evladının kıymetli olduğu gibi. Allah evlatlarımıza sağlık versin sevgili seyirciler. Onları bize, bizi onlara bağışlasın diyelim. Ve Yıldız, elindeki poşet ne diyebilirsiniz? Ben İstanbul'da ne zaman pazarlarda gezsem alışveriş yapmadan gitmiyorum. Bakın pazarda 200 liraya, 100 liraya, 50 liraya giyinip çıkabiliyorsunuz. Ben biraz önce gösterdiğimiz 200 liraya kot olan abiden kot aldım. Bir tulum aldım, bir de elbise aldım. Bakın burada da seri sonu ürünler var. Hem yazlık hem kışlık. 150 liradan başlıyor fiyatlar. 250 liraya kadar çıkıyor. Ve karıştırıp dilediğiniz ürünü zevkinize, bütçenize göre satın alabilirsiniz. Bakın burada ihracat fazlası, birbirinden güzel ürünler var, pantolonlar. Şöyle. Kış geldi bakın. Şu pantolonun güzelliği. Bedenine bakayım. Bu bana güzel olur. Şey, ben sabahtan beri Mithat'ın parasını harcıyorum da, kendi paramı bile harcamıyorum. Ondan harcamak hoşuma gidiyor da, bu güzelmiş diyorum, gözlerini tepeye dikiyor, ona gülüyorum. Evet. Mithat çok havalı şu an. Bu güzel değil mi ama? Güzel değil mi bu?
1: Hayır, değil mi?
0: Yalnız gerçekten çok güzel pantolonlar var, çok güzel ürünler var. Şimdi böyle baktığınızda karışık gibi duruyor sevgili seyirciler ama gerçekten aradığınız zaman, üstünüze tuttuğunuzda kendi zevkinize göre ürünü bulmuş oluyorsunuz. Bakın burada da yine 150 liraya çocuklar için ürünler var. Yine hemen karşı tarafta da bebek ve çocuk ürünleri var. Taze taze ekmekler, köy yumurtaları, bulgurlar, salçalar var. Pazara geldiğiniz zaman bunları bulamayacağınızı mı zannediyordunuz sevgili seyirciler? Yanılıyorsunuz. Hayırlı işleriniz olsun, kazancınız bol olsun diyelim. Ve sizi Erenköy Perşembe Pazarı'yla baş başa bırakalım.

0: hıza gelmiş. Bunları almak için eğer Anadolu yakasındaysanız Eminönü'ne gitmenize gerek yok. Doğal kekik, tomurcuk, gül, ekinezya çayı, yasemin çayı, ada çayı, karışık kokteyl, tane karabiber. Aradığınız her şeyi bu tezgahta Erenköy Perşembe Pazarı'nda bulabilirsiniz. Kurutulmuş, şöyle görmüş olduğunuz gibi meyveler. Hepsi birbirinden güzel. Değil mi Mithat? Biraz önce Mithat buranın çekimlerini yaparken biraz yedi. Mithat tek başına yiyor sevgili seyirciler. Ne oldu? Mithat? Kurgu yönetmeni de duysun, beni izleyen müdüre hanım da duysun. Mithat tek başına yiyor ama ben yediğim zaman izleyicilerim Yıldız Mithat'a veriyor musun diyorlar. Sevgili seyirciler, Mithat da tek başına yiyor. Bana vermiyor hiçbir şey. Mithat Yıldız'a veriyor musun diyen yok. Bak, sağ ol, çok teşekkürler. Abi, helal et, bana ikram etti, sağ ol, pazarın altın kuralı. Bir şey yiyorsanız helallik isteyeceksiniz. Bu arada arkada %100'leri erkek ayakkabıları da satılıyormuş. 1500 lira erkek bot, yine %100'leri ayakkabılar 1000 lira. 1750 liraya da yine orada botlar var, haberiniz olsun. Ay çok güzel ürünler var. Dolmalık fıstık. Kış çayı. Karanfil. İçim açıldı bu tezgahta nedense, değil mi? Evet, çok renkli. Ve yalan yok, çok güzel dizmişler. Normalde benim aslında böyle tezgahlar, dürüstüm ben her zaman, dikkatimi çekmez. Ama yalan yok, bu tezgah fazlasıyla güzel, toplu ve dikkat çekici. Benim böyle ürünler normalde vallahi dikkatimi çekmez. Muhteşemsiniz. Siz bunları kendiniz mi kurutuyorsunuz, alıyorsunuz? Valla nereden alıyorsanız çok güzel. Helal et bak abi. Ben şöyle iki tane şundan aldım, gidiyorum. Bir tane daha alabilir miyim ya? Bir tane daha alabilir miyim? Al diyor. Kurutulmuş Hindistan cevizi. Şu ürünlerin hepsi kurutulmuş ve o kadar güzel ki. Doğal olanı da o dedi. Ondan da bir tane alsana dedi. Vallahi çok güzel. İşiniz gücünüz rast gitsin. Muhteşem. Ay çok teşekkür ederim. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim.
1: Ben programlarınızı izliyorum. Müthişsiniz ya.
0: Sizi Hindistan ceviziyle beslemek istedim. Çok lezzetli değil mi? Şöyle hepsini vereyim. Bana dedi ki çok pozitifsiniz
1: gerçekten
0: dedi.
1: Gerçekten öyle. Gerçekten öyle.
0: Vallahi mi?
1: Hocam izliyorum. Ben sizi izlediğimde ekranda enerjim yükseliyor. Gerçekten eşimle izliyoruz sürekli sizi. İnanın.

0: derece de
1: ay çok teşekkür ediyorum. Ay çok utandım şu an. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü.
0: Yok, mutlu oldum çünkü gerçekten öyle. Enerjiniz çok yüksek. Çok güzel.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sizi gördüğüme çok mutlu
1: oldum. Ben de bu güzel sözleri duyduğuma ve sizi gördüğüme çok teşekkür ederim. Gününüz güzel geçsin. Hoşça kalın. Sağ olun. Ben böyle şeyler duyduğumda utanıyorum Mithat. Gerçekten. Ama bunu çok duyuyorum. Gerçekten pozitif enerji veriyorsam çok mutlu oluyorum sevgili seyirciler. Şimdi burası biraz fazla sıkışık. Bizim hemen buradan çıkmamız gerekiyor. O yüzden şöyle buradan yürüyerek çıkalım. Yine pazarın biraz daha tenha bölümünde sizlerle buluşalım.

0: Mithat hiç göstermiyorsun yine izleyicilerim. Evet. Seni izleyip Beykoz'a gittik, pilav yedik dediler bana. Gerçekten doğru. Beğendiniz mi pilavı?
1: Beğendik. Sizin o programınız da güzeldi. Bizim hep sevdiğimiz yerler oralar çünkü.
0: Öyle mi? Başka evet. Nerelere gidelim? Var mı gitmemizi istediğiniz
1: yani
0: bir yerler?
1: Ben Üsküdar doğumlu olduğum için bütün Boğaz kıyısını çok severim. O yüzden güzeldi.
2: Şile'ye gidelim.
0: Şile'ye gidelim. Ama şu an bir şey söyleyeceğim. Şile vakti mi? Kış geldi. Yok. Aynen öyle bak değil mi? Erkekler her şeyi çok biliyor değil mi abla?
1: Evet.
0: Palamut zamanı diyor bak. Şile vakti mi abla?
1: Yok bence değil.
0: Bence de değil. Aynen bence de değil kesinlikle. Ama Boğaz hattını sizler için gezeceğim. Pilavı yediğinize çok memnun oldum. Sizi öpüyorum. Güzel bir gün geçirin inşallah. Görüşürüz. Hoşça kalın. Ay ben bugün ne kadar güzel izleyicilerimle karşılaştım Mithat. Çok mutluyum. Ay çok teşekkür ederim.
3: Senin güzelliğin o.
0: Çok teşekkür ederim. Sizin gözlerinizin derinliğinde boğuldum şu an ben.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
3: Kalbin güzelliği.
0: Ay çok teşekkür ederim.
3: İyi pazarlar olsun.
0: Çok teşekkürler. Size de iyi pazarlar. Mithat görüşürüz. Gününüz güzel geçsin. Bak şimdi teşekkürler. Motorun ne işi var burada merak ettim. Öyle mi?
4: Evet.
0: Peki mi illa? Bak, ben her
4: çıktı
0: zaman
4: bir şey
0: merak ederdim. Bir saniye dur gitme. Biraz önce de biri yemek siparişi vermiş. Söyleniyor motorcu. Dedim ki ne işin var kardeşim burada? Buraya yemek siparişi vermiş. Vermeseymiş dedi. Baktım böyle sen de haklısın dedim.
4: Haklı ama. Ben de
0: ama şimdi siz de haklısınız. Ne diyeyim şimdi ama bu kalabalıkla yürüyiverseydin motoru.
4: Var sanki motorla buraya gitmiyorum ki yani. Bir ton işim var benim şimdi. Evden çıktım.
0: Haklı.
4: Akşama kadar gelmeyeceğim ben.
0: Haklı.
4: Şimdi.
0: Bak ben her zaman çünkü yalan yok. İyi oldu sizi görüp böyle çevirdiğim. Böyle kalabalıkta pazarlarda motorla geçmeye çalışanlara böyle
4: yok,
0: geliyorlardı bana.
4: Geçilmez zaten ama ben de şimdi ilk geniş sokaktan çıkacağım. Sonra yoluma devam edeceğim.
0: Vallahi
4: ama
0: benim soruma böyle naif, böyle kibar, mağdur bir
4: mağdurum
0: şekilde
4: yani.
0: Cevap verdiğiniz için çok teşekkür
4: şimdi
0: ederim. Beyefendi şöyle, haklı. Evim burada diyor.
4: Evimin önünde dükkan açıyorlar şimdi. Ben ne yapayım?
0: Doğru söylüyor. Şimdi diyecek
4: ama
0: bir şey yok yani.
4: İnsanların ekmek parası yapacak bir şey yok. Şimdi ben onları idare ediyorsam ben de hani bas bas dandan gitmiyorum ki burada hani kibar kibar böyle yol isteye gitmeye çalışıyorum.
0: Kesinlikle
4: yani.
0: Doğru söylüyorsunuz. Peki bir şey daha soracağım. Tabii. Benim bununla ilgili bir konuşmuşluğum olduğu için, motor kullandığınız için size sormak istiyorum şu an. Ve gerçekten samimi cevap verdiğiniz için.
4: Tabii,
0: kaldırıma motor park ediyor musunuz?
4: Yani zorunlu şeylerde kaldırımın genişliğine bağlı.
0: Sizce doğru mu?
4: Yani bazı kaldırımlar var yani cidden mesela Taksim'e işe gidiyorum ben. Tamam mı? Taksim'de hani çok bir kaldırım var yemin ediyorum şu yol kadar, şu kadar. Böyle bir Fransız
0: peki motoru park edecek yer bulamadığınız
4: yok,
0: için mi kaldırıma?
4: Yok, otopark o zaman. Otopark yapsınlar. Motoru rahat park edebileceğimiz.
0: Tamam. Bir şey daha söyleyeceğim. Bir merakımı daha gidermek tabii. istiyorum. Motorla ilgili.
4: Tabii.
0: Kaldırımdan motorla gidiyor musunuz?
4: Hayır,
0: bir alkış gönderelim beyefendiye. Evet. Bütün sorularıma samimiyetle cevap verdiği için ve kibarlıkla yemin ederim çok teşekkür ederim size. İsim?
4: Duhan
0: Bey. Gerçekten çok teşekkür ederim. Gününüz muhteşem geçsin. Hayırlı işleriniz olsun. Sağdan yavaş yavaş.
4: Yavaş gidiyorum şimdi. Kaldırımdan gidilmez ama ya.
0: Kesinlikle katılıyorum.
4: Aradan geçersin de kaldırım.
0: Kesinlikle katılıyorum. Kurallara da uyuyorsunuz değil mi?
4: Allah aşkına.
0: Kamera var değil.
4: Yok biliyorum.

0: Ama ben size ya gerçekten...
1: Kaporta kendinizsiniz yani. Şimdi araba gibi değil mi bu? Yani uyumadığınız zaman ne bileyim kırmızıda geçersiniz. Araç gelir kavşaktan, çarpar, ölürsünüz. Hani
0: ne bileyim, Allah sağlık versin.
1: Bu havada mesela hız yaparsın, ölürsün hani. Kaporta kendisin çünkü yani.
0: Siz benim bütün sorularıma samimiyetle vallahi billahi cevap verdiniz. Çok teşekkür ederim. Gününüz muhteşem geçsin, hoşçakalın. Ay hoş buldum. Duhan Bey'i gönderdim. İsim.
2: Günaydın. Mine.
0: İsim? Mine Hanım'ı aldım yanıma. Ay bu Erenköy pazarında benim ne kadar güzel izleyicilerim varmış, ne kadar çok izleyicilerim varmış. Görüşürüz, iyi gezmeler.
2: Görüşürüz yavrum, çok memnun oldum.
0: Aa, ben daha çok memnun oldum Mine Hanım. Aa, aramayın beni, ben buradayım. Her platformda var bizim TV4 kanalımız. Beni arayan bulur, değil mi Mithat? Evet, görüşürüz Mine Hanım. Gününüz muhteşem geçsin, hoşçakalın. Ay Doğan Bey sorularıma bu arada ne kadar samimiyetle cevap verdi. İzleyicilerimle karşılaşmak da ayrı bir keyif, ayrı bir güzellik benim için. Alışverişlerimi yaptım. Bu arada şimdi yine dürüst olacağım. Yaptığım alışverişlerden tezgahlara bıraktıklarım da var. Sebze alışverişi yaptım taze taze pazardan. Bu arada bak İstanbul'un havasına gerçekten güven olmuyor. Güneş açtı şu anda. Mithat montunu çıkarttı. Onu söyleyeyim size. Ay burada da birbirinden güzel ürünler satılıyor. Bunları görmeden devam edemeyeceğim. Konudan konuya geçişte ben gibi olun sevgili seyirciler. Bakın görmüş olduğunuz gibi ben alışverişlerimi yaptım. Orada sebze alışverişim var. Yine kıyafet alışverişim var. Bir de broş falan da aldım. Hepsini alıp bugün gene eve gideceğim. Akşam evde yemeğim yok. Yemek hazırlığı yapacağım. Hanımlar için bu çok önemli. Yani koştur koştur eve giderler. Hemen yemek hazırlığına başlarlar. Ve hemen sağ tarafımda birbirinden güzel çantalar var. Suplalar var. Nihale var. Sepet var. Ne ararsanız var. Bunları, şunları hediye paketi gibi yapıp birine içine hediye koyup götürebilirsiniz. Bunları mutfağınızda kullanabilirsiniz. Bunları balkonunuzda dekor olarak kullanabilirsiniz. Bahçe mobilyaları satan çok lüks bir yer olsaydı wow diye buranın önünü doldurmuşsunuz. Niye boş buranın önü? Ben ilk kez bir de böyle süslülerini görüyorum. Bak. Kızınızın odasına da koyabilirsiniz bunları. Ya da kız çocuğu olacak birine içine ihtiyaçlarını doldurup hediye götürebilirsiniz bu şekilde. Muhteşem burası. Fiyatlar da bence çok iyi. Şöyle 6 adet supla 450, oval supla 550 altılı. Tekli sepet 120, 100 yine. Ya burada fiyatlar 35'ten başlayıp 300'e kadar çıkıyor. Tabii ki çantalarda fiyatlar değişiklik gösterebilir. Onu belirteyim. Siz son kez şöyle bir Erenköy Perşembe Pazarı'na göz atın, sonra ben sizi yine karşılayayım.

İzleyicilerimle karşılaşmak, Erenköy Perşembe Pazarında vakit geçirmek bugün bana çok iyi geldi. Ben pazarları çok seviyorum. Size uygun fiyatlı ürünler göstermeyi hepsinden daha çok seviyorum. Unutmayın, herkesin bütçesine göre yiyeceği, içeceği, giyeceği, alacağı bir şey mutlaka var sevgili seyirciler. Pazardaki enerjiyi, güzel enerjiyi umarım ekran karşısındaki siz değerli izleyicilerimize yansıtmışızdır. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere, emin olun, daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de ki hepimize gülmüyor. Gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarında

ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Arkadan da yıldız yıldız sesleri duyuyorum. İzleyicilerimin yine yanına gideyim. Hoşça kalın.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Mudanya yakınlarındaki Trile'deyiz. Yolculuğumuz Trile'nin merkezinden başlayacak, ardından Taş Mektep, Fatih Camisi ve Çamlı Kahve ile devam edecek. Yolculuğumuzun son durağı ise Siye Köyü, yani Kumyaka olacak. Ama her zaman olduğu gibi tüm bu güzergahı rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Trilye her ne kadar bugün Marmara Denizi kıyısında küçük bir yerleşim gibi görünse de geçmişin oldukça büyük yerleşimlerinden biri. Bunu anlamak için geçmişten kalan yapılara bakmak yeterlidir. Burada Rumlardan kalan 7 kilise, 3 ayazma, 3 manastır ve bir zamanlar daha da geniş alana yayılmış olan Rum Ortodokslara ait mezarlık alanı var. Bunun haricinde çok büyük bir de onlardan kalan taş mektep var. Onu biraz sonra göreceğiz. Ama dediğim gibi bütün bu rakamlar Trilye'nin geçmişteki nüfusu hakkında bize ipucu veriyor. Ve burası önemli bir nokta. Çünkü buradan sonra denize açıldığınızda İstanbul'a, yani bir zamanların Konstantinopolis'ine gitme şansınız var. İçeride hemen arkada ise Bursa var. İşte böylesi önemli kentleri deniz yoluyla bağlayan bir nokta. Ama en önemlisi buranın tarım alanları. Ve burada da Trilye zeytini yetişir. Ve işte bu hem buranın hem de çevrenin yaşam kaynağıdır. Tabii ki burada Rumlardan çok daha önce Misyalılar, Traklar, Helenler, Rumlar ve tabii ki Romalılar yaşamışlar. Burayı mesken tutmuşlar. Ancak Türklerin gelişi 14. yüzyılın başlarında olmuş. Ve ilk gelen Türklerin başında da tabii ki Orhan Gazi geliyor. Ve buraya bakın nasıl yerleşmişler.

1321 yılında henüz şehzadeyken Orhan Gazi Mudanya'yı alır. Ve ardından da yavaş yavaş Trile'nin çevresinde Türkmen köyleri kurdurur. Ve böylece burası hakimiyeti altında olur. Ama işin ilginç yanı, bölgede pek çok Türk köyü oluşsa da burası uzun yıllar Rum nüfusun ağırlıkta olduğu bir yerleşim olur. Ve burası 1908 yılına gelindiğinde bile 100 Türk varken 4000'e yakın Rum'un olduğu bir yerleşkedir. Tabii ki bu süreç mübadeleyle son bulur. Mübadeleyle birlikte buradaki Rumların pek çoğu Yunanistan'a giderler. Ve orada yeni yerleşimler kurarlar. Ancak burası az önce saydığım kilise ve manastır sayısından dolayı Hristiyanlık için önemli bir merkezdir. Bunu anlamak için şuna bile bakmak yeterlidir. 1920-22 arasında Bursa Yunanlar tarafından işgal edilmiştir. İşte o sırada 1921 yılında Yunan Kral Konstantin Trilye'yi ziyaret eder. İşte bu ziyaret bile buranın Ortodoks dünyada ve Rumlar arasında ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Tabii ki burası uzun yıllar Marmara kıyısında küçük, kendi halinde sessiz bir yerleşkeydi. Ta ki yaklaşık 20 yıl önce diziler burada boy gösterinceye kadar. Ve işte o dönemde başlayan dizi çalışmaları ve televizyona yapılan diziler ve ardından birkaç dizi ve filmin de burada çekilmesiyle buranın da yıldızı parlamaya başladı. Bugün sosyal medyanın gördüğü işi 20-25 yıl önce, 30 yıl önce diziler görüyordu. Ve insanlara bu tip güzel yerleri işaret eden diziler buralara pek çok insanın gelmesine sebep oldu. Bu bir taraftan iyi oldu, bir taraftan da bazı olumsuz sonuçlar doğurdu. Tabii ki iyi oldu, buradaki insanlar bir gelir kapısı kazandılar ve bugün Trilye dediğimizde iki noktada para kazanıyor bu insanlar. Biri Trilye zeytini, ikincisi ise turizm.

Trilye'de 7 kilise olduğunu söylemiştim. İşte bunlardan ayakta kalan en önemlilerinden birinin önündeyim. Her ne kadar kilise desem de bugün burası bir cami. Üstelik 16. yüzyıldan beri. Ve burası 8. yüzyıldan kalan ender Hristiyan Ortodoks yapılarından, kiliselerinden biri. Kapalı haç planı ile yapılmış. Yukarıdan bakıldığında zaten o haç planı hemen görünüyor. Ancak burası daha sonra camiye çevriliyor. Ama işin ilginç yanı bambaşka. Aya Stefanos Kilisesi olarak bilinen ve hayatına öyle devam eden bu kilise, Türklerin gelmesiyle birlikte camiye çevrilmiyor. 1321 yılında Orhan Gazi her ne kadar buraları Türk toprağı yapsa da normalde olması gereken şeyi yapmıyor. Nedir o gereken şey? Alınan yerdeki en büyük ibadethane camiye çevrilir. Bu kılıç hakkıdır. Ve genellikle de ona Fatih Camisi denir. Yani fethedilmiş yerden yola çıkarak bu isim verilir. Fethi simgeler, alınmış yeri simgeler. Ancak burası 1321'de alınmış olmasına rağmen aradan en az 250 yıl geçtikten sonra burası cami oluyor. Ve bunun da sebebi biraz daha burada Türkleri yoğunlaştırmak. Çünkü çok fazla Rum nüfus olduğu anlaşılmış. Ve bunun için sadece bu hamle yapılmıyor. İkinci Beyazıt 30 hane getiriyor İstanbul'dan. 30 Türk hane ve buraya yerleştiriyor. Şimdi dilerseniz bir zamanların Aya Stefanos Kilisesi günümüzün Fatih Camisi'ne yakından bir bakalım.

50 yıl geçtikten sonra burası cami oldu. Ve parası ödenerek satın alındı burası. Ve ağırlıklı olarak zaten yine Rumlar vardı. Çok az sayıda burada Türk Müslüman yaşıyordu. Ve buraya bir mihrap, bir de minare ekleyerek buranın cami olması sağlandı. Ve o günden bugüne kadar da cami olarak geldi. Ancak bir istisnayla. O da 1920-22 arası. Yunan işgali sırasında burası tekrar o süre boyunca, 2 yıl boyunca yine kilise olarak kullanıldı. Ve daha sonra yine cami olarak bugünlere kadar gelmesi sağlandı. Ve içeriye girdiğinizde hem girişte hem içeride hemen dikkatinizi çeken şeyler var. Dedim ya, burası bir kilise ve baktığınızda da bunun detaylarını görüyorsunuz. Özellikle sütun başları. İşte Bizans'ın özellikle İstanbul'da çok görülen sepet tarzı dediğimiz ince ince işlenmiş ve çeşitli oymalarla süslenmiş sütun başlarını görüyorsunuz. Ve bu Bizans işçiliğinin alameti farikalarından biridir. Bu sepet sütun başlıkları. Onun dışında yine pek çok yerde sadece kilise olduğu dönemden değil, muhtemeldir ki burada daha önce yaşayan Misyalılardan, Traklardan kalan bazı parçalar, mermer parçaları da burada kullanılmış. Örneğin daha girişte Türklerin sonradan eklediği bir çeşme var. Ve o çeşmenin yalağı muhtemel ki bir lahit. Ve onu bir yalak olarak işlevlendirmiş Türkler. Ve böylece işte ortaya hem Bizans'tan, belki Misya'dan, Trak'tan ve tabii ki Osmanlı'dan izler taşıyan bu muhteşem yapı çıkmış.

Orhan Gazi ile başlayan Türkleştirme hareketleri daha sonra 2. Beyazıt'ın 30 Türk ailesini getirmesiyle devam eder. Yavuz Sultan Selim dönemine gelindiğinde ise buraya Kastamonu, Kütahya, Tokat'tan pek çok Türk aile getirilip yerleştirilir. İşte onlar getirildiğinde onların bir ihtiyacı vardır. O da hamam. Ve işte şu anda içinde bulunduğum ve Fatih Camisi'nin ya da eski adıyla Ayastefanos Kilisesi'nin hemen yanına yapılmış olan o dönemden kalma hamamın içindeyim. Bugün tabii ki bir hamam olarak kullanılmıyor. Belediyenin kullandığı bir kültür merkezi gibi bir yer. Ve burası yapıldıktan sonra da zaten yavaş yavaş Türk sayısı burada artmaya başlıyor. Ve burası özellikle Fatih Camisi'nin yanına yapılması hem Fatih Camisi'ni hem de bu alanı bir külliye haline getiriyor. Ve böylece artık yavaş yavaş Türk ve Osmanlı damgası Trilye'nin ortasına vurulmaya başlanıyor.

Trinidad'daki bir diğer kilise ise hemen arkamda gördüğünüz Bakire Meryem adıyla anılan kilise. Her ne kadar 16. yüzyıldaki bazı yazmalarda Bakire Meryem adıyla anılsa da halk arasında buraya Kemerli Kilise deniyor. Bunun da sebebi çok açık. Hemen yanındaki sokağa bağlayan kemerlerden ötürü bu ad verilmiş. 13. yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. Tabii ki bu kiliseyle ilgili pek çok söylence de mevcut. Bunlardan biri

de özellikle sütunlarının Mısır İskenderiye'den getirildiği yönünde. 13. yüzyıldan beri bu şekilde ayakta kalmış. Ancak son dönemde bakımsızlıktan, özellikle mübadele sonrası terk edilmesinden sonra oldukça metruk durumda. Ama buna rağmen içindeki freskler hala yaşamaya devam ediyor. Fresk demişken burası ile ilgili söylenen bir başka şey de şudur. Burası bütün duvarlarına fresk yapılan dünyadaki ilk kilise olarak da tarihe geçmiş. Dilerseniz gelin şu fresklere yakından bir bakalım.

Kemerli Kilise'ye adını veren sağında ve solunda var olan kemerler ki bir kısmı da yok olmuş. Buradan anlıyoruz ki aslında bu geniş bir alana yayılan yapılar topluluğuydu. Zaten burası bir manastır ve manastırın ortasındaki bir kiliseymiş. Ama bugün tabii ki çevresinde o yapılar topluluğundan pek bir şey kalmamış. Burası da şu anda pek de iyi durumda değil. Tabii bunun önemli sebepleri var. 1855 yılında burada bir deprem yaşanıyor. Ve depremle birlikte Çan Kulesi ve kubbe çöküyor. Ve daha sonra biraz tamir ettirmeye çalışılsa da pek dikiş tutmuyor. Ve ardından mübadele ile birlikte zaten kaderine terk ediliyor. Ve ardından burası şahıs mülkiyeti oluyor ve bir depo olarak kullanılıyor. Geçtiğimiz yıllarda Fener Rum Patrikhanesi burayı satın aldı ve artık koruma altında. Ama buraya girdiğinizde az önce de söyledim ya, duvarlarında bir zamanlar var olan şahane fresklerden izler görüyorsunuz. Ve baktığınızda bunu bir de bütüne yaydığınızda zihninizde gerçekten bir sanat galerisi gibi bir kiliseye girmiş oluyorsunuz. Biraz izler kalmış ve oradan biraz parçalar görünüyor. Örneğin bir asker var, dev boyutta yapılmış bir fresko. Bir elinde kılıç tutuyor, bir elinde de küre. Ona baktığımda ben kişisel olarak Konstantin'in bir zamanlar çemberli taşta, o dikili taşın üstünde olan heykelini anımsıyorum. Aynı, o da benzer biçimde elinde bir kılıç ve küre tutarmış. Ve burada ayrıca yine Meryem'in yaşamından sahneler resmedilmiş. Pek çok Aziz'in de resmini hayal meyal görebiliyorsunuz. Ama bütün bunların yanında yine baş melek Mikail'in kanatlı bir freskosu da ayan beyan görünüyor aslında. İşte bütün o güzel resimlerden pek azı geriye kalmış. Ama her şeye rağmen yine de buraya girdiğinizde bir zamanlar ne kadar heybetli ve renkli göründüğünü hayal edebiliyorsunuz.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.

0: nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
7: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Sadece durulan.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo valla.
10: Sen de sadece durula.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Ama ne otel?
0: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
13: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
14: Çok güzel.
15: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
16: Şifre

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: A101'de haftanın yıldızları. Sütaş taze kaşar peyniri 239 lira. Namet dana mangal sucuk 279 lira.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
4: Gel.
5: Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Blendax şampuan çeşitleri 149 lira.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Rahmetli babam sağ olsaydı da bugünleri görseydi.
13: Özlerim seni efendim.
12: Derhal takdim et. Biraz kır baba.
14: Bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
13: Haracımıza el atmak cüretini gösteriyor.
12: Sorma birader. Servetime göz koydular.
14: Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak.
12: O kıza yapamam bunu.
15: İçinde tam 25 bin lira var.
12: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiyorum.
15: Olacağım var benim ondan.
13: Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen fırıldak Ali.
15: Başlık parasını kurtarsam günde 3 öğün dayak atacağım.
14: Askerlik arkadaşımız sen gelmeden biraz önce geldi.
12: Babam.
15: Hı? Bak şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor.
16: Bitirimler Sosyete'de bugün 18'de TV4'te.
17: Burası Trilye'nin ana caddesi. Zaten Trilye iki yamaç arasına kurulmuş ve ortadan da İskele Caddesi sizi direkt denize götürüyor. Ve çınar ağaçlarıyla bezenmiş bu caddenin üstünde tabii ki Trilye'nin o şahane evleri de sıralanmış. Ama burada önemli bir yapı daha var. O da hemen arkamda gördüğünüz Aya Vasileus Kilisesi. Tabii ki bu bir zamanlar böyleydi. Şu anda burası bir etkinlik alanı olarak kullanılıyor. Burada çeşitli düğünler, nişanlar, mevlütler yapılıyor ve ona göre düzenlenmiş. Ama burası tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmese de baktığınızda bazilika tarzı dediğimiz bir kilise formunda inşa edilmiş. Tabii ki burası daha sonra terk ediliyor. Ancak 1924 itibariyle Eytan Mektebi'nin yani yetim mektebinin az önce gittiğimiz Taş Mektebi'nin yemekhanesi olarak kullanılıyor. Aradan yıllar geçiyor ve bir dönem sinema olarak da kullanılıyor. Biraz sonra içeriye gireceğiz. Ne kadar o forma uygun olduğunu da göreceksiniz. Ve daha sonra da işte düğün salonu, nişanlar, mevlütlerin yapıldığı bir etkinlik alanı olarak hayatına devam ediyor. Ancak şimdiye kadar gördüğümüz kiliseler gibi burada da göze çarpan bir şey var. Binanın yapımında kullanılmış devşirme malzemeler. Pek çok yerde sıra dışı mermer parçalar görüyorsunuz. Kimi zaman bir Roma stili, bir mezar stili çıkıyor karşınıza. Bazen de bir sütun başlığı. Onun için de bu da bize Trilye'nin çok daha gerilerde, çok daha zengin uygarlıklara ev sahibi yaptığını gösteriyor. İşte bu tür devşirme malzemeler sonraki yapılarda sıkça kullanılmış.

Trilye'de yüzlerce klasik geleneksel Türk evi var. Tabii bunların pek çoğu kayba uğramış. Var olanlar restore edilip tekrar turizme kazandırılıyor ve yaşam alanı olarak hayatına devam ediyorlar. İşte Trilye evlerinden birinde 1930 yılında biri doğar. Ve o doğan kişi NASA'da çalışan ilk Türk mühendis olarak tarihe geçer. Sadece bununla sınırlı kalmaz yaptıkları. Ay'a ilk giden Apollo 11'inde projesinde çalışan Türk'tür kendisi. Ve o dönemin gazetelerinde insanoğlunun Ay'a ayak basmasında payı olan Türk olarak adı anılır. Bu kişi İsmail Akbay'dır. 1930 yılında burada doğmuş, çeşitli eğitimlerden geçtikten sonra Amerika'ya gitmiştir. Ve NASA'da çalışmıştır. Dediğim gibi Apollo 11'in projesinde de yer almıştır. 1969 yılında Apollo 11 Ay'a gider. Ve aradan bir ay geçtikten sonra da İsmail Akbay doğduğu Trilye'ye gelmek ister. Önce İstanbul'a, oradan da gemiyle Mudanya'ya gelir. Mudanya'da annesi, babası, akrabaları, Trilyeliler coşkuyla onu karşılarlar ve yaşa nidaları arasında karaya ayak basar. Barbun balığını çok özlemiştir ve ilk söylediği şey bir barbun kızartma yemek olur. Ama onun haricinde söylediği bir şey vardır. Tabii ki bu rivayet midir, değil midir bilmiyoruz ama söylenen şey şudur. 4 saat sürmüştür İstanbul'dan Mudanya'ya gemi yolculuğu. Şunu söyler İsmail Akbay. Bu süre içinde Apollo 11 10 kez dünyanın etrafını dolaşmıştı der. Biz 4 saatte gelemedik ama yıl 1969'dur. Bugün ise ulaşım çok daha kolay ve özellikle de hafta sonları İstanbul'dan, Bursa'dan pek çok ziyaretçisi oluyor Trilye'nin.

Artık Trile'den ayrılıyoruz ama yolculuğumuz bitmedi. Buradan Siye'ye yani Kumyaka'ya geçiyoruz ve orada artık gezimize son noktayı koyacağız.

Kumyaka eski bir Rum balıkçı köyü. Bugün tamamı sit alanı köyün ve oldukça güzel bir vadiye, yeşillikler arasına kurulmuş, bir tarafı denize, bir tarafı da dağa bakan çok güzel bir yerleşim. Tabii ki buranın ismiyle ilgili çeşitli söylentiler var. Özellikle 1325 tarihli limanları gösteren bir belgede buranın Sige olarak geçtiğini ve bunun da incir anlamına geldiği söyleniyor. Bugün Sige deniyor, Kumyaka tabii ki bugünkü resmi ismi. Ve yine ayrıca Charles Texier'in Küçük Asya adlı kitabında buranın incir anlamına gelen Sige kelimesinden türediği söylenir. Rumca'da da bu kelime hem sessizlik hem de incir anlamına gelir. Ve her ikisi de buraya çok uyar. Ve buranın en önemli özelliklerinden biri bu bölgede turunçgillerin yetiştiği tek bölgedir. Burada evlerin bahçelerinde incir, portakal ve onun dışında mandalina ağaçları görmeniz mümkün. Ama burayı dünyaca tanınır hale getiren şey bambaşkadır. O da bir kilisedir ve dünyanın ayakta kalan en eski üçüncü kilisesidir. Ayataxiaris olarak bilinir. Yani Baş Melekler Kilisesi. Ve o da bugün bu köyün sınırları içinde. Tabii bugün koruma altında, üstü kapatılmış ve zarar görmemesi için ki uzun süredir boş olduğu için zaten yeterince zarar görmüş, üstü bu nedenle kapatılmış ve biraz da kaderine terk edilmiş gibi duruyor. İşte burayı tanınır hale getiren, en azından Hristiyan dünya, Batı dünyasında tanınır hale getiren Taxiaris Kilisesi olmuş.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Marmara Denizi kıyılarındaydık. İlk durağımız Trili oldu. Ardından Kumyaka, Siye'deydik ve yolculuğumuz boyunca her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

0: Şehrin kalabalığından toprağın kalbine giden bir yolculuk olun ki. Henüz 13 yaşındayken iş hayatına atıldı. Ailesiyle birlikte tekstil sektöründe emek verdi. Ama bir gün başka bir hayatın mümkün olduğunu fark etti. İstanbul'u arkasında bırakıp kırsala, bilinmeyene doğru cesur bir adım attı.
1: Benim hikayem şehrin dinamik ortamından kaçıp üretken ve verimli olma hayaliyle başladı.
0: Bu yolculukta birçok zorlukla karşılaştı ama yine de pes etmedi.
1: Hayvanları imha etmişiz, işte hırsızlık olmuş falan. Orası kırılım yeriydi.
0: Şimdilerde 25 yıl önce kurduğu hayalin tam ortasında yaşıyor.
1: Anda var olmaya, önce kendimin sonra da etrafımın ihtiyaçlarına gözetmeye dair bir çabada devam ediyor.
0: Ve bugün Aysun Sökmen'in emeğiyle, inancıyla ve sabrıyla yazdığı hikayeye tanıklık ediyoruz.

0: Ben Aysun Sökmen, namı diğer Aysun da Sütçü. Evliyim, 34 yıllık evliyim. 24 yaşında bir oğlum var. 25 senedir çiğ süt üretiyorum, hayvancılık yapıyorum. Çok mutlu, neşeli, keyifli bir şekilde sürdürüyorum. Kızlar değmesin sana maşallah, sana maşallah. Silivri'de Büyükçavuşu köyünde yaşıyorum. Böyle inekler, köpekler, ördekler, tavuklar. Bitkisel üretim ve hayvansal üretim diyebileceğim iki iş alanım var. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirdim. Öğrencilik hayatımda hem handbol oynadım hem de tekstil sektöründe çalıştım. Sonra da bir süre çalışmaya devam ettim. İstanbul'da babamın da ortaklığı olan bir tekstil firmasında çalışıyordum. Müşteri temsilciliği yapıyordum. Çok klasik olacak belki ama şehrin dinamikleri, trafikte geçen zaman, daha üretken olma hayali, uzak doğunun ucuz maliyetlerle geliyor olduğu gerçeği, tekstil sektöründe bir daralma yaşanacağına dair bana bir hissiyat verdi. Daha geleceği olan bir sektörde çalışmak istedim. O yüzden tarımı seçtik bir şekilde. Eşim de yardımcı olacağını söyledi. Böyle karar verdik. Eşim, o da klasik perküsyon öğretim görevlisi olarak konservatuvardan emekli oldu 2 yıl önce. Fakat 25 yıldır bu çiftliği benimle beraber yönetiyor.
1: Adım Mehmet Sökmen, Aysun'un eşiyim. 33 yıldır, 25 yıldır da ortağız bu çiftlikte. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunuyum ve orada 33 yıl öğretmenlik yaptım. 2000 yılında eşimle birlikte bu işletmeyi kurduk. 25 yıldır onunla çalışıyoruz. Zehirlendik diyebilirim bu çiftlikte. Doğadan artık kopamıyoruz. Hayvanlardan, bitkilerden artık kopamıyoruz ve onların en iyisini hak ettiğini düşünerek bunu geliştirmeyi, gerçeğini döndürmeye çalışıyoruz.

0: 25 yıl önce bu arazi babamın da ortaklığı olan ve satışlı olan bir araziydi. Düğünümüz bile burada oldu. Hani bilmediğimiz bir yer değildi. Fakat arazi satıştaydı. Madem tarımla ilgili bir iş yapmak istiyoruz, burada ne yapabiliriz diye araştırmaya başladık. Kağıt üzerinde büyükbaş hayvancılık hesap kitap yaptığınızda çok karlıymış gibi gözüken bir sektördü. O yüzden hani inekleri de çok sevdik. Çok cahil cesareti, 25 senenin özeti böyle olabilir. Cahil cesareti bir başlangıç oldu. Başta tavuğumuz yoktu, köpeğimiz yoktu. Yani çok makine gibi yaklaştığımızı görüyorum ineklere. Tamamen Excel tablosunda koyduğum parametrelerdi onlar. Aynı zamanda buraya geldikten bir sene sonra anne de oldum. İlk 3 sene böyle bir sudan çıkmış balık gibi olduktan sonra birkaç tane çok özel olay yaşadık. Birincisi ineklerimizin %60'ı çalındı. İkincisi sürüde verem çıktı. Dolayısıyla kalan inekleri imha etmek zorunda kaldık. Yani bir bağlamda başladık. Ben anne oldum. Biraz inek nasıl sağlar, nasıl beslenir falan diye yatırımla beraber, hani inşaatla beraber. Biraz öğrendik. Fakat sonra iflas edecek kadar sürüyü kaybettik. 6 buzağa bir tane inek kaldı. İşte o aşamada çok zordu. Hem borcumuz vardı hem birikmiş bütün parayı ve borçları yatırmıştık. Yani o dönem böyle çok zor birkaç ay geçirdiğimizi hatırlıyorum. Hayvanları imha etmişiz, işte hırsızlık olmuş falan. Mehmet'le birbirimize sorduk yani. Ne yapmak istiyoruz, şehre geri mi dönmek istiyoruz? Orası kırılım yeriydi. Hani yoksa burada nasıl kalacağız? Bu kadar borç harç. Yani neye ihtiyaç var adlı soruyu, kilit soruyu Mehmet sordu. Yani neye ihtiyaç var? Paraya ihtiyaç var dedim ben de. Tamam bulalım, nasıl bulacağız parayı dedi Mehmet. Yani çok yapıcı bir taraftan karı koca, iki ortak bir sohbet olduğunu hatırlıyorum.
1: İşi öğrendiğimizi ve tam bu işi yapmaya karar verdiğimizde bu başımıza gelince dedik ki her şeyimiz var, neyimiz yok. O zaman olmayanı koyalım dedik. Olmayanla başladık. Birbirimize destek verdik ve bunun olması için kalpten çalıştık. Bazen rüzgar ters esiyor ama rüzgara karşı yürümeyi başardık.

0: Bizde buzağlar bir hafta anneleriyle kalıyorlar. Ondan sonracığıma anne için de buzağı sağlığı için de çok önemli bir şey.
1: O dönemde Avusturya, Fransa ve İngiltere'de fuarlardan tanıdığım ıslak ve genetik konusunda çalışan firmalar vardı. Onlar ülke temsilcisi arıyorlardı. Dedim ben bir onlara yazayım. Belki onların hani Türkiye'de işlerini takip edip çiftliği finanse edebileceğim bir kaynak yaratırım. Hakikaten öyle oldu. Ben o yılları takiben 10-12 yıl boyunca Türkiye'de 2500 tane veteriner hekime fatura kesecek kadar bir dağıtım ağına sahip, yani sperma satan bir insana döndüm. Ürün ithal ettim. Bu esnada genetik ve ıslah, hayvan beslemesi, yetiştiriciliği, işte buradan projeler bir sürü oraya gidip çiftliklerin gezilmesi, oradan teknik insanların gelinip burada köy köy atölyeler yapılması gibi işler yaptım. Ve oradan sağladığım kazançla da çiftliğin borçlarını kendisini finanse edip tekrar bir sürü kurup tekrar kaldığımız yerden ilerlemeye devam ettik. Süzme yoğurt yaptım. Protein değeri yüksek. Onları mutlaka paylaşıyorum. Dün yarısı bize yayla çorbası oldu. Şimdi yarısı da onlara. Biz bu genetik ve ıslah işimizle vedalaştıktan sonra şehirde kapı kapı çiğ süt satmaya başladık. Ve çok kısa bir süre içerisinde, bir sene kadar bir sürede 4 araba, 8 şoför ve kayıtlı 8000 üyeye haftanın 6 günü düzenli şişeli çiğ süt satmaya başladık. Bunun yanında daha sonra 8100 bakkalı adını verdiğimiz bir projeyle beraber bizim gibi onarıcı tarım yapan üreticilerle dayanışıp işte yumurtadan kiraza, duttan zeytinyağına, beyaz peynire, tereyağına kadar birçok ürün çeşidini de götürmeye başladık. Fakat Covid ile beraber bu 8000 kayıtlı üye bizim dışımızda birçok farklı yerden biliyorsunuz çok kolay ürün alabilmeye başladılar. Ve orada maliyetlerimiz bizim çok yükselmeye başladı. O dönem 400 başlık bir sürümüz var iken yavaş yavaş küçülmeye başladık. Şu anda geldiğimizde yaklaşık %25'lik bir sürüye sahibiz o zamandan bu zamana. Fakat sadece inek bakışımız değişti. İneklerle beraber, onarıcı tarım öğretisiyle de beraber farklı hayvanlara hizmet etme yoluna girdik. Dolayısıyla ördeklerimiz var, tavuklarımız var, köpekler var, kediler var. Yaban hayatı desteklediğimiz, beslediğimiz bazı hareketlerimiz var. Canım önden buyur. Hayvancılık, hayvansal üretim ve bitkisel üretim diye özetleyeyim. İkisi ayrılmaz bir bütün. İnekler günde 100-150 litre su içiyorlar ve 40 kiloya yakın yem yiyorlar. Şu anda çok şükür 25 senemizin sonunda yedikleri yem, glutensiz diyeceğim, yaklaşık bir sene olacak. Sıfır tahılla süt üretiyoruz. Sadece ot yiyorlar, otluyorlar, ot silajı yiyorlar ve kuru ot yiyorlar. Ve yedikleri bu otta organik sertifikasını yeni aldı. Etiketlerimizi çalışıyoruz şimdi şişelerimizin. %100 otla beslenmiş sadece. Organik süt etiketimiz olacak.

burası çiftlikte en sevdiğim yerlerden biri ama samanlık seyranlık olur gibi bir yerinden değil. Daha çok burada tahıl stoklamıyorum artık. Ne buğday var, ne soya var, ne mısır var, ne DDGS var. Burada 3 tip kuru ot var, yonca, çayır otu, yulaf otu var. Günde 2 defa burada ot karışımı yapıyoruz. Ve inekleri meralarda otlatıyoruz onun dışında. Bu deponun kısmi boş olması, hiç içinde tahıl olmaması, bu sıfır tahıllı beslemeye geçiyor olmaktan dolayı ve bütün bunları organik sertifikalı yapmaktan dolayı çok çok büyük heyecan duyuyorum. Çünkü inekler inanılmaz sağlıklı oluyorlar, daha uzun ömürlü oluyorlar. Bayağı bir enerjiyi de paylaşabileceğimi düşünüyorum.

bizim 100 sağmal kapasiteli sağmal ahırımız. Şu anda boş, en güzel ahır boş ahır diyorum. Mereye yayılsınlar seviyorum. Burada krom paslanmaz suluklar var, yalaklar çok temiz. Yukarısı ışığı geçiren, aydınlık bir yapı sunan bir çatı mekanizmasına sahip. Güneş enerjisi sistemi var çatıda. Otomatik sıyırıcıyla sıyırıyoruz. Sünger yataklar var çünkü yatıp kalkarken betonda dizler malum aşınıyor. Onlara böyle çok yumuşak bir orman toprağı sunmaya çalışıyoruz. 25 yıl bunun hayalini kurdum. Bu yemin içerisinde hiç tahıl yok. Hiç tahıl yok. Soya yok, mısır yok, arpa yok, arpa posası yok, DDGS yok. Bunun hayalini kurdum. Bunun içinde sadece yonca otu var, çayır otu var.

0: yulaf otu var, ot silajı var, kendi meralarımızdan, organik sertifikalı meralarımızdan biçtiğimiz. Yani mis gibi kokuyor. Zaten çıkardıkları tezek de böyle çok güzel kokuyor.
1: Sağ olun.
2: Sağ olun.
0: Çok büyük bir ekip değiliz. Yani ben ve Mehmet de var. 6 kişiyiz. Yani 2011 yılından beri gönüllü çalışan kabul ediyoruz. 4 hafta ve üzeri sürelerde işte yemek ve yatacak yer karşılığında haftanın 6 günü günde 8 saat buraya gelip çalışılabiliyor. Valla 2011'de başladık, bininci gönüllüden sonra saymayı bıraktım. Yani binin üzerinde gönüllü geldi. Dünyanın her yerinden farklı kültürlerle, yani neticede yaptığınız iş, yani köpek de olsa, tavuk da olsa temiz su veriyorsunuz, yem veriyorsunuz. Kuru bir barınak onlara sunuyorsunuz. Yani bir de adına sevgi de diyebilirsiniz, takip de diyebilirsiniz. Sağlıklarını, konforlarını gözetiyorsunuz. O yüzden hani dil çok önemli değil. Dünyanın neresinden gelirse gelsin insanlar çok rahat uyum sağlıyorlar. Şu anda da İtalyan bir karı koca var. Marco ve Francis İtalya'dan gönüllülerimiz. Aslında o ambulans şoförü, o da sosyal hizmetli. Burada karı koca geldiler, buzağlara bakıyorlar, sahamlara giriyorlar, köpeklere bakıyorlar. Öyle bize arkadaşlık yapıyorlar. Akşamları da Raffaele Carrà ile dans ediyoruz.
3: Questa è la mia famiglia. This is my family. This is paradise. This is in my heart. Thank you.

çiftlikte şişelenmiş çiğ süt var. Dökme olarak sütümü sattığım kurumun peynirini, tereyağını satıyorum. Onun dışında yumurta ve bitkisel üretim, bahçeden çıkan ne varsa çiftlik teslimi satışımız var. Yani bir ürün satışı var çiftlikte. Onun dışında da gelir olarak burayı töleler için kiralıyorlar. Günübirlik gelişler için benden teklif alıyorlar. 15-20 kişilik gruplar ya da 60-70 kişilik gruplar gelip burada bazen yemekli, bazen yemeksiz aktivitelerini yapıyorlar, toplantılarını yapıyorlar, göle girip çıkıyorlar, işte Mera'da dolaşıyorlar, hayvanları geziyorlar. Bir de böyle ekoturizm diyebileceğim bir şekilde dönüşüyor çiftlik yavaş yavaş.

Benim yani haşa önerim, tavsiyem bu işe para harcamadan önce, yani bu iş kesinlikle parayla alakalı bir konu değil. Şu anda bana 5 milyon dolar getirin, akşama kadar hepsini harcarım. Üstüme de yeni bir pantolon almam yani. Ama yine de istediklerimi elde edemem. Nasıl ki domates 90 günde, 120 günde kızarıyor. Nasıl ki senede bir defa elma ağacından elma alabiliyorsunuz. Bu işe de para yatırdıktan sonra belirli bir zamanda akış yakalayabiliyorsunuz. O akışı hali hazırda yapan yerlerde gönüllü olarak ya da maaşlı olarak çalışmaya yönelik girişimcilere tavsiyem olur. Yani arazi almadan, hadi yaptı bir hata, aldı arazi, üstüne kesinlikle ev yapmadan, kesinlikle barınak yapmadan, kesinlikle hayvan almadan, kesinlikle demirbaş almadan. Çünkü sektör bütün bunları yatırımcının alması için çok lezzetli sunuyor her şeyi. Fakat ben en az 4 mevsim kişilerin orada bir yerde çalışmalarını tavsiye ederim. Benim hikayem şehrin dinamik ortamından kaçıp üretken ve verimli olma hayaliyle başladı. Şu anda ise anda var olmaya ve önce kendimin sonra da etrafımın ihtiyaçlarına gözetmeye dair bir çabada devam ediyorum.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Karşınızdayım, bayağı karşınızdayım. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Yani gerçekten yapmaya çalışıyorum çünkü bazen yapamıyorum, rezil oluyorum. Ama işim bu, öyle değil mi?
1: Öyle elbette. Çok zaman yapamıyorsun.
0: Öyle, yani sana rezil olmam önemli değil. Önemli olan bizi izleyen sevgili seyircilerimizin takdiri. Yani senlik bir şey yok.
1: Beni yok sayma Tuğba.
0: Tamam tamam, hadi lafı fazla uzatmayalım. Ben şimdi Beşiktaş Fulya'da bir çiçekçideyim. Bugün bana neler yaptıracaklar bir bilseniz. Ben de bilmiyorum. Hadi buyurun başlayalım. Çiçekler açsın, böcekler ötsün. Fikret Usta ben ne yapıyor bu diye bakıyor. Nasılsınız?
2: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yeni işiniz hayırlı olsun.
0: Teşekkürler. Yeni işim bu efendim. Çiçekçiyim ben bugün.
1: Çok yakışır Tuğba.
0: Evet, o iş de bana yakışır. Her şey bana yakışır. Senlik bir durum yine yok yani. Her şey rengarenk, çok güzel kokuyor ve ben bir an önce işime başlamak istiyorum artık. Evet,
2: bir an önce bizi de bugün bir yoğunluk var.
0: Farkındayım.
2: Sen de işe yeni başladın. Bu işi eğer öğrenmek istiyorsan önce bir yerleri tertemiz bir süpürmen lazım.
0: Bu kadar nasıl battı buralar ya?
2: Ondan sonra bir gelin buketi var. Onların püf noktalarını öğreteceğim sana.
0: Tamam.
2: Önce şuraları bir sür, ben de o ara bir gelin buketin altyapısını yapmaya çalışayım.
0: Tamam, ben bir taraftan süpüreyim o zaman. Arkadaş, benim derdim nedir? Her gittiğim yerde bana yer süpürttürüyorlar ya.
2: Ya bu mesleğin sırları böyle. Kolay değil.
1: Çırak olmak kolay mı Tuğba?
2: Ama böyle yavaş yavaş süpürürsen müşteri geldi mi dükkanın içi çok kirli olur. Müşteri der ki bu dükkan niye böyle? Anlatabiliyor muyum?
0: Ama biz çiçekçiyiz deriz biz de.
2: Ama olmaz. Her temiz olduğu zaman...
0: Biz böyle çalışıyoruz deriz.
2: Oo, sen baştan bak konuşmaya başladın. Eğer böyle konuşacaksan ilk baştan senden zor anlaşacağız biz böyle.
0: Anlaşırız ya, ben dünyanın en kolay anlaşılabilecek insanıyım.
2: Ben ustamdan her gün sopa yerdim. Cevap vermezdim ben ustama. Sen konuşmaya başladın. Bilmiyorum da bu akşam bu işleri bitirdikten sonra eğer böyle cevap vereceksen bu iş yani yürümez böyle.
0: Oldu mu şimdi? Ama yine batacak biraz sonra
2: ama
0: zaten.
2: Çok yavaşsın, biraz hareketli mesela şu. Mesela bunu almıyor değil mi süpürge? Böyle alacaksın. Hemen böyle alacaksın.
0: O zaman bitti herhalde bu.
2: Tamam. Şimdi bak, müşteri geldi. Dedi ki beyaz dedi bir gelin buket istiyorum dedi. Tarzları sunuyorsun mesela. Beyaz gülden mi, isyan tuzlar mı, orkiden mi? Genelde moda bu sene böyle. Anlatabiliyor muyum?
0: Benimki de orkideydi ama benimkisi yapmaydı.
2: Öyle mi? Ama şimdi şöyle bir şey tabii, o müşterinin isteğine bağlı. Bak şimdi şöyle. Müşteri gelir der ki acildir 15 dakikada buket istiyorum der.
0: Hemen. Acil buket nasıl isteyebilir gelin buketi ya?
2: Ya işte şöyle.
0: Ama neden son dakikaya bırakılıyor bu işler?
2: Tabii böyle. Bu işler böyle. Bak hemen fiyon katıyorsun. Şöyle nasıl bağlandığını gördün değil mi?
0: Ha, gördüm.
2: Biraz sonra aracımın nasıl yapıldığını göstereceğim. İşe kendini ver. Yoksa böyle başarısız olursun.
0: Tamam, ben de yapacağım çünkü biraz sonra.
2: Yok, daha var. Altay nasıl yapıldığını göreceksin. Beğendin mi buketi?
0: Güzel oldu, evet. Çok güzel.
2: Hemen
0: oldu.
2: Böyle kesiyorsun. Müşteri ister ki mesela burasında seten kurtayla kapadındır. O şeye aittir. Al bakayım eline şimdi. İkinci elbirlik yapacaksın. Tut şöyle. Bak, bak, bak şöyle.
0: Gelin. Tutamadım.
2: Müşteri de geldi mi böyle tutacaksın. Bak böyle.
0: Ha şöyle.
2: Tamam mı? Bu gelin buketi. İstersen buraya saten kurdele de bağlayabilirsin, yaprak alabilirsin. O müşterinin tarzına bağlı. Kaç dakikada oldu? 7 dakikada. Sen bunu artık 10 dakikada yapacaksın 6 ay sonra. Bu bir. Bunu...
0: 6 ayda mı geçecek? Ama oradan aldık, bundan aldık, bağladık
2: tabii,
0: iple
2: tabii.
0: Birbirine.
2: İşte o kolay değil işte. Şimdi bak, bir aranjman yapacağız, göreceksin. Ama tamam. Sen çok konuşuyorsun. Sen bana bir su getir bakayım. Hemen.
1: Ustaya çay su getirmek esastır Tuğba.
2: Bu mesleğe zor önerir abi. Bu çok cevap veriyor müşteriye, şeye, ustaya. Neyse, o bardak olmaz ama hadi bu sefer yeni geldiğin için.
0: Buyurun.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Safsarı güller de mis gibi koktu Tuğba.
0: Şimdi sıra bende.
2: Şimdi bak Tuğba ablacığım, bu işte bir ciddiyet ister. Tamam, seni böyle ciddi çalışacaksan biz ne buradan bir araştırma çıkarabiliriz.
0: Ne müşteriye
2: ne
0: gider.
2: Ne de buket çıkarabiliriz.
0: Tamam.
2: Sen dedim ben bu işi seviyorum. Bu işi bana öğretin. Ben bu mesleği yapacağım. Ama sen gelmeden 20 dakikada ben yoruldum yani. Ben 50 tane araştırma yapıyorum. Bu kadar yorulmadım.
0: Bak tamam, bak gülüyorsun bir de şimdi gülüyorsun ya. Eğlenceli
2: şimdi bak bu araştırmamız bir saate kadar gitmesi lazım.
0: Oo, hemen uzak bir semte.
2: Bak şimdi bunun oasisini kor musun? Ben yapacağım dedin. Hadi buyur.
0: Ama şey bunu kesmem lazım benim.
2: İşte kes hadi. Bıçak nerede?
0: Şurada.
2: Bak getir bıçağı bir zahmet. Şimdi o asini koy ben bakayım.
0: Aa şey gibi ya bu terapi gibi.
2: Ama çok yavaşsın. Bak hemen onu 2 saniyede kesmen lazım.
0: Tamam yani. Kestim.
2: O, tamam ilk işin oldu. Şimdi şunun yanlarını kes şuralara doldur.
0: Tamam.
2: Sen solak mısın?
0: Evet.
2: Ben de solağım. Nereden çıktın karşıma? Ben de solağım.
0: Solağım ben ya.
2: Ama tabii bunu şey yaptığın zaman elini yıkaman lazım. Gözüne falan değdiği zaman.
0: Aa.
2: Tabii kör etme olayı olur. Allah korusun.
0: Oo.
2: İlk günden burada başımıza gelmesin. Acile de kaldırmayalım seni.
0: Şurada doğru hastane mu var hemen?
2: Daha dur bana daha bugün daha misin? 20 dakika oldu. Yani ben senin çalışma tarzını hiç beğenmedim ama bakacağız yani. Daha ilk gün yani bir hafta bizde deneme süresi var. Şimdi ha, o asist tamam.
0: Tamam.
2: Yeni olduğun için olmadı ama ben biraz ona ilave yapayım şöyle.
1: Tuğba'nın çalışma şekli ve temposu Fikret Usta'yı sanki biraz kızdırdı.
2: Şimdi bir aranjman yapacağız. O bizim... Oho daha dur bakalım sen her şeye böyle şey yaparsan. Tabii bu zevk tarzı sen değişik bir çalışma da yapabilirsin.
0: Tamam ben yapayım o zaman.
2: Ama yaparsın da bu ilk geldin ya bu müşterini şimdi ya müşteri kaçarsan
0: bence
2: olacak.
0: Bence beğenir.
2: Hayır sen hemen ben yapayım ben edeyim diyorsun yani biz bir önce seyret sonra yaparsın. Bak şimdi bunları da ne yaptın bir defa. Ya bak gördün mü?
0: Sen bunları bunu atmadık.
2: İşte sen çöpe atıyordun. Önce mesleğin sırlarını öğreneceksin, tamam mı?

0: Tuğba'cığım, sen tabii bu işe meraklısın. Bir de çok sevdiğin için. Bir de bir an önce bu işi öğrenip sabırsızlanıyorsun. Tabii ben de sinirleniyorum.
1: Ama Cey, sakin ol. Suyumuzu içmedik.
0: Ya nasıl içeyim ben şimdi? Sen aracmanı yapacaksın diyorsun.
1: Tamam,
0: ben
1: yapacağım bakın.
0: Al, yap. Ne halin varsa gör. Ne halin varsa gör.
1: Ya ama çok güzel.
0: Bak, bu aracmanı yapamazsan 200 milyonunu keserim. Vurulanmanları pahalı malla. Hah, ben şimdi bekliyorum. Hadi buyur. Buyur, bıçağını da vereyim. Hadi, ne yapacaksın şimdi? Bak, burada mor isyantus var. Zevk tarzını konuştur, yap.
1: Tamam.
0: Ne yapacaksın?
1: Hadi. Yaparım. Siz işiniz varsa gidebilirsiniz biraz.
0: Ben nereye gideyim ya? Önce bir aracmanı yapıp yollamamız lazım. Nereye gideyim ben?
1: Şimdi ararlar bizi ya. Nerede kaldı diye, değil mi?
0: Bak, çiçek vuruş tarzını sevdim. Yani çiçek böyle görünüyor ya.
1: Çok şükür bir şey sevdi ya.
0: Tamam mı? Ama her şeye de cevap veriyorsun. Sessiz ol, benim söylediğimi yap.
1: Korkumdan elimi keseceğim şimdi. Şöyle
0: bak,
1: gözüksün.
0: Bak şimdi bak. Yanlış yaptım. Şimdi bu niye böyle? Allah bunu niye iki dal yaratmış? Bunun bir tanesini kıracaksın. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Şunun yanına vuracaksın bak. Ne yapacaksın? Grup yapacaksın.
2: Biraz estetik düşünmelisin Tuğba.
0: Vallahi zor anlaşacağız gibi görünüyor da. Tavsiye üzerine.

0: Ne geldin? Yoksa yani ben şimdiye seni göndermiştim de. Tavsiye üzerine. Sen yürü gül. Ben bu aracımanın bir fiyatını keseyim müşteri beğenmezse. Şimdi bak.
1: Tamam, ben...
0: Burası yeter. Tamam. Şimdi buna bir anturium daha ilave et.

0: Biliyorum.
1: Ay içimde hoş oldu.
0: Tabii. Buyur. Ama sen devamlı aynaya bakıyorsun, kendine bakmıyorsun. Yani çiçeğe...
1: Tamam,
0: yoruldum,
1: tamam.
0: Vallahi yoruldum ya. Şimdi bak, ben şimdi 50 tane racman atmıştım. Bak, bunu da böyle vurdun.
1: İşte ama sen profesyonelsin.
0: Şimdi buna bir fiyonk atıp bayan eliyle bakayım nasıl atıyorsun. Bak, makas burada.
2: Harika bir fiyonk bekliyoruz.
0: Ama çok yavaşsın.
1: Ya şey, ben kızacaksınız diye bir şey yapamıyorum.
0: Ya ben niye kızayım? Zaten kızsam sana aracman yaptırma. Gerçi olmadı, bak gördün. Bak şimdi bunu bağlamak için ne yapacaksın? Tamam mı? Bak, bunu eline alacaksın. Şöyle yapacaksın. Tamam, estetik olacak. Ha. Herkes onu mesela, o senin zevk tarzı. Bir yere bağlı. Anlatabiliyor muyum? Buyur. Hani çiçeğe çok, aracmana çok çiçek vurmayla çiçek güzel olmaz. Dizaynı güzel yapacağım.
1: Anladım. Bitti mi bu şimdi?
0: Ya...
1: Olduğu kadar yani.
0: İşte senin bir yaptığın kadar. Sen şimdi bana bıraksaydın daha güzel. Ben sana dedim hadi zevkini kırma. Mümkündür morali bozulmasın diye öyle şey
1: evet,
0: yaptık.
1: Evet, hiç morali bozulmadı. Bir şekilde kavga, dövüşle evet. Olduğu kadar artık yani psikolojik...
0: Ama ömrümün de yarısı gitti yani.
1: Psikolojik baskı altında bu kadar oldu.
0: Daha dur daha sana şey yaptıracağım, çelenk yaptıracağım. Cenaze çelengi. Düğün sepeti yaptıracağım, perborcu yaptıracağım. Daha dur bakalım.
1: Tövbe estağfurullah.
0: Şu benim kahveyi bir getirir misin? Strese girdim, çok yoruldum beni.
1: Ama su, şey, kahve tamam.
0: Yapmayı biliyor musun?
1: Biliyorum, nasıl içiyorsun?
0: Benim şekerli olsun.
1: Peki.
0: Bir bu kahveye bakalım yani, yordun iyice bizi. Bari bir kahveyi düzgün yap ya. Bıktırdın bizi ya.
2: Ustanın şekeri düştü anlaşılan.
0: Abi ne olur aracman öğret. Öğret de yani bir çeneni tut da bir ay çalış, iki ay çalış ondan sonra. Efendim kız ne zaman yaptın bu kahveleri? Bak kahveyi yapıyorsun ha.
1: Bir hadi. Tanesi de benim ama.
0: Yok. Sen yeni geldin, kahveye alışırsan burada işte. Neyse hadi bugün ilk günün hadi.
1: O zaman buyurun. Siz kahvenizi için ben buraları temizleyeyim, yanınıza
0: yok,
1: geleyim
0: yok.
1: Ben.
0: Yok yok, kahveni iç ondan sonra. Kahveni iç. Bugün yeni günün. Daha yarın zor günler başlıyor.
2: Fikret Usta kıyamadı sana Tuğba.
0: Vallahi mükemmel bir kahve içtim ilk hayatımda. Ben genelde her gün 2-3 tane içerim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak havalara girme. Sen bu çiçekçiliği yapma, git kafecilik yap. Ama bak kahve dört dörtlük.
1: Onu da yaparım, onu da yaparım.
0: Hayır bak kahve güzel. Bak hemen şımarma bak, hemen şımarma. Yok kahve güzel, kahveciliği yapacak. Kahvecilik değil, kafecilik.
1: Tamam, tamam. Ya, onu da yaparım.
0: Ha o zaman tamam ama gerçekten var, kahveyi güzel yapan bir bayan çiçekçiliği dört dörtlük yapar. Her şeye affettirdin. Bu arayan kim acaba? Benim buyurun. Yapmayın. Ne oldu hayrola? Vaz mı geçtiniz evlenmekten? Aa çok üzüldüm. Ben de gelin buketini hazırlamıştım Tuğba'nın. Sağlık olsun. Ben detaylara da girmek istemiyorum. Kısmet buymuş. Yok yok rica ederim. Ne demek önemli değil. Vallahi üzüldüm. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Al. Bir uğursuzluk getirdin. Kadın evlenmekten kocası vazgeçmiş.
1: Aa!
0: Kadın hüngür hüngür ağlıyor.
1: Tüh.
0: Gelin bu kedi de elimizde kaldı. Hadi buyur. Al uğursuz bunu da kendin al eve.
1: Uğursuz
0: ilk
1: mu?
0: İlk günden ne yaptın bizi? Buyur.
1: Benim zaten gözüm kalmıştı hadi. Bu çiçekte. Aa. Benim oğlum.
0: Hayır kadın üzüldüm. Çok iyi bir insandı.
1: Olabilir. Herkes iyi kendine göre bir şekilde.
0: Hayır gelin bu kedi sana yarar. Al bunu eve götür.
1: Tamam.
0: İlk günün zararı.
2: Buketin çok güzel Tuğba.
3: 13 milyon lira.
4: 14 milyon lira.
3: 14 milyon lira.
5: 20 milyon.
3: 20 milyon oldu.
4: 25 milyon.
6: Çok ihtiyatlı oynuyorsunuz.
7: Görevim beni ihtiyatlı olmaya zorlamıştır.
8: Kim bilir kaç enternasyonel çete bu mücevherlerin peşine düşmüştür.
9: Bu diğeri yakarım.
10: Olamaz.
11: Olmaz diye bir şey yok. Oldu bile. Sincap bizden evvel davranmış.
12: Enternasyonel hırsızlardan Daniel Murat. Mücevherleri ancak o çalabilirdi.
13: Kelepir fiyatına. 10 milyon liracık istiyorum.
14: Şartlarınızı aynen kabul ediyorum.
15: Seni ilk gördüğüm zaman çok şaşırdım. Bana hiç yabancı gelmedin.
16: Durun! Kanun namına teslim olun.
7: Mücevherleri kurtardığınız için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Geçmiş olsun.

0: Efendim Hazretleri, kızınız gerçekten büyük bir tehlike atlattı. Onu alıp gidebilirsiniz.
1: Mücevher Hırsızları bugün 16.15'te TV4'te.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove deodorant ve roll-on çeşitleri 119 lira.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi tam yağlı beyaz peynir topta sadece 210.

0: Püf Dondurma'nın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
10: Botanik, abaküs,
11: kasa, marul, kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara!
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Siparişiniz
14: ve Pepsi'niz.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
16: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
17: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
18: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
16: Ben Ömer Necati Albayrak.
17: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
16: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
17: Gün ilk dakikada.

0: başlar.
1: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Sevgili günlük. Bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa.
6: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuk mu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira.

0: ucuza. Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
5: Sevince. Sadece durula.
6: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece durula.
10: Otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
0: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuk mu, Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
13: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
14: Ne kadar emanet tutuyor.
15: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
14: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
16: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
14: Nasıl yakışıyor mu bana?
15: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
17: Ulan ne yapıyorsun?
15: Hava asacağız bu sıraya da.
14: Eyvah yakalandım.
18: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
14: Bugün kolay mı sandın da görevim neydi? Çiçekçi olmak. Ama ne kadar olabildim? Göründüğü kadar kolay değil. Fikret abinin yüzünden de belli oluyor zaten ne kadar olabildiğim.
19: Yok, gerçekten yeteneğim var. Söylediklerim zaten kalbini kırmak değildi. Gerçekten kahve çok güzeldi. Ama gerçekten bu mesleği seviyorsan çok başarılı olacağına yani eminim. Yok, bir iki sene zorluk çekersin. Ondan sonra bir numaralı çiçekçi olursun, beni de geçersin. Usta çırağı geçer derlermişler.
14: Estağfurullah.
19: Tamam mı? Onun için yılma,
14: devam.
19: Zoru başarmaya devam et.
14: Peki abicim, çok tamam. Teşekkür ediyorum. Rica kapınızı ederim. Açtığınız çok için, ekmek kapınızı açtığınız ve bizi misafir ettiğiniz ve beni çektiğiniz için.
19: Yine bekleriz.
14: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugünkü görevimi tamamladım, iyi ya da kötü. Bir sonraki bölümde beni nerede göreceksiniz söylemiyorum. Sürpriz olsun. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

Sevgili dostlar, ne yapmalı programında bugün çok önemli bir soru soracağız. Bendeniz klinik psikolog Doktor Mehmet Şakiroğlu. Ne yapmalı diye sorup cevapları arıyoruz. Psikolojinin hayatımızdaki önemini hiç unutmadan, daha kaliteli bir yaşam için, daha sağlıklı bir yaşam, daha verimli bir yaşam için ne yapmalı sorularının cevaplarını bu programda aramaya ve bulmaya devam ediyoruz. Bugünkü sorumuz çok önemli. Mutsuzluk. Mutsuz olma nedenimiz ne? Neden mutsuzuz? Neden insanlar, yollarda gördüğümüz insanlar genelde başları öne eğik yürüyorlar? Neden insanlar birbirleriyle sohbet ederken hep şikayet ediyorlar? Birbirlerine olumsuz deneyimlerinden bahsediyorlar. Bu nasıl oldu? Nasıl bu hale geldik? İşte temelde sorumuz bu ama asıl sorumuz da şu, gerçekten mutsuz muyuz? Bakın bu programı, bu konuyu seçerken beni bir soru harekete geçirdi. Şimdi size o soruyu okuyacağım hemen. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sorumuz şöyle. Sosyal medyada arkadaşlarımın eğlendiklerini, iyi zaman geçirdiklerini gördüğümde mutsuz oluyorum. Bu kıskançlık mı? Yani benim arkadaşlarımın sosyal medyadaki hikayelerinde ya da işte postlarında mutlu olduklarını gördüğüm zaman, iyi zaman geçirdiklerini gördüğüm zaman mutsuz olmak gerçek bir mutsuzluk mudur? Yoksa mutlu olamadığım için yaşadığım başka bir duygu mudur? İşte şu çok açık ki, biz mutlu olamadığımız zamanlarda kendimizi mutsuz zannediyoruz. Mutsuzluk tanımının bize çok fazla olanak ve imkan veren, haz ve eğlence vaadinde olan, çok fazla imkan sunan bu dünyada mutsuzluk kavramının sanırım tanımını bozduk. İnsanlar artık yeterince mutlu olamadıkları her an kendilerini mutsuz zannediyorlar. Artık bu dünyanın en cesur eylemi hiçbir şey yapmadan oturup şöyle bir takım şeyleri düşünmek olduğunu farkına varıyorum. Yani biz artık can sıkıntısı, hiçbir şey yapmadan durmak, şöyle bir sahile oturup da denizi izlemek, belki dakikalarca, belki saatlerce izlemek gibi becerilerimizi kaybettik. Sürekli mutlu olma çabası içerisinde olan insanoğlu için de en büyük felaket mutlu olmaya ulaşamayıp kendini sürekli mutsuz zannetmesi. İşte bugün bu süreç nasıl yaşanıyor? Gerçekten mutlu muyuz yoksa mutsuz muyuz? Bu soruların cevaplarını arayacağız. Nasıl bu mutsuzluk duygusu üzerimize atılmış durumda? Bakınız her şey neyle başlıyor biliyor musunuz? Çocuklarımızı birer prens ya da prenses olarak yetiştiriyoruz. Çocuk dünyaya geldiği andan itibaren annesi babası tarafından çok seviliyor. Ona bütün imkanlar sunuluyor. El bebek, gül bebek büyütülüyor. Çocuklar böyle kendilerini gerçekten bir prens ve prenses gibi hissetmeye başlıyorlar. Ondan sonra hayat biraz daha devam ediyor. En güzel benim çocuğum, en akıllı benim çocuğum, en becerikli benim çocuğum derken çocuk ergenliğe doğru

yaklaştığında bir bakıyor ki ne diğerlerinden daha akıllı, ne diğerlerinden daha becerikli, ne de diğerlerinden daha akıllı ya da çalışkan. İşte bu durum çocukta ya hani ben en iyisiydim, en özeliydim, prenstim, prensestim düşüncesiyle bir sorun çıkarıyor. Ve şöyle tahtaya yazarak size anlatayım bu noktada artık. Orada çocuk mutsuz olmaya başlıyor. İlk şunu yazalım. Prens ya da prenses olarak büyütüldük. Yavrucuğum sen özelsin, farklısın, biriciksin, diğerlerinden daha büyük yeteneklerin var falan derken bu çocuk aslında bir prens ya da prenses olmadığını fark ettiği anda bunu kanıtlamaya uğraşıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Ne yaparsam yapayım, en iyisini yapmalıyım diyor. Çünkü ancak en iyisini yaparsam insanlar benim bir prens ya da prenses olduğumu düşünür. Ve bu onları mutsuz eden ilk adımı atmalarına neden oluyor. İşte bu adım her şeyin mükemmel... Her şey mükemmel olsun çabası. Çocuk diyor ki benim gerçekten bir prens ve prenses olduğum düşünülmesi için hata yapmamam lazım. Herkese bir prens ya da prenses olduğumu göstermem için hep kusursuz olanı yapmalıyım. Bunu düşünen çocuk her şeyin mükemmel olması gerektiğini düşündüğü anda bir şeyleri yapmaya başlamakta zorluk yaşıyor. İşte mutsuzluğun hayatımıza girmesindeki ikinci nokta da bu. Mükemmel olsun derken yapmam gereken şeyleri ertelemeye başlıyorum. Hadi tahtaya onu da yazalım. Mükemmel olsun derken... erteleme davranışları ortaya çıkıyor. Ben prens ya da prenses olduğumu kanıtlamaya çalışırken hep mükemmel ve kusursuzu yapmalıyım düşüncesine gidiyorum. Bu düşünce beni alıp bir şeyleri başlamama engel oluyor. Çünkü bakınız en önemli yer, en iyi anı beklerken birçok iyi anı kaçırmış oluyorum. İşte bunun adı erteleme davranışı. Yani bizim prens ve prenses, prens ve prenses olduğunu düşünmeyenler öyle ya da böyle işlerine halledip giderken, bizim prens ya da prenses en iyi anı beklerken erteleme davranışları ortaya çıkarıyor. Ve bu erteleme davranışlarının neticesinde de yaptığı işlerde başarısız olmaya başlıyor. Benim 10 gün sonra vereceğim bir ödev var diyelim, bir proje var. Ona bugün başlamam mümkün. Oturuyor mükemmeliyetçi masanın başına. Bir anda aklına düşünceler gelmeye başlıyor. Ya mükemmel olmazsa, ya kusurlu olursa, ya beğenilmezsem, ya onaylanmazsam, ya en iyi notu almazsam diye düşünceler gelip diyor ki daha iyi bir anda başlayayım. Şu anda hazır değilim. Ne oluyor? Erteleme davranışı ortaya çıkıyor. Bir gün erteliyor bu şekilde, iki gün erteliyor, dört gün, beş gün, altı gün ertelerken mükemmelliyetçi bir bakmışsınız projeyi vermesine sadece bir gün kala masanın başına oturuyor. Projeyi vermesine bir gün kala masanın başına oturunca mükemmel ve kusursuz bir iş ortaya çıkar mı? Hayır, çıkmıyor. Normalde yapabileceğinden daha kötüsü ortaya çıkıyor ve asıl onu mutsuz eden noktaya geliyor mükemmelliyetçi. İşte onun adı başarısızlık. Bizim prens ya da prenses başarısızlıkla baş etmesi mümkün mü? Hayır, değil. Çünkü başarısız olduğu anda onaylanmamaya başlıyor. Başarısız olduğu anda beğenilmemeye başlıyor. Bizim doğduğu günden itibaren çok beğenilen, el üzerinde tutulan prensimiz için, prensesimiz için ne kadar zor bir durum. Mükemmel olsun derken erteledi. Ertelediği için başarısız oldu ve şu anda başarısız olduğu için çok mutsuz. İşte genelde mutsuzluğun altındaki süreç bu erteleme davranışları sonucunda normalde yapabileceğimiz bir takım şeyleri yapamamak. Peki başarısızlık neye neden oluyor? İşte bizim mutsuzluk dediğimiz duygu burada devreye giriyor. Ve kişi artık yapamadığı için, yani bir takım şeyleri kaybettiği için mutsuz hissetmeye başlıyor kendisini. Peki bu mutsuzlukla nasıl baş edecek? Mutsuzlukla baş etmek için çok da sağlıklı olmayan bir takım yöntemler seçiyor kendisine. Başarısız oldu prenses. Mutsuz oldu. Mutsuzluk kalıcı mı olacak? Hayır, kalıcı olamaz. Bakın o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Mutsuzluğuyla baş etmek için

bizim prenses ya da prenses abur cubur yemeye başlıyor. Ne zaman kendisini mutsuz, yeterince becerikli, yeterince akıllı hissetmese açıyor kocaman bir cips paketini, haşır huşur yemeye başlıyor. Kocaman pizzaları yemeye başlıyor. Bir kiloluk dondurmaları yemeye başlıyor. Neden bunu yapıyor? Çünkü başarısızlık düşüncesinin onda yarattığı olumsuz duygudan kurtulmak için kendini yemeğe veriyor. Yemek yedikçe, yani midesine bir şeyler gönderdikçe kendini daha iyi hissetmeyi öğreniyor. Ama bir süre sonra kilo alıyor. İşte kısır döngünün, mutsuzluk kısır döngüsünün en kritik noktalarından biri bu. Bu sefer kişi mutsuzluktan kurtulmak için abur cubur yerken abur cubur yemekten mutsuz olmaya başlıyor. Bir diğer prenses ya da prenses ne yapıyor? Alışveriş yapmaya başlıyor. Herkesin akıllı telefonunda bolca aplikasyon var. Bu aplikasyonların çoğunda sürekli fırsatlar yakalıyoruz. Fırsatlar, büyük indirimler, bir alana bir bedavalar. Hiçbir zaman almaya gücünüzün yetmeyeceğini düşündüğünüz bir ürünün yarı fiyatına bulduğunuz o müthiş anlar, hiç bitmeyen fırsatlar. Bütün bu fırsatlar bizi birer alışveriş makinesine döndürüyor. Ben mutsuz olduğumda alışveriş yaparak mutlu olmayı öğrendiysem şayet, işte o zaman alışveriş yapmak bana bir ödül haline geliyor. Alışveriş yaptıkça başarısızlığımı unutuyorum. Alışveriş yaptıkça mutsuzluğumu unutuyorum. Ve ne oluyor? Ben bir alışveriş bağımlısı oluyorum. Alışveriş bağımlısı olunca ne oluyor? Eve geliyorsun, alırken her şey güzel. Eve geldin, etiketlere bir bakıyorsun, faturalara bir bakıyorsun, eyvah. Parayı verirken sıkıntı hissetmedin çünkü kredi kartıyla ödedin. Eve gelince, faturayı görünce sıkıntı hissediyorsun. Alışveriş artık mutlu ediyor mu? Hayır. Mutsuzluğu daha da arttırıyor. Ne oldu bizim prenses ve prense? Mutlu olayım derken, mutsuzluğumla baş edeyim derken, bu sefer kendini hiç geçmeyen bir mutsuzluğa esir etmiş oldu. Çünkü cebindeki parası bitti. Bir diğeri ne yapıyor? Bizim prenseslerden bazıları mükemmelliyetçi. Mükemmelliyetçi olduğu için erteledi. Ertelediği için başarısız oldu. Başarısız olduğu için mutsuz oldu. Mutsuzluğuyla baş etmek için geçti bilgisayarın başına, oyun oynamaya başladı. Bir saat oynadı, iki saat oynadı. Oynarken kademeleri atladı. Kademeleri atladıkça mutlu oldu. Mutsuzluğuyla baş etti. Bilgisayar oynadı. Bilgisayar oyunları. Oyun bağımlılığı dediğimiz şey işte böyle böyle ortaya çıkıyor. Sen mutsuzluktan kurtulayım derken bilgisayarın seni mutlu etmesine çalışıyorsun ama ne çıkıyor ortaya? Hayatta yapman gereken şeyleri yapmamaya başlıyorsun. İşte abur cubur, alışveriş, online oyun gibi şeylerin temel mekanizması tüketimdir. Ben onu da buraya yazıyorum. Bizim prens ve prenses hayatta çok özel, farklı da biricik olduğu öğretilen prens ve prenses sırf bunu kanıtlamak için mükemmelliyetçi olup, erteleyip, başarısız olup, kendini mutsuz hissedip, bu mutsuzlukla baş etmek için abur cubur yemeye, alışveriş yapmaya, bütün gün oyun oynamaya başladı. Hayattan koptu ve kendini artık eskisinden daha da mutsuz hissediyor. Peki buradaki temel problem ne? Gerçekten onu mutsuz edecek bir şey yaşadı mı? Hayır. Aslında temel problem zihnimizdeki bir kod. Ben en iyisini yapmalıyım. Ben bir prensesim. Ben kusurlu olursam beğenilmem. Bütün bu düşünceler işte ne yazık ki benim mutsuzluğumun temel yapısını oluşturuyor. Burada asıl soru devreye giriyor. Bu gerçek bir mutsuzluk mu? Hayır. Çünkü burada kaybettiğim bir şey yok. Bütün her şeyi ben kendim oluşturdum. Soru ne diyordu? Arkadaşlarımın sosyal medyada eğlendiklerini gördüğümde mutsuz oluyorum. Aslında bir şey kaybetmedim. Sadece ben de onlar kadar eğlenmek istedim ve buna sahip olmadığım için mutsuz hissettim kendimi. İşte bunun adı mutsuzluk değil, mutluluk yoksunluğu. Sevgili dostlar, mutsuzluktan çok fazla yakınanlar, aslında mutsuz değilsiniz. Sadece mutlu olmadığınız zamanlarda kendinizi mutsuz zannediyorsunuz. Size hemen çok kısaca hayatımda tanıdığım en mutlu adamlardan birinin hikayesini anlatmak istiyorum. Kağıt toplayan bir adamın hikayesini. Kağıt toplayan adam ve çocukları boğazına kadar çöpün içinde muhteşem bir kahkaha duydum. Ben de arabamı park etmiş, güzel gravatım, şık kıyafetimle evime doğru yürümekteydim. Hayatım boyunca duyduğum en güzel kahkahanın peşinden gittim. Bir baktım çöp toplayan adam ve çocukları. Dedim ne oldu da bu kadar güldünüz? Ya hocam dedi bizim çocuk çikolata diye bir tane...

ruj ısırmış. Ağzı yüzü çok garip bir hal aldı. Böyle bir şey yaptı. Ona gülüyoruz, ona eğleniyoruz. Ya dedim, ben kravatı olan, arabasını az önce apartmanının otoparkına park eden bir şanslı olarak acaba aynı şeyi yapsam gülüp eğlenebilir miydim? Hayır. Peki onlar nasıl başardı bunu? Çünkü fazla önemsememeyi öğrendiler. Hayatımda gördüğüm en mutlu adam, o en güzel kahkahayı atan adam çöpün içinde boğazına kadar batmış, çok da zor olan, o işi yapmakta olan bir emekçiydi. İşte mutlu olmak ya da mutsuz olmak içinde bulunduğumuz şarttan ziyade o şartı nasıl değerlendirdiğimizle alakalı. Yani mutlu olmak bir tercih, mutsuz olmak ise yine bir tercih. Mutlu olmadığınız zamanlarda mutsuz değilsinizdir sevgili dostlar. Hepinize mutluluk peşinde koşmayacağınız ama tatmin olabileceğiniz bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Dedem paşa aşçısıydı. Ondan bana kalan mirası ben devam ettiriyorum. Ben aceleci bir şefim. Mutfak benim için hatanın asla kabul edilemeyeceği bir yer.
1: Evet, ustalarım akşam güzel işi var. Hazır değil mi? Bak her şey hazır. Biliyorsunuz ben biraz aceleciyiz de bak yoksa sonra ürün yemeyelim lütfen. Tamam.
0: Lezzetli yemek yapmak için taze ve güvenilir ürünleri kullanmamız gerekiyor. İyi bir şef olmanın anahtarı kararlı, azimli, meraklı, iyi bir lider olabilmektir.

Merhaba, ben Sezai Salim. 24 Ağustos 1988 doğumlu, Bolu Yeniçağ doğumluyum. Mesleğime başlamadan önceki süreçte Bolu'nun Yeniçağ ilçesinde, doğduğum alanda, doğduğum köyümde, bu ilçeye ait olan lise çağıma kadarki süreçte hep bu alanda, bu Bolu'da büyüdüm. Çok güzel bir çocukluk yaşadık. Hani sokaklarda geçti çocukluğumuz. Ve bunu pekiştirmek için de babamın tavsiyesiyle amatör futbol kulübüne yazıldım. Bir müddet futbol oynadıktan sonraki süreçte ayağımda bir sakatlanma geçirdik. Sonra futbol ara vermek zorunda kaldım. Ama öyle bir süreç yaşadık ki arkadaşlarımızla. Sokağın çocukluğun tadını alabildim ben yani. Yeniçağ'ın her sokağı, her yerinin bize göre bir hatırası vardır. Benim Yeniçağ'a ait gölümüz, gölümüzde arkadaşlarımla beraber, yani çocukluk arkadaşlarımla gidip de o göl kenarında yaptığımız pikniklerdi, işte gölümüzde tuttuğumuz balıklar. Yani gece, hatta o kadar artık hastası olmuştuk ki biz, gece bile sabaha kadar konaklayıp kalıyorduk yani. Bir elimizde fenerle beraber attığımız oltaların başına bekliyorduk. Yeniçağ benim için çok başka bir şey. Hem doğup büyüdüğüm bir yer olması sebebiyle hem de arkadaş çevremin hala kendileriyle görüşüp konuşup onlarla istişare yaptığımız ve birçok arkadaşımla da aynı kararı verip liseye, ortaokulumuz bittikten sonraki süreçte lise sınavlarına girdiğimizde arkadaşlarımın babaları veya benim işte arkadaşlarımın da istekleriyle beni de kendilerine çekerek Ahçıl Okulu okumayı önerdiler.

0: Sonra biz 3 arkadaş Bolu Mengen Ağaççılık Okulu'nu da yazmıştık zaten, puanımı da tuttu. Sonra biz Bolu Mengen Ağaççılık Lisesi'ni yıl 2002 okulumuza başladık.
1: Yarına ne yapıyoruz?
2: Şefimize Amerikan yapıyoruz.
0: Bu Mengen Ağaççılık Okulu'na ben başladıktan sonra, lisemize başladıktan sonraki süreçte Mengen'in festivali oldu. O esnada oraya işte Ege, Akdeniz bölgesinden, o bölgelerden gelen şeflerin mesleki olarak yapmış oldukları ürünleri getirdiklerinde ve onların böyle giymiş oldukları elbiselerin, yani böyle havalı bir ceketleri falan işte, onları gördükten sonra dedik ki yani bu demek ki hani olabiliyor. Çünkü her alandasınız, her yerde çalışabiliyorsunuz. Çünkü baktığınız zaman saha olarak da çok geniş bir alan. Restorancılık, otelcilik olsun, işte bilmem işte toplu catering olsun, yani iş sahası çok geniş bir alan. Doğru bir karar verdiğimi düşündüm. Sonrasında benim bu meslekte yürüyebilmemi, bu meslekte ilerleyebilmemi düşündüm. Sonra kendimi tabii ki geliştirmeye başladım. Mengen Ağaççılık Okulu'nu 2006 yılında tamamlamadan önce iki tane stajımız oldu bizim. İki stajımı da benim Ege ve Akdeniz bölgesinde tamamladım. 5 yıldız otellerde. Sonrasında 2006 senesinde mezun olduktan sonra tekrar bir kısa dönem Antalya geçmişim oldu. Sonrasında İstanbul'un mesleki anlamda daha çok gelişebileceğim bir yer olduğunu fark ettim araştırma o zamanki süreçte. Sonra İstanbul'a gelmeye karar aldım. Yıl 2006'nın sonuydu sanırım, 2007 başlangıcı. Sonrasında İstanbul Uluslararası Zincir Otellerinde bir ekstra çalışmaya başladım. Şu an dediğim gibi Akdeniz ağırlıklı mutfağımız bizde mevcut. Burada misafirlerin normalde bulunduğumuz bölgenin profiline göre hareket ediyoruz. Misafirlerin taleplerine göre hani menü oluşumu yapıyoruz burada. Genel olarak Orta Asyalı misafirlerimiz de çok fazla oluyor ve menümüzde bayağı bir geniş bir menü haznemiz mevcut. Bunun içerisinde dediğimiz gibi balık çeşitlerimiz, et çeşitlerimiz, işte hafif zeytinyağlılar, işte mezeler, salata çeşitleri, yani bir nevi misafirlerin geldiğinde çok rahatlıkla ulaşabilecekleri her şey mevcut. Menümüzde hazır ürün kullanmayı biz tercih etmiyoruz. Burada el yapımı yapmaya, çoğu el yapımı makarnalarımız mevcut mesela. Onun haricinde sürdürülebilirliği biz destekliyoruz. Hiçbir şeyi çöpe atmama taraftarıyız tabii ki. Kullanabileceğimiz her şeyi detaylı bir şekilde yapacağımız işte soslardı, bilmem işte garnitürlerdi, dönüştürebileceğimiz bir şey varsa o şekilde yapabiliyoruz zaten, döndürüyoruz. Dediğim gibi menümüz her kitleye hitap edebilecek bir menü. İçerik olarak misafirler geldiğinde ağır ateşte pişmiş et çeşitleri de mevcut. Pratik, anlık yapabileceğimiz, hali hazırda olan ürünlerimiz de var.

menümüzde hiçbir şekilde hazır ürün tutmamaya çalışıyoruz ve ben şöyle gezdiğim zaman balıkçılarımıza falan gidiyoruz. Oradan taze ürünler almaya çalışıyoruz. Balık yeni çağımızın her hafta perşembe günü pazarı olur orada, pazar açılır. Orada bütün çevre köylerimizdeki insanların kendi ürünlerini el yapımı yapıp getirip pazarda sattıklarını biliyoruz. Ben de bunun şeyim zaten taraftarıyım. Hazır üründen ziyade perşembe günleri gidip oradan işte ne bileyim yoğurdumuz, yağımız, peynirimiz, işte salçamız, balımız bunların hepsini ben pazardan alıp kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi burada da şöyle bir şeyimiz var. Bizim memleketimize özgü yayıkta dövülen ve sonrasında torbada adı üstünde hani torba yoğurdu dediğimiz torbada süzdürülüp bekletilen yoğurdumuz var. Bayağı bir sert bir yoğurttu. Onu kuruttuğumuz taze nanelerden karıştırıp bugün bir yoğurtlu naneli pide yapacağız. Bu kendi yörümüze ait olan, memleketimize ait olan torba yoğurdumuz. Bu torba yoğurdu

0: yoğurdumuz da naneli yoğurtlu özel kendi memleketimize ait olan pidemizi yapacağız.
1: Yoğurdu bir
2: kavga var. Evet, bak sen güzel işi var. Hazır değil mi? Bak her şey hazır. Biliyorsunuz ben biraz acele değilim. Bak yoksa sonra birbirimizi yemeyelim lütfen. Tamam.
0: Şu an bulunduğum işletmede sabah 8 gibi gelirim. Geldiğimde sabah misafirlerimiz kahvaltı yoğunluğu oluyor. Saat 10.30-11'e kadar. Bu süreçte o aksiyonu atlatıyoruz. Sonrasında planlamalarımıza göre eğer ki grup yemeklerimiz varsa alakart yoğunluğumuz da bayağı güzel gidiyor. Avrupa misafirleri geldiğinde misafirlerimize menümüzden sunabileceğimiz zaten çok çeşitli olduğu için hani insanların bize özel farklı bir istek talebi kalmıyor. Çünkü seçeneğimiz fazla olduğundan dolayı. Akşama kadar bu süreçte işte eğer ki grup organizasyonları falan varsa bundan hazırlıklarını yapıyoruz. Özel günlerin hazırlıklarını yapıyoruz. İşte bunlarla alakalı ekibim bana birazcık derler şef hani çok acele ediyorsun falan birazcık hani şey mi gitsek. Çünkü misafiri bekletmek değil hem kaliteli ürünü sunmak hem de ürünü kontrol edebilmemiz lazım. Ki misafiri buradan dakikalarca fazla bekletip mutsuz göndermek istemiyoruz. Çünkü zaman kaybı misafir için olabiliyor. Bu da siz ne kadar lezzetli yemek yapsanız da misafiri etkiliyor. Hani çünkü onu amorti edemiyoruz. Ama vakti veya vaktinden önce misafire lezzetli bir ürün gönderdiğimizde onun bize dönüşü çok rahat oluyor. Misafirlerimizle iletişim halinde oluyoruz. Sabah ben kahvaltı yoğunluğunda misafirlerimizin gidip soruyorum mesela hani memnun musunuz menü zenginliğimizden, işte ürünlerimizden. Bunlarla alakalı diyalog kuruyoruz insanlarla.

Tabii ki kariyerimizin basamaklarını ilerletebilmek için ilerleyen zamanlarda daha ne olur bilemeyiz bunu ama hani şu an burada son derece mutlu bir şekilde çalışıyoruz.

Şimdi mutfaktayız. Bugün Bolu'ya özgü bir sıkma yemeğimiz var. Sulu yemek olacak. Onu yapacağız sizlere. Şu anda daha öncesinde ıslamış olduğumuz ince bulgurumuzu sıcak suda. Onu mayonez tenceremize alacağız. Daha sonrasında içerisine bir kaşık un, ardından içerisine bir tane yumurta kıracağız. Sonrasında tuzumuzu attıktan sonra biraz da karabiber, az zeytinyağı. Bu ürünü annem yapar. Ben de çok severim. Çocukluğumdan beri sevdiğim bir şeydir. Burada da menümüzde ilerleyen süreçte kullanacağız. Etli kuzu etiyle, dana etiyle çok güzel gidiyor. Şu anda harcımızı hazırlıyorum ben. Burada gördüğünüz gibi içerisinde ince bulgur, daha önceden ıslatılmış un, yumurta, tuz, zeytinyağı ve karabiber mevcut içerisinde. Çiğ köfte gibi iyice yoğuracağız. Birazcık kıvamını almasını sağlamamız lazım. Bir miktar daha un atacağız. Yoğurmaya devam ediyoruz. Ta ki elimize yapışana kadar, bu şekilde dağılmadan. Bunu Bolu, Yeniçağ bölgesinde çocukluğumda

devamlı annemlerin yapmış olduğu, genelde kışın yediğimiz bir ürün. İçerisinde sosunda domates suyu, sarımsak, soğan, işte baharatlar. Bizim orada yapılan tereyağımızla beraber birleştirip hepsini akşamları yemeklerimizde yiyoruz. Etimizin yanında yardımcı yemek olarak. Çok sevdiğim bir ürün. Şimdi bunu birazcık dinlenmeye alacağız. Bu dinlendiği esnada ben de sosunu yapacağım. Bir 5 dakika kadar bir kendini çekmesini sağlayacağız. Şu anda sıkmamızın sosunu yapıyoruz. İlk etapta tereyağımızı attıktan sonra, normalde sıkmanın içerisinde annemler rende soğan da atar. Ama ben rende soğanı çok, yani soğanı sevmediğim için hani katmak istemedim. Birazcık da dişe dokunuyor bazen bu sebepten dolayı. Sıkmanın yoğun kendine yapışabilmesi için içerisine bir adet yumurta kırıyoruz. Hani çünkü kendini sosun içinde harlı ateşte kaynayacağı için, içerisine dağılmaması için. Şimdi tereyağımız eridikten sonra içerisine rende yaptığımız bahçe domatesi vardı. Ondan ilave yapacağız. Sonrasında domates salçası kullanacağız bir miktar. Sarımsak içerisine ilave olacak. En son üzerine bizim bolumuza özgü torba yoğurdumuz var. Bu torba yoğurdunu nane ile birazcık karıştırıp çıktıktan sonra yapmış olduğumuz sıkmanın üzerine döküp servis yapacağız. Şu anda tereyağımız eriyor. Birazcık da tereyağımızın yanmaması için çiçek yağı az bir şey kullanacağım. Bir tereyağı harlı ateşte direkt renk alabiliyor, direkt yanabiliyor. Yanmaması için çiçek yağı biraz kattığımız zaman daha verimli oluyor. Şu anda tereyağımız eridi. İçerisine domates sosumuzu katıyoruz. Çünkü domates sos çiğ olduğu için bunu birazcık kavurmamız gerekecek. Çünkü domatesin çiğ kokusu içerisinde olmaması gerekiyor. Bir miktar yarım kaşık domates salçası ilave ediyoruz. Yoğunlaştıktan sonra bir miktar kavurup içerisine suyumuzu vereceğiz. Bunun püf noktası normalde dediğimiz gibi hani domatesi önceden vermemiz gerekiyor. Çünkü domatesin o dediğim gibi çiğ kokusu olmaması gerekiyor, çiğ olmaması gerekiyor. Kavurduktan sonra içerisine salçasını ilave edip bayağı bir karıştırmamız gerekiyor. Ardından sarımsağımızı vereceğiz. Ya bu sarımsak ve yoğurtsuz yenmez. Çünkü direkt domates sosla bulgurun birleştiği zaman yavan bir tadı oluyor. Ama yoğurdu ilave yaptığımız zaman bayağı güzel bir karışım oluyor. Bizim mahallemizde dediğim gibi çocukken daha öncesinde büyük teyzelerimiz bunu yapardı. Biz oturmaya falan gittiğimizde devamlı yerdim. Yani bıkılmıyor çünkü. Gerçekten lezzetli bir ürün. Bir 5 dakika sonra hamurlarımızı sıktıktan sonra kaynamaya yakın olduğunda atacağız içine bulgurlarımızı. Ağır ateşte yavaş yavaş pişecekler. Sonra tadına tuzuna baktıktan sonra tabaklayacağız. Üzerine de dediğim gibi buradaki torba yoğurdumuzu az çırpıp üzerine gezdireceğiz. Bulgurumuz suyunu çekmiş. Şu anda kıvamına gelmiş. Bunu dediğim gibi sıkma şekli, yani adı üstünde bu şekilde sıkıp küçük toplar halinde veya şu şekilde çiğ köfte gibi de sıkabilirsiniz. Bunları en son bizler top gibi de yapıyoruz normalde. Bunun dağılmaması için su oranının çok iyi verilmesi lazım. Yani o çiğlik olmaması lazım. Ve içerisindeki dediğimiz gibi yumurtayla beraber zaten suyunu güzel alırsa dağılma gibi bir durumu yok. Yani öyle bir lüksümüz yok. Aslında yardımcı yemek gibi. Ama ben bunu Bolu'ya özgü kendi yöremize ait olan bir yemek olarak burada yapmak istedim. Birazdan yapmış olduğumuz sosumuzla beraber birleştirip
bir 5-10 dakika kaynatacağız. Ardından tadını tuzunu ayarladıktan sonra yavaş yavaş tabaklamaya geçeceğiz. Sıkmalarımız hazır şu an. Sosumuz da kaynamaya başladı. İçerisine atıp bu şekilde bir 10 dakikaya yakın altını kısıyoruz. Kısık ateşte kaynamaya bırakacağız. Şu an yapmış olduğumuz sıkmalar sosumuzla özdeşleşecek. Sonrasında beraber bir yoğunluk oluştuktan sonra ortaya güzel bir lezzet çıkacak. Ağır ateşte yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Çünkü harlı ateş olursa bulgurlarımızı dağıtabilir. Birazcık daha sıcak suyumuz var. İlave yapmamız lazım. Şu şekilde. Şu an sıkmalarımız pişe kalsın, pişe dursun. Bizim şu an torba yoğurdumuzla naneyi birleştireceğiz. Bunları bir ön bir çırpma yapacağız. Sonrasında yapmış olduğumuz sıkmanın üzerine döküp servis yapacağız. Dediğim gibi torba yoğurdumuz. Bir iki kaşık torba yoğurdu alacağız. Torba yoğurdumuz bizim Bolu'da genelde Bolu ilçemizin, Yeniçay ilçemizin köylerinde teyzelerimizin yapmış olduğu yayıkta dövüldükten sonra bekletilip torbaya içine alınıp süzdürülüp sonrasında adını almış oldu işte torba yoğurdu. Bekletip sert yoğun bir yoğurt. İçerisine biraz da nane kattıktan sonra birazcık suyla açacağız. Süzme yoğurt gibi ama bu bayağı bir ekşi bir yoğurt. Bayağı mayhoş. Yani içerisine tuzsuz bir yoğurt. Az bir şey tuz ilave yaparsak daha güzel olur. Ve az da bir sarımsak. Daha önceden hazırlamış olduğumuz sarımsak yağımız var. Birazcık da sarımsak yağı ilave ediyoruz. Şu şekilde bunu şöyle gördüğünüz gibi akışkan bir kıvama getireceğiz. Akışkan bir kıvama getirdiğimizde şu an içerisinde dediğim gibi nane, sarımsak, tuz ve biraz zeytinyağı ilave ediyoruz. Bunu da hazırladık. Hazır bir şekilde. Sıkmalarıma bakmak istiyorum şöyle bir. Bayağı şişmişler. Güzel görünüyor. 2-3 dakikaya hazır olacak. Dediğim gibi içerisinde yumurta, un olması ve suyunun kıvamı yani suyunun güzel çekmesinden sebep dağılmıyor gördüğünüz gibi. Hemen hemen olmak üzere. Hatta bir sosun tadına da bakmak isterim. Böyle. Birazcık daha tuz ihtiyacımız var. Hemen hemen olmak üzere. 2 dakika sonra da yapmış olduğumuz sosla buluşturacağız. Biraz da karabiber atalım. Bayağı bir yoğun kaynıyor. O kadar yoğun kaynamasına rağmen dediğim gibi parçalanma olmuyor. Evet, sıkmamız hazır. Şu an tabaklamaya geçiyoruz. Şu şekilde tabaklayacağız. Torba yoğurduyla gerçekten çok güzel gidiyor. Taze domates sosuyla beraber biraz daha domates sos ilavesi yapalım. Şimdi de hazırlamış olduğumuz naneli yoğurdumuz. İçerisinde sarımsak, zeytinyağı, tuzla beraber şu şekilde. Ardından da kırmızı yağımız. Böyle. Süslemek için isterseniz üzerine dereotu, maydanoz tarzı veya yenilebilir çiçeklerden de kullanabilirsiniz. Şu anki sıkma tabağımız hazır. Bunun haricinde bununla beraber iyi giden aynı torba yoğurdundan yapacağımız pidemiz olacak.
Evet, şu an naneli yoğurtlu pide yapacağız. Ama öncesinde biz hamurumuzu hazırlamıştık. Hamurumuzun içerisinde 1 kilo una, 10 gram kuru maya, 2 su bardağı kadar su,

0: Taze olduğu için biraz kendini çekiyor. Açtıktan sonra mayonez tenceremizde torba yoğurdumuzu alıyoruz. İçerisine torba yoğurdumuzla beraber kuruttuğumuz nanemizi de karıştırıyoruz. İkisini bir karıştırdıktan sonra iyice özdeşleştirene kadar bu şekilde sıkmayla beraber bu da güzel gidiyor. Kaşığın yardımıyla şu anda süreceğiz bu şekilde. Bu da evet yoğurdumuz dediğim gibi yine bizim Bolu'ya özgü bir bu yoğurdumuz. Ekşi biraz ama pide şeklinde yaptığımızda bunu bu şekilde pide olarak çok güzel gidiyor. Bizim bunu Bolu'da patatesli ekmek yaparken büyük teyzelerimiz onlar sonrasında kesin bunu yapıp çocukluğumuzda bize verirlerdi elimize. Sokakta naneli yoğurtlu pideyle gezerdik, yerdik. Ben de bunu yapmak istedim. İçerisini yoğun tuttuktan sonra şu şekilde bunu suyumuzla etrafını da ıslatıyoruz şu şekilde tam yapıştırabilmemiz için. Sonrasında şu şekilde kapatacağız. Bu şekilde kapatıyoruz. Ardından şu anda hazır hale geldi. Naneli yoğurtlu pidemiz hazır. Bunu küreğimize alıp fırınımıza atıyoruz. Evet, şu an pidemiz fırında pişerken öncesinde yapmış olduğumuz sıkmalarımızla beraber masamıza geçebiliriz.
1: Türk Medya Yayınları yeni frekansında 24 360 TV4 Alem FM Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izleyin.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Yeni

0: giyen hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Rahmetli babam sağ olsaydı da bugünleri görseydi.
11: Özlerim seni efendim.
10: Derhal takdim et. Biraz kır baba.
12: Bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
11: Haracımıza el atmak cüretini gösteriyor.
10: Sorma birader. Servetime göz koydular.
12: Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak.
10: O kıza yapamam bunu.
13: İçinde tam 25 bin lira var.
10: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiriyorum.
13: Olacağım var benim ondan.
11: Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen fırıldak Ali.
13: Başlık parasını kurtarsam günde 3 öğün dayak atacağım.
12: Askerlik arkadaşımız sen gelmeden biraz önce geldi.
10: Babam.
13: Bak bak şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor.
14: Bitirimler Sosyete'de bugün 18'de TV4'te.
15: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
16: Bu otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
16: Yüzden fazlasından.
18: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
20: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
21: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
22: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Sadece durulan.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece durula.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
2: bankayız, Halkbank. A101'de haftanın yıldızları. Sütaş taze kaşar peyniri 239 lira. Namet dana mangal sucuk 279 lira.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Obseso. Silvermoon.
12: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

Mengen'de başlayan aşçılık serüvenim yıllardır Türkiye'nin dört bir yanında edindiğim tecrübelerimle devam ediyor. Mutfak benim için sadece yemek yaptığım bir yer değil, kendimi bulduğum, kendimi tanımladığım, ürettiğim ve heyecanımı her zaman taze tuttuğum bir yer. Mutfaktan yükselen lezzetli kokular, her gün yeniden başlayan telaş ve masada son bulan bir hikaye. İşte benim hayatımı anlatan belki de en doğru cümle.

0: herkes. Ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Annem Ufak'ta Pokemon'da. Sevgiler.
1: Ela ile sizlere kocaman sevgiler ve selamlar gönderiyoruz. Ela'cığım bugün sizler için çok güzel iki tane tarif hazırladı. Çok sağlıklı, çok da lezzetli iki tane tatlımız var bugün. Neydi onlar Ela'cığım?
0: Limonlu kek, bir de...
1: Güllaç. Evet, Osmanlı mutfağımızın en sevilen tatlılarından güllaç ve limonlu kek yapacağız. O da Ela'nın en sevilen mutfaklarından geliyor diyelim. O zaman biz ne yapalım? Önce hemen önlüklerimizi giyelim.

0: edelim. Sonra tariflerde burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim, tariflerimize başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, bence de başlayalım. Benim de çok sevdiğim tatlılardan bir tanesinin bugün size sağlıklı formunu yapacağız. Öncelikle Ela bizlere güllaçın malzemelerini saysın.
1: Bir tanesi güllaç yapıyor. Sır, elma suyu konservesi, ceviz ve nal.
0: Tamam, çok güzel oldu. O zaman şimdi ne yapalım? Öncelikle tariflerimizde şimdi sütle elma suyunu güzelce ılıtacağız. Bu bizim şeker yerine kullandığımız bir alternatif olacak. Rafine şeker kullanmamış olacağız böylece. Nasıl yapalım Ela'cığım? Ben başlayayım mı yavaş yavaş o zaman?
1: Evet.
0: Tamam, ocağımızın altını açalım. Şimdi oradan sütü buraya alalım. Tamamen kaynatmanıza gerek yok. Ilıtmamız yeterli olacaktır. 750 milim kadar veya çok sütlü seviyorsak aşağı yukarı 1 litre kadar içerisine süt eklemeniz yeterli. Dediğim gibi şeker kullanmak istemediğimiz için bizim Ela'yla sevdiğimiz neydi? Elma suyu konsantremiz vardı. Onu da alalım. Evet. Vermek istersen verebilirsin.
1: Çok dikkatlice ben.
0: Tabii ki. Teşekkür ederim. Küçük yardımcım yine. Burada aldım. Küçük bir çay bardağı, yani aşağı yukarı yarın, eğer evinizdeki çay bardakları büyükse onu yarım
1: şimdi
0: kullanmanızı istiyorum.
1: Yoksa güllaç yapacak.
0: Şimdi ben ne yapacağım Ela'cığım biliyor musun? Çok haklısın tarifi sormakta. Önce sütümüzü birazcık ılıtacağız. Sonra böyle güzel kabımızın içerisinde o yaprakları sütle ıslatacağız. Şu an böyle katı gibi ya dokunduğun zaman. Hatta biraz kağıda benzetmiştik değil mi? İşte evet. O bunun içinde böyle yumuşayacak, yumuşak bir kıvam alacak. Ondan sonra içerisine ceviz ekleyeceğiz.
1: Anne bakabilir miyim sosuna?
0: Tabii ki, bak şöyle göstereyim dökerken.
1: Aa çok güzel.
0: Şöyle bak. Güzel mi?
1: Ama en çok beyaz göstereyim.
0: Evet, çünkü süt ekledik. Bu arada sütümüz tabii ki burada hani badem sütü de olabilir. Biz burada glutensiz güllaç yaprakları kullandık. Hazmı daha kolay oluyor. Süt de, eğer laktoza karşı bir intoleransınız varsa laktozsuz süt veya badem sütü, yulaf sütü gibi alternatifler de olabilir. İç malzeme olarak da kimisi fındık çok seviyor. Fakat benim güllaçtaki favorim her zaman cevizdir. O yüzden biz iç malzemede ceviz ekleyeceğiz. Osmanlı mutfağında da yapılan bir tatlı olduğu için nar genelde burada gerçekten çok kullanılan bir süsleme alternatifi. Tabii ki ben görüyorum bazen böyle çilekle, yaban mersiniyle, portakalla bile yapılan çok tatlı tarifleri var gerçekten. Hangisini istersek onunla bunu daha fazla yapabiliriz. Hemen alta tekrar bakalım, ateşimiz yanıyor mu? Evet, güzel. Şimdi bunu güzelce ılıtacağız, sonra tek tek bunları ekleyeceğiz. Şimdi artık ılımış diye düşünebiliriz. Güzel bir şey gelmeye başladı. Güzel de kokuyor biliyor musun? Şimdi şöyle yapayım. Evet. Ben sana yakın olmasın diye şuraya almıştım hoca. Bak dumanlar çıkmaya başladı, gördün mü?
1: Evet. Şimdi önce... Bence artık ılıdı.
0: Evet, altını kapattım zaten. Şimdi kabın içerisinde ben önce altına da birazcık böyle sütten döktüm ki daha kolay.
1: Güllaçını
0: koyacağız şimdi. Sen de koymak ister misin? Bak şimdi şöyle yapacağız. Güllaç yapraklarımızı içerisinde bak böyle batıracağız. Elin yanmasın diye şöyle ben ufak ufak kendim koyayım senin için.
1: Evet, ben de koyacağım.
0: Tamam.
1: Ben de koyabilirim anne.
0: Evet, şimdi ben üzerine birazcık süt ekleyebilir miyim? 2 dakika bekleyelim şöyle.
1: Tamam.
0: Hemen sütle onu birazcık yumuşatalım. Böyle bak işte.
1: Şimdi birazcık güzel
0: oluyor. Evet, şimdi güzel oluyor değil mi? Hoşuna gitmeye başladı senin de. Ben bunu aslında yaparken sen
1: ama
0: görmedin.
1: Ama çok sütlü oldu.
0: Evet, o sütü birazcık çekecek. Zaten yaptıktan sonra biraz sütü, evet, fazla koyun. Biraz yapraklar ekleyebilirsin Ela'cığım bana. Verebilirsin güllaç yapraklarımızdan. Koy bakalım. Evet, koy koy.
1: Ben güzelce ekleyeyim.
0: Ondan da ekle bakalım. Yavaş yavaş zaten kırılıyor hemen. İncecik ya. Bunlar tamamen...
1: Ben koyayım bak. Şöyle pıt.
0: Evet.
1: Ve bırakacağım.
0: Bir tane daha alalım yapraklardan.
1: Şu tarafı.
0: Ay, olur.
1: Anne gidiyor. Anne,
0: ben de yavaş yavaş şöyle biraz daha dökeyim.
1: Ben elimde güllaçı tutuyorum.
0: Evet.
1: Yani güllaç.
0: Bu güllaç yapraklarından çok güzel börekler de yapılıyor bu arada. Yani aslında alternatifi olan bir şey. Şimdi bunu da ekleyeceğim Ela'cığım.
1: Güllaç elime aldım. Anne, bu güllaç birazcık daha da ince alındı.
0: Evet, ince ince. At amacı ince olması. Ne kadar inceyse bizim için aslında hamur, şey, bu güllaç yaprağı o kadar iyi zaten.
1: Tamam.
0: Şuraya da ekleyebilirsin o yaprağımızı. Şöyle yapalım bak. Tam bir bardak ya, şöyle getirelim. Nasıl, güzel oldu mu sence?
1: Evet.
0: Ben... Şimdi arasına ceviz ekleyelim artık.
1: Ben
0: cevizi bana getirebilir misin?
1: Ben kılıyorum ki teker teker şöyle zorla almayalım diye.
0: Doğru düşünmüşsün. Şimdi cevizi getirebilir misin bana? Ben çok cevize hoş... çok hoş göründü değil mi gözüne? Seveceğini düşünüyordum zaten ben de.
1: Çok çok

0: Ceviz omega 3'ten de zengin bir alternatif bu arada gerçekten.
1: Tam bir hamur koyuyorsun.
0: Ve yakışıyor da. Biraz hani şuraya biraz daha eklersem tam olacak. Bak şu bölgesine de koyalım biraz. Tam olsun tabanımız.
1: Sütünü de eklemeyi unutma.
0: Unutmadım, unutmadım.
1: Birazcık çekti.
0: Evet, yavaş yavaş çekecek. Hele dolaba kaldırdığımız zaman o daha da çekmiş olarak olacak zaten karşımızda.
1: Dolapta her şey bums oluyor zaten.
0: Evet, şimdi yavaş yavaş cevizi ekleyelim mi? Hadi bakalım.
1: Tamam,
0: ekleyelim. İçine güzelce dökelim bayağı.
1: Cevizde evet. Sen bana yardım etmene gerek yok çünkü cevizde elim yanmaz.
0: Hadi bakalım,
1: çünkü
0: dökelim.
1: Çünkü cevizde sadece zaten yağmur damlalığı gibi aşağı iniyor.
0: Evet bir tanem. İstersen şöyle yapalım. Bak şurada kaşığımız da var. Bak şöyle daha kolay dökmek isterse.
1: Ben koyabilir miyim?
0: Tabii ki. Şöyle ben tutayım istersen. Ben birazcık şöyle tabaktan döküyüm.
1: Ben de şöyle düzeltsem
0: evet,
1: mi?
0: Evet çok güzel olur. Daha hızlı olur hem öyle yaparsak. Bak. Hop bol cevizli bir alternatif oldu.
1: Hayır. Nayı pişince mi koyacağız?
0: Nayı en üstüne koyacağız. Nar şimdi üstüne gelecek. Şimdi yavaş yavaş tekrar yapraklarımızı
1: anne,
0: ekleyelim
1: ben,
0: mi?
1: Ben de şimdi yapacağım.
0: Yap bakalım. Şimdi sen sevdin bu güllaç yapma işini farkında mısın?
1: Evet.
0: Bir hoşuna gitti. Evet dur şöyle şuraya ekleyelim. Şöyle bak. Şöyle koyalım. Diğer yaprağı da getirelim. Onu gel. Da böyle koyalım. Ben üzerine birazcık süt ekleyip bekleyelim. Şey olsun.
1: Ay bekleşiyorsun. Anne şuraya dökme.
0: Şey olsun birazcık yumuşasın yapraklarımız diye dedim.
1: Anne alsa geliyor ama.
0: Şöyle yapalım dur. Gelsin gelsin önemli her yere gelebilir süt hiç problem değil tamam mı? Şurası bak
1: i̇şte
0: boş kalması. Bir saniye bir dökebilir miyim bunlara da bir tane?
1: Tamam.
0: İlacım acele ettik değil mi? Birazcık güzel oldu ama. Şimdi bak şöyle yapalım ver bana. Onu da buraya ekleyelim. Her yere eşit olsun ki bazı yerlere çok kalın kalırsa hoşumuza da gitmeyebilir o zaman. Şuraya bir süt dökeyim
1: anne,
0: başka.
1: Anne elime gelecek.
0: Evet. Doğru özür dilerim ama ılıdı zaten süt bayağı. Evet. Nasıl beğendin mi?
1: Evet. Nayı şimdi mi koyacağız?
0: Evet şimdi üzerine daha değil. Ben sana şimdi söyleyeceğim.
1: Tamam.
0: Birazcık ceviz de getirelim. Hem cevizle hem de narla suçlayacağız. Cevizimiz burada.
1: Nerede ceviz?
0: Bak buradaydı.
1: Oraya sakladım.
0: Şimdi narlarımızı birazcık dökelim.
1: İlk önce ne oldu?
0: Evet. Bak şöyle yapacağım.
1: Ben alabilir miyim?
0: Sen bunun üzerine ceviz döker misin benim döktüğüm
1: olmaz.
0: Yerin üzerine? Al bakalım.
1: Ona da biz kaşık böyle... lazım.
0: Al bakalım bunu yap.
1: Tamam.
0: Bak böyle narlı narlı çok lezzetli oluyor gerçekten ya.
1: Ben
0: narda aslında
1: C
0: vitamini çok yüksek olan meyvelerden bir tanesi. Sadece burada değil normalde de kullanmak gerekiyor aslında narı. Özellikle böyle kış aylarında enfeksiyona yakalanma riskimizin arttığı dönemlerde çok güzel oluyor. İyi bir alternatif. Evet Ela'cığım çok güzel döktün. Biraz daha ekleyelim.
1: Ben elimle kaşığa döküyorum çünkü daha da kolay olsun.
0: Yardım edeyim mi sana birazcık?
1: Üstü.
0: Evet üzerine
1: o
0: şöyle.
1: O tarifteki gibi yapmayalım.
0: Evet.
1: Anne çok güzel bir...
0: Eğer seversen üzerine aslında antep fıstığı çok yakışıyor.
1: Antep fıstığı daha
0: koy
1: ama
0: bakalım.
1: Antep fıstık çok da yakışmaz ama. Ben öyle düşünüyorum.
0: Öyle tamam öyle düşünüyorsan biz zaten cevizli yapmayı tercih ettik. O zaman sen
1: zaten
0: şimdi güzelce ekle bakalım.
1: İstediğimiz tarif öyleydi.
0: Ekleyelim. Şimdi ben bunu dolaba götüreceğim.
1: Anne bekle. Şunun alt kısımları kaldı.
0: Tamam.
1: Ona da...
0: Şuna çok azıcık koyalım.
1: Dur anne kaşığı
0: artık alacağım. Dolaba götürüp 2 saat kadar buzdolabında birazcık bekletelim. Soğuduktan sonra da servis yapmaya hazır olacak.
1: Ve şimdi şuraları
0: evet.
1: Da koyacağız. Şuraları da koyacağız.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ve en son yayını da koyacağız.
0: Evet ellerine sağlık Ela'cığım. O zaman ben bunu dolaba götürüyorum ve diğer limonlu kek tarifinde burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim limonlu kekimize başlayalım.
0: Evet Ela'nın favori tarifi limonlu keke başlayacağız. Güllaçımızı dolaba kaldırdık. O soğurken biz de kekimizi yapalım. Ela bize malzemeleri saysın bakalım neler kullanacağız bugün.
1: Çikolata, yulaf esmesi, muz, kabartma tozu, yumurta, hurma, limon kabı, bir de tarçın.
0: Evet bir de tarçınımız vardı. Malzemelerimiz şahane. Ela'cığım senden ne isteyeceğim ben yine? Tabii ki muzları doğramanı isteyeceğim. Yine biz, ver bir tane bana. Mutlaka çocuklar çocuk bıçağı kullanıyoruz ki tehlikeli oluşturmasın diye. Ben şöyle başını
1: bıçağını
0: alacağım.
1: Alayım mı?
0: Evet sen çocuk bıçağını alabilirsin. Bunları
1: aldım.
0: Hemen küçük küçük doğrayalım.
1: Çok basit doğrayalım.
0: Evet çok daha çok doğramana gerek yok zaten. Hepsini kabımız.

0: Alacağız. Ben o sırada hurmalarımızı ekleyeyim. Burada 6 tane suda bekletilmiş, yumuşamış hurma kullandık. İçerisine 2 tane yumurta ekleyeceğiz ve el ağacımın doğradığı muzları katacağız.
1: Anne, muzu doğrayayım mı?
0: Yeter o kadar.
1: Şurada doğrayayım
0: mı? Zaten burada o gider.
1: Yok, şurada da doğrayayım.
0: Doğra bakalım, tam doğra hadi. Evet,
1: şurada doğrayayım.
0: Çok güzel oldu. Şimdi
1: bıçağımı nereye bırakacağım anne?
0: Orada kalabilir.
1: Şurada mı?
0: Evet. Şimdi hemen bunları
1: birazcık
0: donladan geçelim. Sana peçete vermemi istersen.
1: Çok azıcık kirlendi.
0: Al bakalım. Olsun. Silmek istersin belki. Bunların hepsini rondoda güzelce çekeceğiz. Tamam. Aferin. Attın bir Netanya.
1: Attım.
0: Bana ihtiyacın olmadı. Tamam. Şimdi Ela'cığım ben bunların hepsini ne yapacağım? Burada blenderdan.
1: Evet, geçireceğiz.
0: Aynen öyle. Tam takalım da. Evet. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet. Gayet güzel oldu bence. Ne diyorsun Ela'cığım?
1: Evet.
0: Görünüyordur belki.
1: Çok
0: şimdi içine
1: oldu.
0: Diğer kalan malzemelerimizi ekleyeceğiz. Şimdi ben keskin olduğu için anne, şunu kendim çıkartayım.
1: Ben şu kaplı tarifleri daha da çok seviyorum.
0: Öyle mi? Hemen şimdi içerisine eklememiz gereken malzemeleri koyalım.
1: Kaplı tariflerde o zaman kaba koyunca çok eğlenceli.
0: Şimdi burada çokolatayı sadece benberi usulü eriteceğiz ve üzerine kullanacağız aslında. O yüzden şu an bunu kullanmıyoruz malzeme olarak. İçerisine tabii ki de bol miktarda bir tarçın, bir tatlı kaşığı kadar ekliyoruz. Ela'cığım diğerlerini sen de getirebilir misin?
1: Yalan,
0: kabartma tozumuzu da alalım istersen buraya.
1: Kabartma tozumu aldım ben de.
0: Kat bakalım.
1: Katayım mı?
0: Evet, evet, karıştır karıştır. Ve tabii
1: ben
0: ki...
1: Ben karıştırabilir miyim?
0: Olur. Bence limon kabuğumuzu ekliyorum. Limon çok yakışıyor. Sevenler
1: anne,
0: için belki portakal da olabilir.
1: Ay elini
0: tamam,
1: şey değil
0: ama
1: temizledim anne.
0: Tamam bir tane. Karıştır güzelce. Şöyle güzel bir karıştır.
1: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Şimdi içerisinde de yulafı direkt robotla çekebilirsiniz. Bu limonlu kekimiz bir tane.
1: Limonlu kek.
0: İçine yavaş
1: ama
0: yavaş.
1: Ama tarçınlı olunca...
0: Daha güzel koktu.
1: Ama
0: sen karıştır bakalım.
1: Ama tarçınlı olunca başka bir tarife benzedi.
0: Evet. Biraz alabilir miyim bir iki dakika? Şöyle güzelce bir kıvamına bakalım.
1: Ya ben de yapacağım
0: yeterli
1: anne.
0: Koyduk mu diye. Bir bakalım bir tane. Bir saniye. Vereceğim.
1: Anne eskiden hani şöyle toplar yapmıştık.
0: Ha değil mi? Ona benzetti.
1: Evet,
0: doğru.
1: Evet.
0: Biraz daha koyu kıvam yaparsak pişer ama pişmesi gerekiyor.
1: Böylece toplar mıydı yoksa neydi? Büyüleci toplamıyor.
0: Hindistan cevizi topları acaba
1: yok,
0: onu mu söylüyorsun?
1: Yok Hindistan cevizi toplayı değil, büyüleci toplar gibi bir şey
0: öyle
1: yapmıştık.
0: Öyle miydi ya?
1: Ona benziyor.
0: Al bakalım karıştır güzelce şimdi. Ben kabımızı getiriyorum. Kekimizin harcı bu kadar basit aslında. Tamamen burada meyvelerden alıp dur şunu şöyle yapalım. Tamamen şekeri aslında meyvelerden almış oluyor. Hurma ve muzdan elde etmiş olduk. Şimdi bu güzel karışımımızı kek kalıbına dökeceğiz. Evet.
1: Anne bekle bakalım. Daha yapamadım.
0: Hadi bakalım.
1: Şurayı tam bir şöyle şurayı geriye atayım.
0: Güzel oldu Ela'cığım.
1: Yeter.
0: Alabilir miyim artık? Fırına geçelim. Çok sabırsızlanıyorum. Tadı nasıl olacak? Çok merak ediyorum
1: ama
0: gerçekten.
1: Ama çikolata dökünce bence çok güzel olacak.
0: Bence de. Bunu şimdi fırına götüreceğiz. 180 derece fanlı ayarda. 35-40 dakika kadar bir pişme süremiz var. Orada güzelce pişirdikten sonra biz üzerine bu çikolataları o sırada benberi usulü eritiriz. O çikolatayı döküyoruz ve çok lezzetli bir tarif oluyor gerçekten.
1: Anne hani ama şu meyveli çikolatalar daha da güzeldi.
0: Evet o da çok güzeldi ya. Bak gördün mü karışımımız
1: bu da güzeldi
0: hazır.
1: Ama en çok güzeli o meyve çikolatalı.
0: En çok onu beğenmiştim. Bakalım bakalım bu nasıl olacak. O halde ben şimdi kekimizi fırına götürüyorum ve her zaman olduğu gibi sunumlarda buluşuyoruz.
2: 13 milyon lira.
3: 14 milyon lira.
2: 14 milyon lira.
4: 20 milyon.
2: 20 milyon oldu.
3: 25 milyon.
5: Çok ihtiyatlı oynuyorsunuz.
2: Görevim beni ihtiyatlı olmaya zorlamıştır.
6: Kim bilir kaç enternasyonel çete bu mücevherlerin peşine düşmüştür.
7: Ödeyeni yakarım.
8: Olamaz.
9: Olmaz diye bir şey yok. Oldu bile. Sincap bizden evvel davranmış.
10: Enternasyonel hırsızlardan Daniel Murat. Mücevherleri ancak o çalabilirdi.
11: Kelepir fiyatına 10 milyon liracık istiyorum.
12: Şartlarınızı aynen kabul ediyorum.
13: Seni ilk gördüğüm zaman çok şaşırdım.
4: Bana hiç yabancı gelmedin.

0: Hanım namına teslim oldum.
1: Mücevherleri kurtardığınız için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
0: Geçmiş olsun Prens Hazretleri. Kızınız gerçekten büyük bir tehlike atlattı. Onu alıp gidebilirsiniz.
2: Mücevher Hırsızları bugün 16.15'te TV4'te.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
10: Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: Otel harika!
17: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
16: Yüzden fazlasından.
18: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling, minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle

0: buluştu.
1: Baloncuk Plankton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz.

0: Madem has peşindeysen.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
6: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
12: Türkiye Sigorta, gücü adında.
13: Otel harika.
14: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.

0: Tariflerimiz hazır.
1: Evet, tariflerimiz hazır. Güllacımız çok güzel görünüyor. Ve tabii ki Ela'nın limonlu kekinin üzerine de o erittiğimiz çikolatayı dökmenin zamanı geldi.
0: Evet.
1: Bakalım Ela beğenecek mi?
0: Bence çok güzel. Ali, bu senin mi favorin?
1: Evet bir tane. Benim favorim bugün güllaç ama senin limonlu kekin de çok güzel olduğuna eminim. Biz bugün biraz daha sade olarak tercih ettik. Veya kekin içerisine ceviz de koyabilirdiniz. Ben de çok sağlıklı iki tane tatlı alternatifi yapmış olduk. Ela'cığım ne diyorduk?
0: Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.
1: Evet, hoşça kalın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Meysel Agilen. 9 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. Dans etmeyi, piyano çalmayı çok seviyorum. Yarışma için çok heyecanlıyım ve bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhabalar, benim adım Nilperi Bayram. 3. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Hobilerim şarkı söylemek, yüzmek ve paten kaymak. Büyüyünce şarkıcı olmak istiyorum. Avukat olmak istiyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma iyi eğlenceler diliyorum. Yarışmada görüşürüz.
3: Merhaba, ben Cesur Ulaşa. 9 yaşındayım. 2. sınıftan 3. sınıfa geçtim. Bu yarışmaya anılarımı biriktirmek için katılıyorum. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
4: Merhaba, benim adım Emir Avcı. 9 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. Hobilerim futbol oynamak, basketbol oynamak, piyano çalmak ve spor yapmaktır. Bu yarışmayı severek izliyorum ve ben de katılmak istiyorum. Buradan yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Melis'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Cesur var. Üçüncü masamızda Nilperi ve dördüncü masamızda da Emir. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyiyiz.
0: Şahane gözüküyorsunuz. O zaman Melis'le başlayalım. Melis'cim, seni yüz yüze tanıyalım. Hoş geldin tekrar.
6: Merhaba, ben Melisa'da Gülen. 9 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. Hobilerim jimnastik yapmayı, müzikle ilgileniyorum ve dans etmeyi çok seviyorum. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Şahanesin Melis'cim. İyi ki geldin. Başarılar. Cesur'cum, hoş geldin.
7: Merhaba, benim adım Cesur. 9 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. Hobilerim futbol oynamak, basketbol oynamak, voleybol oynamak, kutu oyunu oynamak ve birazcık da başka oyunları oynamayı seviyorum.
0: Birazcık da başka oyunları oynamayı seviyorum. Sen oyun oynamayı seviyorsun Cesur'cum, değil
7: evet.
0: mi? Sana da teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz Cesur'cum. Nilperi, hoş geldin.
8: Benim adım Nilperi. 3. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Hobilerim yüzmek, paten sürmek ve şarkı söylemek. Şahane. Büyüyünce avukat olmak istiyorum.
0: Harikasın, hayallerin gerçek olsun Nilperi'cim. Sana da başarılar. Emir'cim, hoş geldin.
9: Merhaba, benim adım Emir Avcı. 9 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. Hobilerim futbol oynamak, basketbol oynamak, piyano çalmak ve spor yapmak. Ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim.
0: Ekip arkadaşlarına başarılar diliyorsun. Ben de size başarılar diliyorum. Ben bu ekibe çok inanıyorum. Harika bir ekip olacağız, değil mi?
8: Evet.
0: Duyamadım.
8: Evet.
0: O zaman Melis için geliyor harf tablomuz.
8: Arkadaşım Kerem'in K'si.
0: Kerem'in K'si araç gereçlerden geliyor sorumuz ve 60 puan değerinde. Eskiden yaygın kullanılan, tuşlarına basıldığında harflerin kağıda geçtiği yazma aracıdır. Süremiz başladı.

0: Cesur.
1: Daktilo.
0: Katılıyor mu herkes Cesur'a?
2: Evet.
0: Peki 60 puanı bu ekip kumbaramıza ekler mi görelim? İlk 60 puanımızı ekledik arkadaşlar. Harika.

0: Harikasınız. Cesur ve Melis'in ortak çalışmasıydı. Daktilo'yu da hiç gören var mı canlı? Deneyen var mı?
1: Yok. Ben görmüştüm.
0: Nilperi görmemiş, Emir gördü. Cesur?
2: Ben görmedim ama bir çizgi filmde gördüm.
0: Ha, bir çizgi filmde Melis? Melis gördü.
3: Ben görmüştüm ama kullanmadım.
0: Hiç kullanmadı. Peki Cesur'la devam ediyoruz. Hangisi olsun Cesur?
2: Merhametin M'si.
0: Merhametin M'si 60 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan nesnelerdir. Süremiz başladı.

0: Cevap gelmedi ama ekip burada değil mi Cesur?
1: Evet.
0: Hadi bakalım ekip arkadaşlarınla beraber bu sorunun cevabını bulalım. Yüksek ısıda pişirilmiş topraktan yapılan nesne ne olabilir?
1: Salar.
0: Açalım bir kutu öyle düşünelim.
1: Seramik.
0: Katılıyor mu herkes Nilperi?
1: Evet.
2: Evet.
0: Herkes katılıyor. Görelim doğru mu? Bravo. Çok güzel gidiyorsunuz arkadaşlar. Nilperi için geliyor tablomuz.
1: Adana'nın ağası.
0: Adana'nın ağası 50 puan değerinde ve müzik aletlerinden geliyor sorumuz. Diğer adı armonika olan enstrümandır. Süremiz başladı.
1: Piyano.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Haydi ekip çalışması. Diğer adı armonika. Ne olabilir bu enstrüman arkadaşlar? Bir kutu açalım. Şimdi enstrümanları düşünün bakalım. Kafanızdan bir geçirin gözünüzün önünden. Hangi enstrümanlar var? İçinde Z harfi ve A harfi olan. Son 50 saniyemiz. Bir kutu daha açalım.
1: Müzika.
0: Müzika mı doğru cevabımız görelim? Olmadı ama çok yaklaştın Cesurcuğum, onu söyleyebilirim. Müzika değil de ne olabilir acaba? Bir kutu daha açalım derken.
1: Mozina.
0: Nilperi'den gelen mo?
1: Zina.
0: Mozina cevabıyla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz? Olmadı.
1: Müzika.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Isınma turunun 4. sorusu Emir için gelecek ama mızıkalar da yanımda arkadaşlar. Hiç de denediniz mi çalmayı?
1: Ben denedim.
0: Melis denedi, Cesur denedi. Emir'le Nilperi denememişler. Emir'le devam ediyoruz.
3: Emir'in E'si.
0: Emir'in E'si 70 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Yapraklarının içinde jel bulunan, yara ve yanıkların tedavisinde de etkili bir bitkidir. Süremiz başladı. Gelmedi cevap ama ekip burada Cesur.
1: Aloe vera.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Nilperi aloe verayı görmüş daha önce değil mi? Burada görselimiz de var arkadaşlar.
1: Arkadaşımın bahçesinde vardı.
0: Şimdi ben size hemen bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Erişkin bir yaprağın içerisindeki saydam jel yapısının %95-99 kadarı sudan oluşur. Eski Mısır kraliçelerinin güzellik rejimlerinde düzenli olarak yer aldığı bilinen bu bitkinin Büyük İskender ve Kristof Kolomb tarafından askerlerin tedavisinde kullanıldığı biliniyor. Aloe vera'nın iyileştirici gücünün hikayesi milattan önce 2000'li yıllara dek uzanıyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaştık ve Melis'le devam edelim.
1: Üzümün üsü.
0: Üzümün üsü 50 puan değerinde tiyatro ve sinemadan geliyor sorumuz. Sinema ve tiyatroda oyuncunun rol gereği giydiği kıyafettir. Süremiz başladı.

Cevap gelmedi ama ekip burada. Hadi bakalım ekip. Bir kişiyle ilgili önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz fikir. Ne olabilir? Bir kutu açalım.

0: Bir kutu daha açalım. Cesur.
1: Ön yargı.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Nilperi için geliyor tablomuz.
2: Reyhan'ın R'si.
0: Reyhan'ın R'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Gecikme anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.

Cevap gelmedi ama ekip burada. Haydi ekip çalışması. Gecikme anlamındaki kelime. Açalım bir kutu. Son 60 saniyemiz. Bir kutu daha açalım.

0: Gecikme. Ne olabilir arkadaşlar? Son 40 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Başka da kutu açamıyoruz. Tahminleri alalım. Ne olabilir? Son 30 saniye. Cesur.
1: Röner.
0: Röner mı doğru cevabımız görelim? Olmadı.
1: Röker.
0: Rö?
1: Kar.
0: Doğru mu görelim? Olmadı.
1: Rötar.
0: Bir daha.
1: Rötar.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Cesurcuğum böyle bir oh çektin. Böyle gelince bir oh çektin. Emir'le devam ediyoruz.
1: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 70 puan değerinde ve teknolojiden geliyor sorumuz. Bilgisayar, radyo gibi araçlarda sesleri işitmemizi sağlayan alettir. Süremiz başladı.

0: Kulaklık.
1: Kulaklık mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Ne olabilir başka arkadaşlar, düşünelim. Bilgisayar, radyo gibi araçlarda sesleri işitmemizi sağlayan alet. Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
0: Hoparlör.
1: Emir'in de el butona gitmişti.
2: Hoparlör diyecektim.
1: Emir de onu diyecekti. Peki Emir'le Cesur'un bu ortak cevabıyla acaba kumarımıza 50 puan ekler miyiz, görelim. Melis için gelsin harf tablomuz.
3: Zebra'nın Z'si.
1: Zebra'nın Z'si 70 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bir konudaki farklı fikirlerin belli kurallar çerçevesinde tartışılmasıdır. Süremiz başladı. Gelmedi cevap ama ekip burada. Hadi bakalım ekip. Ne olabilir sizce? Var mı bir fikriniz? Yok mu? Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.

0: Son 60 saniyemiz. Bir kutu daha açalım.
1: Münazara.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Cesur'la devam ediyoruz.
1: Şermin'in şeysi.
0: Şermin'in şeysi 70 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Tuzsuz peynirle yapılan bir tatlıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip.
1: Pişmaniye.
0: Pişmaniye mi doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Ne olabilir? Tuzsuz peynirle yapılan bir tatlı. Tatlılarla aranız nasıl?
2: Benim harikadır.
0: Cesurun harika.
3: Benim de çok iyidir.
0: Herkesin çok iyi. Emir senin? Sever misin tatlı?
4: Severim.
0: Sever Emir de. Hadi bakalım bir kutu açalım o zaman. E harfiyle başlıyor.
2: Höşmerim.
0: Bir daha söyle.
2: Höşmerim.
0: Doğru mu görelim? Nasıl bir tatlı bu tatlı Cesur? Aran gerçekten iyiymiş tatlılarla.
2: Ben tatmadım ama ben çizgi film seyrediyordum. Oradan öğrendim.
0: Bu çizgi filmlerden sen neler öğrenmişsin böyle Cesurcuğum?
2: Bazıları bilgi verici, bazıları hem komik hem bilgi
0: öğretici
2: verici.
0: Değil mi? Ne kadar güzel. Teşekkür ediyoruz Cesurcuğum cevabın için ve Nilperi ile devam ediyoruz.
5: Yiğit'in Y'si.
0: Yiğit'in Y'si 60 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Kuzeybatıdan esen soğuk rüzgardır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Rüzgar. Kuzey batıdan esen.
1: Ayaz yel.
0: Ayaz yel mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Açalım bir kutu.

0: Kuzeybatıdan esen soğuk rüzgar. Bir kutu daha açalım. Son 57 saniyemiz.
1: Gel, bir şey yel. Yel tamam da.
0: Hı, ekip çalışmaya başladı.
1: İkinci kelime yel. İkinci kelime yel.
2: İkinci kelime yel.
0: Bu herkes ikinci kelimeyi yer mi dedi? Evet. Tamam. Bir ne olabilir acaba arkadaşlar? Bir kutu daha açalım. 35 saniyemiz var. Bir kutu daha.
1: Karayel.
0: Herkes katılıyor mu Melis'e?
1: Evet.
0: Doğru mu görelim? Arkadaşlar Emir ekibi o kadar inandı ki önden hemen alkışlamaya başladın değil mi? Doğru cevap gelmeden. Kutluyoruz arkadaşlar. Kutluyorum hepinizi. Emir'le devam ediyoruz.
3: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 40 puan değerinde ve bilimden geliyor sorumuz. Geçmiş zamanlarda yaşamış canlıların kalıntılarına verilen addır. Süremiz başladı.
3: Fosil.
0: Hızlı bir cevap geldi Emir'den. Herkes katılıyor mu Emir'e? İkinci tura gider miyiz bu cevabı da bilir?
1: Evet, evet.
0: Görelim. Bravo. Arkadaşlar ısınma turumuz bitti bile ama ben size hemen bir bilgi vermek istiyorum. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Türkiye'de dinozor fosillerine rastlanmıyor. Çünkü dinozorların yaşadıkları dönemde Anadolu toprakları sular altındaydı. Ama coğrafi konumu ve jeolojik altyapısıyla aslında ülkemiz birçok farklı fosil türünü barındırıyor. Ayrıca fosil kelimesi kazmak anlamına geliyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaştık. Şimdi nereye gideceğiz? Bir kumbaraya gidelim mi?
1: Evet.
0: Görelim
1: evet.
0: Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 520 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 1980. Harikasınız. O zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi?
1: Evet.
0: Duyamadım.
1: Evet.
0: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci tur için hazır mıyız?
1: Evet!
0: Wow, harikasınız. O kadar güzel ve yüksek geldi ki sesiniz, çok hazırsınız. Melis için geliyor harf tablomuz.
1: Pandanın P'si.
0: Pandanın P'si 90 puan değerinde ve spordan gelecek sorumuz. Sayı veya gol pası vermektir. Süremiz başladı. Cesur oradan bir kopya verdin arkadaşıma.
1: Asist yapmak.
0: Bir duydum ben oradan cevabı sanki ama doğru mu görelim? Bravo. Hani...
1: Aklıma direkt geldi, içimden geçti.
0: Peki içinden geçmedi Cesur'cum, ben onu duydum buradan. Kutluyoruz sizi arkadaşlar, Cesur'la devam edelim.
1: Mercan'ın M'si.
0: Mercan'ın M'si 150 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Bu turdaki en yüksek puanımız arkadaşlar. Kişi bir kere tanındıktan sonra hakkındaki kanı kolay düzelmez anlamındaki atasözüdür. Adı çıkmış nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Kişi bir kere tanındıktan sonra hakkındaki kanı kolay düzelmez. Adı çıkmış. Nokta nokta. Nokta nokta nokta nokta. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Çok uzun bu. Hiç duydunuz mu?
1: Hayır.
0: Hiç mi? Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Hadi düşünelim şimdi. Adı çıkmış.
1: Adı ben galiba...
2: Kaza.
1: Dokuzu dedim ben. Dokuzu diye düşünüyorum ilk.
2: Adı çıkmış dokuzu inanmaz.
1: İnmez. Dokuzu inmez.
2: Dokuzu inmaz.
3: Anmaz.
2: Anmaz.
0: Hadi bir kutu daha açalım. Son 38 saniyemiz.
2: Dokuzu anmaz.
0: Dokuz. Sonra başka ne? Cesur.
1: Dokuzu inmez.
0: Bir daha baştan. Adı çıkmış.
1: Adı çıkmış. Dokuzu inmez. Sakmaz.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Nilperi.
2: Adı çıkmış. Dokuzu inmez. Sekizi.
0: Bir daha söyle. Hadi yapacağız bunu. Adı çıkmış.
2: Dokuzu inmez. Sekizi.
0: Doğru mu görelim? Çok yaklaştın İlper'e arkadaşlar. Bir kutu daha açalım.
2: Dokuzu anmaz. Sekizi.
0: Doğru mu görelim? Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Hadi şimdi yapın. Cesur.
1: Adı çıkmış dokuza inmez sekize.
0: Bir arkadaşlarına sor bakalım, herkes sana katılıyor mu?
1: Bana katılıyor musunuz?
3: Evet.
0: Herkes evet. Katılıyor. Görelim doğru mu? Bravo. Neymiş bir daha söyleyin. Adı çıkmış.
2: Adı çıkmış. Dokuza inmez. 8'e.
0: Bravo, öğrenmiş olduk değil mi arkadaşlar bundan? Nilperi ile devam ediyoruz.
2: Zebra'nın Z'si.
0: Zebra'nın Z'si 110 puan değerinde ve bilimden gelecek sorumuz. Gökbilimi çalışmalarının yapıldığı, içinde insanların yer çekimi olmayan ortamlarda bulunduğu araçtır. Süremiz başladı.
1: Uzay istasyonu.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Şahane gidiyoruz. Emir'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Emir için.
3: Öğretmenim Büşra'nın B'si.
0: Büşra Hanım'ın B'si 120 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Sultan Köse'nin uzun boyuyla yer aldığı yayındır. Guinness nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
3: Guinness Rekorlar Kitabı.
2: Guinness.
0: Bir daha söyle.
3: Guinness Rekorlar Kitabı.
0: Rekorlar Kitabı dedi Emir. Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar Sultan Kösen sizce boyu ne kadardır? Kaç metredir? Bakın. Kaç metredir sizce?
2: 60 santim.
0: 2 metre 60 dedi Cesur.
1: 2 metre 59.
0: 59 Melis.
2: 2 metre 60.
0: Emir.
3: 2 metre 50.
0: 2 metre 51 santimetre boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştir. Arkadaşlar 4 sorumuz geride kaldı. Melis'le devam ediyoruz.
2: Arkadaşım Adanın Ağası.
0: Adanın Ağası 80 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bebeklikle yetişkinlik arasındaki bireyler için çeşitli mobilyaların bulunduğu yaşam alanıdır. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip burada. Hadi ekip. Bebeklikle yetişkinlik arasındaki bireyler için çeşitli mobilyaların bulunduğu yaşam alanı.
1: Forum alanı.
0: Forum alanı mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Başka ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu açalım.
1: Çocuk alanı.
0: Doğru mu görelim? Olmadı.
2: Çocuk odası.
0: Doğru mu görelim? 70 puanı kumbaramıza ekledik. Cesur için gelsin harf tablomuz.
1: Ağacın yumuşak G'si.
0: Ağacın yumuşak G'si 120 puan değerinde ve doğadan geliyor sorumuz. Dalgaların kayaçları aşındırmasıyla oluşan denizin içindeki kovuktur. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Dalgaların kayaçları aşındırmasıyla oluşan denizin içindeki kovuk. Bir kutu açalım, öyle düşünelim.
1: Su.
2: Su altı.
3: Su altı dağları.
0: Doğru mu görelim? Olmadı.
1: Su altı.
0: Ekip çalışıyor şimdi.
1: Su altı. Su altı.
0: Evet, sonra?
1: Su altı. Su altı.
0: Şimdi düşünelim bakın, dalgaların kayaçları aşındırmasıyla oluşan denizin içindeki kovuk. Bak soruyu okuyun iyice.
1: Dalgaların kayaçları aşındırmasıyla oluşan deniz.
0: Bu arada biz bir kutu açalım.
2: Su altı mağarası.
0: Arkadaşların katılıyor mu, sorar mısın?
2: Evet. Arkadaşlar evet. Katılıyor musunuz?
0: Evet. Herkes katılıyor. Görelim 100 puanı kumbaramıza ekliyor muyuz?
2: Son teneklerimden erkenden geliyor.
0: Çok eminsiniz. Alkışlar önden geldi. Harikasınız. Gördünüz mü? Çok güzel de bir görsel değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: O zaman Nilperi ile devam ediyoruz.
4: Şerna'nın şeysi.
0: Şerna'nın şeysi 100 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. İki kişinin ellerini kenetleyerek birbirini yenmeye çalıştığı oyundur. Süremiz başladı.

0: Olmadı Cesur.
1: Parmak savaşı.
0: Parmak savaşı mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Bir kutu açalım.
1: Parmak güreşi.
0: Doğru mu, görelim. Şahanesiniz arkadaşlar. Emir'le devam ediyoruz.
1: Üzümün üyüsü.
0: Üzümün üyüsü 110 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Dayanmak, katlanmak anlamındaki sözdür. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip. Dayanmak, katlanmak. Bir kutu açalım, düşünmeye devam edelim.
1: Ne?
0: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha.
2: İkinci kelime etmek. Çok belli oluyor ama birinci kelimesi belli değil.
0: Çok belli oluyor.
2: Birinci kelime çok uzun.
3: Tahammül etmek. Tahammül etmek.
0: Doğru mu görelim? Ama tahammül de sanki yeterli olmadı. Ha?
2: Tahammül etmek.
0: Tahammül dedi Emir. Tahammül dedi.
2: Etmek.
0: Cesur. Tamamladın yani Emir'i. Peki doğru mu görelim? Bravo. Tahammülü tahammüle çevirdin ve kumbaramıza puanları ekledin. Harikasınız arkadaşlar. Birbirinizi de tebrik etmeyi ihmal etmiyorsunuz. Çok tatlısınız. Melis'le devam ediyoruz.
4: Horozun H'si.
0: Horozun H'si 80 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Kat kat çiçek yemeği yenecek bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.
1: Kat kat çiçek yemeği yenecek.
3: Kat kat çiçek yemeği yenecek.
0: Yemeği yenecekmiş. Şimdi yemeği yenecek olduğuna göre ne olabilir? Ekip var mı fikriniz?
2: Melis benim şu anlık türeti... yok.
0: Yok mu Cesur'da yok? Nilperi, Emir. Hadi bir kutu açalım. Kat kat çiçek yemeği yenecek.
2: Kat kat diyor.
1: Kat kat.
0: Kat kat.
1: Kat kat.
0: Bir kutu daha açalım.
2: Kat kat bir şey.
0: Kat ama... kat bir şey ama ne?
2: Karnabahar.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar, annelerimiz yemek yaptığında evde hiç hayır demiyoruz değil mi? Yemek seçmiyoruz.
2: Hayır.
0: Tabii. Ne gelirse anneciğim eline sağlık deyip yiyoruz değil mi arkadaşlar?
2: Evet.
0: Evet. Evet, bu evet birazcık bana sanki böyle...
2: Evet.
1: Evet. Evet.
0: Tamam, peki tamam. Karnabaharı da gördük. Cesur'la devam ediyoruz.
2: Yağmurun Y'si.
0: Yağmurun Y'si 140 puan değerinde ve çizgi filmlerden geliyor sorumuz. Çok sevindi. Çizgi filmde kendi etrafında çok hızlı dönerek hareket eden kahverengi canlıdır. Süremiz başladı. Kendi etrafında hızlıca dönüyor.
2: Tazmanya canavarı.
0: 140 puanı kumbaramıza ekler miyiz bu cevapla? Çok emin. Bravo, 140 puanı kumbaramıza attık arkadaşlar. Nilperi ile devam ediyoruz.
4: Leyla'nın L'si.
0: Leyla'nın L'si 100 puan değerinde ve ikilemelerden geliyor sorumuz. Boş yer kalmayacak biçimde anlamındaki ikilemedir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Ekip burada. Haydi ekip çalışması. Boş yer kalmayacak.
1: Boş yer kalmayacak.
0: Buradan düşünelim. Boş yer kalmayacak.
1: Boş yer kalmayacak.

0: Açalım bir kutu. Boş yer kalmazsa ne olur?
1: Boş yer kalmazsa hiç kimse oturamaz.
2: Boş yer oturamaz. Kalmazsa ne olur?
0: Ne olur? Bir kutu daha açalım.
2: Ne olur ki?
3: Taklas.
1: Çıktım. İlk kelimeyi buldum, bir ikinci kelime.
2: Tıklım.
0: İkileme bu zaten. Yani neydi ilk kelime?
1: Tıktım, tıktım.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız arkadaşlar. Emir'le devam ediyoruz. Tek harfimiz kaldı.
1: İyi.
0: 120 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Ortalıkta kimsenin kalmaması ıssızlaşmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.

0: Cevap gelmedi. Hadi ekip. Bugün çok güzel ekip oldunuz arkadaşlar. Bunu da yapalım. Hı? Finale gidelim. Ne dersiniz?
1: Evet.
0: Herkes evet diyor. Zor mu geldi? Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Hadi düşünelim. Ortalıkta kimsenin kalmaması, ıssızlaşmak anlamındaki deyim. Nilperi bir şey söyledi bak.
1: Evet.
0: Ne dedin?
1: İlk kişi en.
0: El mi dedin?
1: En. İlki en.
0: En.
1: El.
0: En dedi. Bir kutu daha açalım.
1: Çakil.
0: Var mı fikriniz?
1: Çakil ast.
2: İlki en. Ben Nilperi'ye katılıyorum ama üçüncüsü çokla başlıyor. İlkecesi diğer öcüleri yok.
0: Bir kutu daha açalım.
1: Çek. Çok. Çakil. Ast.
2: Çok birinci yaz. Sözcük en, ikinci sözcük
1: el ayak çekilmek.
0: 70 puanı kumbaramıza ekler miyiz görelim? Bravo! Arkadaşlar ben bir kumbaramıza gitmek istiyorum. Görelim kaç puanımız var, sonra da finale gideceğiz. Görelim bakalım. Kumbaramızda 1590 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 910. Harikasınız. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Finalde kaç soru bilirsek ödül bizim?
2: 5.
0: 5 soru bilirsek ödül bizim. O zaman hadi hızlıca finale gidelim mi?
1: Evet.
0: Finale
1: evet.
0: Gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Arkadaşlar final için hazır mıyız?
1: Evet!
0: Harikasınız, kesinlikle hazırsınız. Ben inandım size. Melis için gelsin kategorilerimiz. Canlılar, hamur işi, taşıtlar, yerleşim birimleri hangisi olsun?
1: Canlılardan Umut'un ulusu.
0: Canlılar, Umut'un ulusu sorumuzu görelim. Kanatlı olmasına rağmen uçamayan ancak çok hızlı koşabilen bir canlıdır. Süremiz başladı.

0: Deve kuşu.
1: Herkesin...
2: Yani ben de deve kuşu diyecekti.
3: Ya ben de.
1: Herkes onu mu diyecekti? Melis de katılıyor mu arkadaşlarım?
3: Evet, katılıyorum.
1: Peki bu ortak cevapla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Emir, hep çok inanıyorsun cevaplarına. Cevapların hep arkasındasın, harikasın. Cesur'la devam ediyoruz.
0: Ağacın yumuşak G'si.
1: Ağacın yumuşak G'si, sorumuzu görelim.

0: Şimdi ekip çalışması.
1: Fener balığı. Fener balığı.
0: Herkes galiba katılıyor Nilperi'ye.
2: Evet.
3: Evet.
0: Herkesin eller çünkü butona gitti. Peki 200 puanı kumbaramıza atıyor muyuz görelim? Bravo. Şahanesiniz. Nilperi için geliyor kategorilerimiz.
1: Seramiğin ne sesi?
0: Seramiğin sesi. Sorumuzu görelim. Araçlarda sürücünün arkayı görebilmek için kullandığı bir parçadır. Süremiz başladı.

0: Dikiz aynası.
1: Ben de diyecektim.
2: Cesur'da da varmış cevap. Cevabımız doğruysa eğer, kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz? Bravo. Arkadaşlar, ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Ne dersiniz, gidelim mi?
3: Evet,
2: kumbaramızda tamam. Kaç puan birikmiş görelim. Kumbaramızda 2190 puanımız var ve hedefimiz için kalan puan ise 310. İki soru bilebilirse ödül bizim. Emir'le devam ediyoruz. Hangisi olsun? Emir'cim?
0: Taşıtlar ne?
2: Taşıtlar ne? Sorumuzu görelim. Taşıtlarda sesle işaret verme düzeneğidir. Süremiz başladı.
0: Korna.
2: Doğruysa 200 puan daha kumbaraya eklenir mi? Bravo. Klakson da deniliyor arkadaşlar, biliyorsunuz değil mi? Klakson.
3: Evet.
2: Melis'le devam ediyoruz.
4: Hamur işinden arkadaşım masalın M'si.
2: Hamur işi masalın M'si, sorumuzu görelim. Tavada pişirilen yufkaların arasına kıymalı harç, üzerine ise yoğurt konulan yemektir. Süremiz başladı.

0: Gözleme.
1: Ekip burada. Nilperi gözleme dedi. Doğru mu görelim? Olmadı. Bir kutu açalım. Emir.
0: Yağlama.
1: Emir'in bu cevabıyla Emir, Nilperi, Cesur ve Melis ödüle gider mi görelim? Bravo! Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Melis. Bravo Melis. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Cesur. Bravo Cesur. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Nilperi. Bravo Nilperi. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Emir. Bravo Emir. Arkadaşlar şahaneydiniz. Nasıldı? Harikaydı değil mi? Süpersiniz. Bütün hayatınız boyunca böyle yardımsever olun. Böyle ekip çalışması yapın. Olur mu arkadaşlar? Birbirinizi desteklemeyi unutmayın. Tamam mı?
2: Tamam.
1: Şimdi merak ediyorum. Ödül abla nerede, gören var mı?
2: Ekranda.
3: Sağ köşesinde.
1: Sağ köşesinde mi?
2: Evet.
1: Benim acaba solumda mı oluyor? Bu tarafta mı?
2: Evet. Sizin yolunuza.
1: Peki tamam. İşte Ödül abla yine karanlıklardan çıktı Duygucuğum. Teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi en heyecanlı kısmı arkadaşlar. Cesur, çok heyecanlandı.
0: Evet.
1: Çok mu? İyi ki geldiniz. Emir'cim iyi ki geldin. Nilperi iyi ki geldin.
0: Cesur'cum. Uzaklardan iyi ki gelmiş.
1: İyi ki uzaklardan iyi ki geldim dedin. İyi ki geldin. Melis'cim iyi ki geldin.

0: satışa çıkarılan bu eşsiz koleksiyonun 450 yıllık bir tarihi vardır. Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan adıyla anılan Roxolon isimli Rus asıllı son derece güzel bir gözdesine, aşkının bir nişanesi olarak benzeri bulunmayan bir mücevher takımının hazırlanması için emir buyurmuştu. Kuyumcubaşı Hacı Hayrullah Zade Muslihittin Efendi, binlerce değerli taş arasından seçtiği pırlanta, yakut ve zümrütlerle bu şaheseri tam 7 yıllık bir uğraştan sonra yaratmıştır. Bugünkü sahipleri tarafından satışa çıkarılan, kraliçelere layık bu mücevherlerin bundan sonraki sahiplerine mutluluk getirmesini dileyerek müzayedeyi 25 milyon lirayla açıyoruz.
1: Zilleri sayın foto muhabirlerinin podyuma fazla yaklaşmaları nedeniyle çalmıştır. Özür diler ve mücevherlere belirli mesafeden bakılmasını rica ederiz. Hepinize teşekkürler. Şöyle buyurun.
2: Ne oldu?
3: Bir şey yok şekerim. Alarm yanlışlıkla çalmış.
2: Herkes yerine geçsin. Hadi siz o tarafa. Sen de oraya bak.

0: Bir dakika efendim. Acaba tuvalete kadar gidebilir miyim?
1: Üzerinizdeki mücevherleri çıkarıp bıraktıktan sonra arzu ettiğiniz yere gidebilirsiniz.
0: Pekala.

0: 13 milyon.
1: 13 milyon lira.
2: 14 milyon lira.
1: 14 milyon lira.
3: 20 milyon.
1: 20 milyon oldu.
2: 25 milyon.
1: 25 milyon oldu. 25 milyon yok mu artıran?
4: 28 milyon.
1: 28 milyon. Evet.
4: 30 milyon lira.
1: 30 milyon oldu.
5: 50 milyon.
1: 50 milyon. Yok mu artıran? 50 milyon oldu. 50 milyon. Yok mu? Satıyorum. Sattım.
6: Çok ihtiyatlı oynuyorsunuz.
5: Görevim beni ihtiyatlı olmaya zorlamıştır. Şu anda bile, yani satranç oynarken bile mücevherleri düşünüyorum, inanın.
6: Bu eşsiz mücevher koleksiyonundan söz edildiğini hiç duymamıştım.
5: Bir koleksiyoncu mücevherlerini hiçbir zaman açıklamaz.

0: Şirketiniz bu kadar değerli mücevherleri sigorta etmekle büyük bir riske girmiş olmuyor mu?
1: Patronlar işlerini bilir. Böyle işleri bana güvenerek, inanarak verir.
0: Fakat mücevherlerin İstanbul'dan Londra'ya nakli çok tehlikeli.
1: Evet ama tehlikeli olduğu kadar zevkli de.
0: Korkmuyor musunuz?
1: Nasıl? Ha? Korkmak mı? Hırsızlardan daha zeki olduğum için hayır. Mücevherlerin güvenlik önlemleriyle ilgili olarak hazırladığım plan şeytanın bile aklına gelmeyecek dahiyane bir buluştur.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Oyun sırası sizde. Ya oyun sırası sizde dedim.
0: Sizi nasıl mağlup edebilirim diye düşünüyordum.
1: Ben mağlubiyet nedir bilmem Yasemin Hanım. Anahtarlar!
0: Ne anahtarı?
1: Müsaadenizle.

0: Herhalde bu kadar değerli bir koleksiyonu tek başınıza koruyacak değilsiniz.
1: Evet, çok haklısınız. Yardımcılarım benden önce İstanbul'a gitti. Orada Türk polisiyle işbirliği yaparak gerekli önlemleri aldı.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar Bay Robert.
2: Oyun bitmiş, sen hala düşünüyorsun.
1: Öyle mi? Bu konuda ne kadar da otoritesiniz. Acaba benim taktiğim hakkında bir bilginiz var mı? Nasıl oynayacağımı ne biliyorsunuz bakalım?
2: Maalesef mahkumsunuz ve matı kabul etmekten başka çareniz yok.
1: Siz böyle her şeye burnunuzu sokar mısınız?
2: Sinirlenmeyin sayın dostum. Size ben yardım etmek istemiştim.
1: Benim hiç kimsenin yardımına ihtiyacım yok.
2: Bu güzel hanımın yanında olduğunuz için çok talihlisiniz ama bu güzellik karşısında başarılı olamazsınız.
0: Bu iltifatınıza teşekkürler ederim.
2: İltifat değil sayın bayan, sadece bir gerçeği ifade etmeye çalıştım, müsaadenizle.
1: Ben hayatımda bundan daha ukala, bundan daha sevimsiz bir adama rastlamadım. Böyle biriyle aynı gemide seyahat etmek benim için gerçekten büyük bir tatlı.

0: Bir dakika, eğer resmimi fastan yapsaydınız, ben de bu kadar sıkılmaz sizin güzelliğinizi seyrederdim.
1: Fakat siz profilden daha yakışıklısınız.
0: Profilden güzelim demek. Sahiden beni beğeniyor, yakışıklı buluyor musunuz he?
1: Pozunuzu değiştirdiğiniz için şu anda yalnızca kızıyorum size.
0: Affedersiniz.

0: Hoş geldiniz Sir Timothy.
1: Merhaba Bay Garaski.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bize yardım eden Türk polis ekibinin amiri Komiser Mehmet Yalçın.
2: Aa, memnun oldum.
3: Ben de.
0: Mr. Morgan burada. Sizinle tanışmak istiyorum.
2: Gidelim.
4: Teşekkür ederim.
5: Sağ olun efendim.
4: Teşekkür ederim.
6: Mücevherler Türk polisinin koruyuculuğu altında gelecek ve size teslim edilecektir. Teslim anından itibaren tüm sorumluluk size ait olacaktır.
7: Aa, hiç merak etmeyin, bu sorumluluğu şerefle taşıyacağımdan emin olabilirsiniz.
0: Ben mücevherleri getiren ekibi karşılayacağım.

0: Postu deldirmeden mücevherlere yaklaşmak imkansız.
1: Merak etmeyin, bunun da bir çaresi bulunur.
2: Elektromanyetik sistemle açılan bir kutudur. Sistemi bilmeyenin açması imkansızdır.
0: Açınız.
3: Tek kelimeyle muhteşem bir parça.
0: Tamam mı?
3: Eksiksiz, kusursuz, gerçek ve mükemmel. Poliçeye de öyle yazdım.
0: Teşekkür ederim. Teslim ediniz.
3: Teslim aldınız lütfen.
0: İzninizle.
3: Aldığımız güvenlik önlemlerini görmek istemez misiniz acaba?
0: Gerek yok. Mücevherler artık Lloyds'un garantisi altındadır.
3: Haklısınız, Lloyds'un garantisi en büyük güvencedir.
0: Bundan hiç kuşkum yok. Size başarılar dilerim.
3: Ben de iyi günler dilerim efendim.
2: Mücevherlerin bütün gece emanette kalmasından endişe duyuyorum.
3: Burası son derece güvenli bir yerdir dostum.
2: Bence mücevherlerin bir an önce gemiye nakledilmesinde sayısız yararlar var.
3: Hayır, bana kalırsa yanılıyorsunuz. Rıhtımda bağlı duran bir gemi her taraftan saldırıya uğrayabilir. Oysa burada korunacak cepheyi küçültüyor, soygun tehlikesini asgariye indiriyoruz.
2: Evet, evet. Şu anda kim bilir kaç internasyonel çete bu mücevherlerin peşine düşmüştür.
3: En tehlikelisi Sincap. Ondan söz edildiğini duydunuz mu acaba?
2: Evet, Interpol'de kaydı vardır. Ama bir soyguncu olarak değil, bir kurtarıcı olarak.
3: Anlamadım, kurtarıcı mı dediniz? Gerçekte bütün soygunları bizzat kendisi hazırlıyor. Sonra da soygunları sanki başkaları yapmış gibi gösterip birdenbire kurtarıcı rolüne geçiveriyor işte. Tüm mahareti burada.
2: Böylece de sizi rahatlatmış oluyor değil mi?
3: Bunu yalnızca sigorta primini alabilmek için yapıyor. Böylece araya girmediği halde soygunun başkaları tarafından da yapılabileceğini ispat ediyor.
2: Böyle buyurun.
3: Hı, teşekkür ederim.

0: Sen burada kal.
1: Evet, nihayet geldiler. Hoş geldiniz.
0: Müdür bey.
1: Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Sizinle tanıştığıma sevindim.
1: Teşekkür ederim, buyurun. Buyurun efendim, buyurun.
3: Ne sıcak bir gün değil mi?
1: Evet, haklısınız, çok sıcak bir gün. Buyurun, buyurun efendim. En sıkı tedbirlerimizi buradan itibaren aldık.
3: Evet, belli oluyor zaten.
1: Buyurun.
3: Çok beğendim, insana güven veriyor.
1: Sağ olun.
3: Sizden bir şey rica etsem.
4: Buyurun efendim.
3: Şapkamı, pardüsümü tutar mısınız? Şu çantayı da alın, yok o bende kalsın.
1: Açın.

0: Borcunuz 75 lira.
1: Üstü kalsın.
0: Teşekkür ederim.
2: Bu bir soygundur.
3: Ne oluyor? Ha?
2: Kimse kıpırdamasın. Bu diyanı yakarım.
3: Eyvah, soyulduk.
4: Alo, Interpol'dan galaksi arıyor. Soyulduk.

0: Mücevherlerin gemiye nakli sırasında bizden yardım istememekle büyük bir hata işlediniz.
1: Ben malı bir gün önce teslim ettiğimde tüm sorumluluğu sigorta şirketine devretmiştim.
0: Siz de Bay Timothy, kendinize gereğinden fazla güvendiniz. Öyle değil mi?
2: Bana güvenebilirsiniz. Emin olun, kusursuz, mükemmel bir güvenlik planımız vardı. Harfiyen de uyguladık.
0: Ama gene de mücevherleri soygunculara kaptırdınız.
2: Haklısınız efendim. Şimdi bütün umudumuz artık Türk polisinde.
0: Merak etmeyin, Türk polisi elinden geleni yapacaktır.
2: Hoşça kalın komiser bey. İnanın çok üzgünüm. Çok üzgünüm Mr. Morgan.
1: Bunu becerebileceğine inanmıyorum.
3: Nasıl oldu? Çok kolay geçti şef. Tereyağından kıl çeker gibi yaptık işi.
1: Aferin çocuklar, iyi iş başardınız. Sizi tebrik ederim.
3: Hayır, olamaz. Olamaz.
1: Olmaz diye bir şey yok, oldu bile. Sincap bizden evvel davranmış.
3: Sincap mı?
1: Evet, dünyanın en ünlü hırsızı. Bunu düşünmeliydik. Faka bastırdı bizi namussuz.
3: Madem ki tanıyorsun kolay, yakalarız sincabı.
1: Sincabı kimse yakalayamaz, çünkü 40 kılığa girer. Sanki görünmez adam gibidir ve çok değişik yöntemlerle çalışır. Bu konuda kimse onun eline su dökemez.
3: Ne yani, müşafirlerin üstüne soğuk su mu içeceğiz?
1: Sakin ol, sakin ol, her şey bitmiş değil. Sincap çaldığı mücevherleri iade ederek sigorta primini alır, prensiplerinden vazgeçmez.
3: Ne biçim hırsız bu? Kime iade edecek?
1: Kim olacak? Sayın Bay Timothy'ye tabii. Londra soygununda da böyle olmuştu.
3: Demek ki biz mücevherleri tekrar Timothy'den alacağız.
1: Eğer geç kalmamışsak, derhal Timothy'yi kontrol altına alın. Henüz mücevherleri almamışsa sincapla buluşacaktır.
3: Bu defa o sincap denen hergelenin derisini getireceğim patron.

0: Şuraya koyun. Tamam. Buraya. Buyurun.
1: Teşekkür ederim hanımefendi.
0: Ben de teşekkür ederim. Baba. Zavallı babacığım, mücevher aşkı yüzünden ne hallere giriyorsun?
2: Mücevher aşkı değil, meslek aşkı. Ay, felaket!
0: Ne oldu, ne var baba?
2: Bir şeyim yok da, durumum felaket, sıkıştım. Banyo, tuvalet!
0: Şurada!
2: Nerede, orada mı? Tamam.
3: Sevgili kızım!
0: Canım babacığım!
3: Nihayet başardık yavrum!
0: Başardık ama hiç de kolay olmadı! Çektiğim heyecanı, korkuyu sen bir de bana sor!
3: Heyecan, korku! Bu sözler hiç sana yakışmıyor yavrum!
0: Ya yakalanırsan?
3: Yakalanmak için büyük bir yanlış yapmalıyım, oysa ben hayatımda hiç yanlış yapmadım! Bak kızım, her meslek az çok yanlış kaldırır ama hırsızlık asla!
0: Haklısın baba!

0: Evet, geliyorum. Girin. Münasebetsiz sabuna takılıp düştüm. Alo, buyurun. Kim dediniz? Kim?
1: Evet, Noel babayım ben. Noel baba. Noel.
2: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira.

0: Metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi tam yağlı beyaz peynir TOP'ta sadece 219 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
5: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
12: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Ama ne otel?
0: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
11: Siparişiniz
12: ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: ya?
1: Anlamadım.
0: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
2: Anacığım. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
0: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
0: Ne diye diyor? Şak diye.
1: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
0: Bu nasıl bir teknoloji ya?
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
9: Turkcell'in çözüm gücü var.
1: Reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
1: Gerek var mı?
10: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
18: Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
20: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
20: Yüzden fazlasından.
18: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove deodorant ve roll-on çeşitleri 119 lira.
22: Rahmetli babam sağ olsaydı da bu günleri görseydi.
23: Özlerim seni efendim.
22: Derhal takdim et. Biraz kır baba.
24: Bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
23: Haracımıza el atmak cüretini gösteriyor.
22: Sorma birader. Servetime göz koydular.
24: Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak.
22: O kıza yapamam bunu.
25: İçinde tam 25 bin lira var.
22: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiririm.
25: Olacağım var benim ondan.
23: Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen fırıldak Ali.
25: Başlık parasını kurtarsam günde 3 öğün dayak atacağım.
24: Askerlik arkadaşımız sen gelmeden biraz önce geldi.
22: Babam.
25: Bak bak şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor.
26: Bitirimler Sosyete'de bugün 18'de TV4'te.
27: Alo buyurun. Kim dediniz? Kim?
28: Evet Noel babayım ben. Noel baba. Noel.
27: Evet sincapsın sen. Sesini hemen tanıdım. Bir de senin kimliğini tanıyabilsem.
28: İmkansız Sayın Timothy. Kulunuz sincap karşınızda ve emrinizde.
27: Peki beni nasıl bulabildiniz? Burada olduğumu nereden biliyordunuz?
28: Bilmek zorundayım dostum. Malum ya birbirimize her zaman ihtiyacımız var. Sizin bana

0: Develeri geriye almak için, benimse size ödülümü almak için.
1: Yani mücevherlerin sizde olduğunu mu söylemek istiyorsunuz?
0: Yalnızca içinizin rahat olmasını söylüyorum. Zaten Liz ve Lloyd sigorta şirketinin sayın patronlara hiç merak buyurmasınlar. Londra'da sağlam bir işbirliği yapmıştık. Ben gene hazırım, mücevherler de hazır tabii. Bir randevu tespit edebiliriz.
1: Hemen buluşalım. Ben bir saate kadar hazır olurum. Nerede mi dediniz? Benim otelin kalorifer dairesinde. Orası hem sıcak olur, rahat rahat konuşabiliriz.
0: Peki, tamam. Kalorifer dairesinde. Endişe etmeyin, ben sizi bulurum.
2: Baba!
0: Hayır, bu olamaz! Mücevherleri kendi elimle koydum, nasıl olur bu kızım?
2: Senden sonra da çanta bendeydi!
0: O halde, hatayı sen yaptın! İyi düşün kızım! Şöhretimiz ve meslek şerefimiz iki paralık olacak!
2: Planı aynen uyguladım baba! Yalnız...
0: Evet, hatırlamaya çalış!
2: Bu gül... Bu gül bana gönderildi baba!

0: Elinde aynı valiz vardı. Benim bir anlık dalgınlığımdan istifade ederek çantaları değiştirmiş olmalı.
1: Peki, tarif edebilir misin?
0: Genç ve çok yakışıklıydı.
2: Dünyada binlerce yakışıklı genç var. Ben sadece hırsızlık yapana soruyorum sana.
0: Kim olduğunu bilemem. Ama sana onun resmini çizebilirim.
2: Çiz bakalım. Hı-hı.

0: Şu anda kim bilir kimler peşimize düşmüş sizi arıyordur.
1: Son derece yakışıklı, kibar, şık, zarif ve nazik bir gençti.
2: Sana karşı da son derece nazik davranmış.
1: Yüzünün bütün çizgilerini hatırlıyorum. Güçlü ve etkili bir kişiliği vardı.
2: Çok güzel, pek etkilenmişe benziyorsun.
1: Kadınların hoşlandığı tiplerden.
2: İnternasyonel hırsızlardan Daniel Murat. Mücevherleri ancak o çalabilirdi. Seni de demek yem olarak kullandı Ergele.
1: O mücevherleri bulamazsak kahrımdan ölürüm. Benim gururumla oynadı baba. İzin ver Daniel'i ben bulayım.
2: İkimiz bulacağız kızım. Daniel denen soysuz kumar hastasıdır. Onu kumarhanelerde bulacağız. Mücevherleri uzun zaman onda bırakacak değilim. Bu da sana bir ders olmuştur sanırım.
1: Hem de acı bir ders. Peki şimdi Timothy'ye ne diyeceksin?
2: Randevuya gidip ondan 48 saat mühlet isteyeceğim.
1: 48 saat yeter mi baba?
2: Çok bile hazırlanmalıyım. Timothy beni bekliyordur.
0: İyi günler Bay Timothy.
3: Herhalde böğrümde ve ensemde silahla bir güne iyi denmez. Siz kimsiniz?
0: Sizin koruyucularınız.
3: Kimden koruyacaksınız?
0: Sincap'tan. Kes sesini artık, düş önümüze, hadi.

0: Commandant Mamoru, dis-le.
1: Bay Timothy, garibime gitti. Bu ne biçim karşılayış?
2: Sizinki de ne biçim geliş?
3: Seni karşılamak şerefi bize ait Sincap. Seni daha genç sanıyordum.
1: Seneler su gibi akıp gidiyor evladım.
3: Bırak olan palavrayı! Takma sakalla beni mi uyutacaksın?
1: Yanlışlık olmasın, ben bu sakalı 40 yıldır taşıyorum.

0: Bu kaba adamlar adına özür dilerim.
1: Önemli değil. Siz mücevherleri getirdiniz mi onu söyleyin.
2: Alo buyurun. Burada. Evet. Benim.
3: Çalınan mücevherleriniz bende Mr. Morgan. Onlara tekrar...

0: kavuşmak istemez misiniz? Kelepir fiyatına 10 milyon liracık istiyorum. Üstelik bu satış aramızda bir sır olarak kalacak. Siz hem mücevherleri hem de sigortadan parasını alacaksınız. Nasıl, önerim çekici değil mi? Parayı yarın sabah saat 10'da Çamlıca Tepesi'ne getirin. Sizi Çamlıca Tepesi'ndeki mezarlıkta bekleyeceğim. Mücevherler yanımda olacak.
1: Peki, şartlarınızı aynen kabul ediyorum. Güvendiğim, sadık bir adamımı parayla birlikte size gönderiyorum.

0: Para hazır mı?
1: Çantada. Mücevherler yanında mı?
0: Çantada.
1: Güzel. Önce paranızı ödeyelim.

Bu kalleşliği bekliyordum. Bu yüzden hazırlıklı geldim. İçime çelik yelek giydim. Kalk ayağa. Dön arkanı, ağaca yaslan. Kumar oynamak için biraz uğur parası alıyorum. İzninle tabii.

0: İyi günler.
1: İyi günler efendim. Salonumuz henüz açılmadı.
0: Oyun için gelmedim. Bana yardımcı olabilir misiniz? Şu delikanlıyı arıyorum.
1: Oo, bu bizim Murat abimiz. Hızlı bir kumarbazdır. Bol da bahşiş verir.
0: Hmm. Acaba kendisini nerede bulabilirim?
1: Bu gece salonumuzda olacak küçük hanım. Hmm. Niçin arıyorsunuz onu? Kumar borcu mu?
0: Hayır, gönül borcu. Teşekkür ederim.
2: Buyurun prens hazretleri.
3: Ehlen ve sellem.
2: Buyurun prenses hazretleri.

0: İyi şanslar dilerim prens hazretleri, prenses hazretleri.
1: 50.000 liralık fiş lütfen.
0: Baş üstüne, 50.000 liralık fiş verin.
2: Bon şans.
1: Ya kısmet, ya nasip.
2: Duayı bırak yallah, şimdi, yallah. Hadi.
1: Dua, her şey dua üstüne. Şeytan işi bu, hacı işi değil.
2: Kırmızıya oynasana.
1: Sabret ya Kerimem. Hayatımda böyle oyun görmedim. Of. Nedir
2: baba,
1: bu
2: oyun? Biraz yavaş oyna.
1: Canım, hızlı oynasam, yavaş oynasam hep aynı.
3: Sıra sizde.
4: Affedersiniz.
1: Hiç süre süre bir hal oldum ya Allah. Ya nasip, hiç böyle kısmet görmedim evladım.

0: oynayalım baba.
1: İyi düşündün Kerime, poker oynayalım. Mudur bey!
2: Buyurun prensim.
1: Ve poker oynamak istiyoruz biz.
2: Prensim, takdir edeceğiniz gibi buranın kuralları buna izin vermiyor. Fakat bazı müşterilerimiz özel bir kulüpte oynuyorlar.
3: Ne güzel bir tesadüf. Kareyi tamamlamak için bize bir dördüncü gerek. Acaba bize katılır mısınız?
0: Memnuniyetle.
1: Bizim için de hem şeref hem de memnuniyet ne demek?
3: Buyurun.

0: paz.
1: Huertos.
2: Eik. Beş defa.
1: Peki.
2: Pas.
1: İki kart.
2: İki size. Tek bana.
1: Beş bin daha.
2: Rest.
1: Kabul. Buyurun. Kare as.
2: Bir dakika. Flush Royal. Bitti mi? Eğer arzu ederseniz size tekrar kredi verebilirim.
1: Sağ olun Prens Hazretleri. Bu akşamlık bu kadar yeter. Size de bir hayli borçlandım. Borcumu pazartesi sabahı bankalar açılır açılmaz ödeyeceğim.
2: Ne lüzum isticel? Para la mühim, dostluk mühim.
1: Beni dostluğunuza layık gördüğünüz için size teşekkür ederim. Acaba bu iltifatınızdan cesaret alarak bu gece size evime davet etsem teşrif eder misiniz?
2: La mahsur, mali memnuniye, mali memnuniye.
3: Üzülmeyin, kumarda kaybeder, aşkta kazanırmış.
1: Eğer aşkta kazanacaksam kumarda kaybetmeye değer. Buyurun. Buyurun şöyle.
3: Eviniz gerçekten çok güzel.
2: Çok güzel, fevkalade. Fevkalade güzel.
3: Babam antikaya çok meraklıdır. Zaten İstanbul'a da ünlü mücevher koleksiyonu için gelmiştik. Ama babamın uçağı arıza yapınca yetişemedi.
2: Ya öyle, öyle maşallah ya.
1: Üzüldüm prensesim. Sözünü ettiğiniz mücevherler sizin yanınızda çok sönük kalırlardı.
3: Onları gördünüz mü?
1: Evet. Ama sadece bir antikacı ve koleksiyoncu olarak.
3: Siz benden daha şanslısınız.
1: Benim tek şansım sizi tanımak prensesim.
3: Çok naziksiniz. Bir telefon edebilir miyim?
1: Elbette. Buyurun. Evim sizindir prensesim.
3: Çok mersi.
2: Maşallah.
4: Bizim elimizden kuş uçmaz patron. Daha sıkı çalışacağız şimdi. Bu defa işi sağlama bitireceğiz.
5: Ben hayatımda sizin kadar beceriksiz, sizin kadar budala adamlar görmedim. Hala bir neticeye varamadınız. Yazıklar olsun size. Mücevherler Daniel Murat'ın elinde.
6: Fuat Bey'i rica etmiştim.
5: Evet benim, buyurun.
1: Size çalınan ünlü mücevher koleksiyonunun resimlerini göndermiştim.
6: Onları aldınız mı?
7: Siz kimsiniz?
6: Ben Daniel.
1: Tanıdınız değil mi? Daniel Murat.
5: Tanıdım kardeşim Daniel. Biraz evvel mektubunu aldım.
1: Resimlerini sunduğum mücevherler sizi alakadar eder diye düşünmüştüm de. Onlara uygun bir fiyat almak ister misiniz?
7: Tabii almak isterim kardeşim. Kaç lira istiyorsun?
6: Sadece 10 milyon. Sudan ucuz. Biliyorsunuz 50 milyona 2 gün evvel satıldı.
5: Pekala. Kabul ediyorum kardeşim. Bu akşam saat 10'da mücevherleri kulübe getir. Paranı sana orada teslim ederim.
1: Güzel. Yalnız çek kabul etmem. Para nakit olsun. Ufak para da istemem. Hepsi büyük para olsun. Mesela 1000'lik.
7: Tabii kardeşim. İstediğin gibi olacak.
6: Hadi bay bay. Akşama görüşmek üzere.
2: Böylece mücevherlerin Daniel'de olduğu kesinlik kazandı. Onun evinde acele bir arama yapmam gerekiyor. Yalnız onu evden uzaklaştırmanın bir yolunu bulmamız lazım kızım.
3: Merak etme baba. Ben onu evden çıkarırım.
1: Alo? Oo, emredin güzel prensesim. Bu kadar güzel bir sesi nasıl tanımam? Emin olun bütün gece gözüme uyku girmedi, hep sizi düşündüm. Nasılsınız?
3: Çok iyiyim. Size telefon etmek için uzun uzun düşündüm. O kadar yalnızım ki. İnsan bir dost sesine hasret kalıyor. Bu güzel şehirde hemen hemen hiç tanıdığım yok.
1: Buna sevindim. Çünkü tek arkadaşınız olmak için hayatımı feda edebilirim. Size yalnızlığınızı unutturmak için evime davet etsem gelir misiniz prensesim?
3: Ah, teşekkür ederim. Ama bugün otelden ayrılamam. İsterseniz siz gelin, birlikte çay içelim.
1: Sevincimden uçarak geleceğim.
3: Bekleyeceğim. İyi günler.
2: Bak kızım, sen ol, işle aşkı karıştırma. Erkek milletine sakın güvenme. Özellikle Daniel Ergelesi'ne. Tilki gibi kurnaz, son derece tehlikeli bir çapkındır. Ergelelerin şahı. Aman dikkatli ol kızım.
3: Aman baba, sanki kurda kuzu teslim ediyorsun. Unutma ki Daniel'le bir hesaplaşmamız var.
2: Hesaplaşmanız olduğunu biliyorum yavrum. Sana da çok güveniyorum ama... gene de o Ergele'ye uyuz oluyorum.

0: Seni ilk gördüğüm zaman çok şaşırdım. Bana hiç yabancı gelmedin. Sanki seni çok daha önceden tanıyor gibiydim.
1: Olabilir. Babamla birlikte çok seyahat ederiz. Dünya basınında çok resmim çıkmıştır. Resimlerimden birini bir dergide görmüş olabilirsin.
2: Emriniz efendim.
1: Çay olsun.
0: İki çay lütfen.
2: Baş üstüne efendim.
0: Senin kadar güzel bir kıza hiç rastlamadım. Sen benim hayalimde yaşattığım kızsın. Seni tanıdığım için kendimi çok talihli buluyor, buna çok seviniyorum. İnan, senin yanında olmak beni çok mutlandırıyor.
1: Sanki bana aşıkmış gibi konuşuyorsun.
0: Olmadığımı söyleyen kim?
1: Ama çok çabuk değil mi?
0: Jet çağındayız. Şimdi her şey çok hızlı. Sonra yıldırım aşkı denen bir şey var. İşte benimki de öyle. Merci.

0: Birlikte gezeriz. Sana göstermek istediğim çok ilginç, çok güzel yerler var. İstanbul aşıklar beldesidir. En tatlı aşklar burada yaşanır.
1: Ben çok kapalı bir çevrede, baskı altında yetiştim. Şimdiye kadar aşka fırsat bulamadım.
0: Ha, işte şimdi bir fırsat çıktı karşına. Onu değerlendir. Aşk tadına doyulmaz bir duygudur.
1: Bence tehlikelidir. Ayrıca aşkın nasıl değerlendirileceğini de bilmiyorum.
0: Ben öğretirim yavrum.
1: Mesela
0: ilk derse hemen başlayabiliriz. Bir şark köşem var prensesim. Senin esirin olurum orada. Sihirli bir alemin içine dalarız. Gidelim mi?
1: Bilmem ki.
0: Aşkta kararsızlık olmaz. Bizi bekleyen mutluluğa uçarak gidelim Yasemin, lütfen.
2: Ahlen ve sehlen.
0: Şeref verdiniz Prens Hasretleri.
2: Sağ olun evladım. Bu gece poker oynamayacak mıyız?
0: Maalesef efendim. Bu gece çok önemli bir randevum var. Şimdi müsaadenizle.
2: El selametül.

0: Müsaade.
1: İyi akşamlar prenses.
2: İyi akşamlar.
1: Hazretleri. Görüşmek üzere. Majestelerine iyi akşamlar dilerim.
0: Teşekkürler.
3: Bakışlarını beğenmiyorum. Bu ergeliğe fazla yüz vermeye başladın.
2: Görev icabı baba. Ne oldu? Mücevherleri buldun mu?
3: Evde saklamadığı belli.
2: Ne yapacağız baba?
3: Ne mi yapacağız? Bu gece dananın kuyruğu Cumhuriyet Gazinosu'nda kopacak. Orada olacağız.
4: Bravo, güzel. Çok
0: bunlar
4: güzel,
0: şimdilik
4: çok güzel.
0: Çok ufak numaralar. Daha arzu ederseniz bakın, buyurun.
4: Bravo, bravo, çok güzel, ben çok güzel.
0: Fevkalade numaralarımız var, eğer arzu ettiğiniz takdirde size layık...
4: Yeter, yeter. Bu gece işe başlayabilirsiniz. Yövmeniz de gecede 1000 lira.
0: Teşekkür, minnet, şükran size.
2: Teşekkür ederiz.

0: gördüm.
1: Paranız hazır. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Sakın emri vaki olarak kabul etmeyin ama... fiyatı biraz yüksek, hatta astronomik buldum. Ne dersiniz?
2: Telefonla pazarlığı bitirmiş, anlaşmıştık. Bu konuda ısrar etmenizin hiç lüzumu yok.
1: Çok tok satıcısınız. Evet ama bu koleksiyon her an patlamaya hazır, bir bomba kadar tehlikeli. Şu anda herkes bu mücevherlerin peşinde.
2: Fiyat yüksek geldiyse ben başka bir alıcı bulabilirim, izninizle.
1: Durun canım durun, ne kadar alıngansınız böyle. Buraya kadar zahmet ettiniz, hiç boş döndürür müyüm sizi? Söyleyin bakalım, mücevherler yanınızda mı?
2: Farz edin ki yanımda, o zaman ne olurdu? Siz tıpış tıpış geldim diye amma da enayi derdiniz benim için. Sonra da çekmeceden para yerine tabancanızı çıkartırdınız. Bir adamınız kapıyı kilitlemek üzere anahtarı çevirirdi. Bir başka adamınız silah sesi dışarıdan duyulmasın diye teybi açarak müziğin sesini sonuna kadar yükseltirdi. Sabırsız biri de çoktan silahına sarılıp çekmiş olurdu. Görüyorsunuz ya, olacakları tahmin etmek hiç de güç değil. İşte bu yüzden mücevherleri getirmedim yanımda.
1: Bravo! Çok zekisiniz, ben de size bundan sonra neler olacak anlatayım. Tecrübeli adamlarım sizin nazik bedeniniz üzerinde seri operasyonlar uygulayıp bülbül gibi konuşturacaklar.
2: Sesim pek güzel değildir ama.
1: 50 milyonluk mücevher için karga sesini bile zevkle dinlemeye hazırım. Götürün onu.

0: Bu adamdan hoşlandım. Sağlam birine benziyor. Ne düşünüyorsun?
1: Merak etme. Bu iş artık çantada keklik. Şimdi satış için temaslara başlayabiliriz. Otelini bağlayın.
2: Allah kahretsin! Uykuda bile rahat yok insana! Alo!
1: İyi akşamlar Mr. Timothy. Sizi bu saatte rahatsız ettiğim için bağışlayın beni, ama çok önemli bir konuda sizinle konuşmak istiyorum. Evet, çok önemli bir konuda.
2: Sabahı bekleyemez miydiniz? İnsan gecenin bu saatinde uyandırılır mı hiç? Peki, peki, söyleyin, ne istiyorsunuz? He, kimsiniz?
1: Size yardım etmek isteyen bir dost. Size tam 40 milyon kazandıracak bir dost. Çalınan mücevher koleksiyonu şu anda bende. Onu ele geçirmek bana çok pahalıya patladı. Eğer masraflarımı öderseniz, koleksiyonu size iade ederim. Masraflarımın tutarı, sincaba ödeyeceğinizden daha fazla değil. Sadece, evet evet, sadece ve sadece tutarı 10 milyon lira.

0: Alo, alo! Cevap verin! Allah kahretsin bu telefonları!
1: Şimdi konuş bakalım, burada neler oldu? Daniel ve mücevherler nerede?
2: Bunu sana her zaman ispat edebilirim. Adamlarım onu konuşturmak için, evet konuşturmak için götürdü.
1: Nereye götürdüler?
2: Bak dostum... Çalışma stilinden... Doğrusu çok hoşlandım.
1: Beni oraya götürün. Hadi.
3: Söyle bakalım, mücevherleri ne yaptın?
4: Sevgililerime dağıttım.

0: Daniel! Daniel! Daniel nerede?
1: Daniel'miş. Daniel ha? Bak, ben de şimdi sana onu soracaktım.
0: Şimdi hatırladım. Onu sincap kaçırdı.
1: Harika! Önce siz sincabı elinizden kaçırdınız, sonra da sincap gelip Daniel'i sizin elinizden kaçırdı. Tebrik ederim, aptallıkta dünya rekoru kırdınız.

0: Bırakın konuşmayı. Kafesteki kuşu aptalca kaçırdınız.
1: Sen hiç merak etme arkadaş. Onu mutlaka yakalayacağız, göreceksin.
0: Arkadaşın değil, ortağınım. Bunu aklından çıkarma.
1: Hiç aklımdan çıkarır mıyım? Bu ortaklığa sermaye olarak sen silahını, ben de emsalsiz zekamı koydum.
0: Daniel'i yerin dibine girse bulup çıkartacağız.
2: Yasemin. Ne oldu bana?
3: Bilmiyorum. Dün gece arabayla geçerken seni yolun ortasında baygın buldum. Alıp buraya getirdim.
2: Sen bir meleksin.
3: Sabaha kadar sayıkladın. Bir takım mücevherlerden söz ederek küfrediyordun.
2: Kimlere mesela?
3: Aklında kaldığı kadar Sincap, Fuat, Morgan, Ekrem. Kim bunlar?
2: Hırsızlar. Haydutlar yani. Paşa dedelerimden kalan mücevherlerin peşindeler.
3: Onları korumak için herhalde bir takım önlemler almışsındır.
2: Lütfen kapat bu tatsız konuyu. Gene fenalaşıyorum. Ay!
3: Doktor çağırayım mı?
2: Hayır, istemem. Çok müşfik, çok tatlı, çok güzelsin Yasemin. Eşsiz bir çiçeksin sen.
3: Sen artık iyileştin. Ben gideyim izninle.
2: Gitmek mi? Sakın ha. Ay, of! Kim söyledi sana iyileştiğimi? Ölüyorum ya, ölüyorum be!
3: Kalmak isterim ama babamı yalnız bırakamam ki.
2: Onu da çağırırız. Baban da gelsin, burada kalsın. Otelden daha rahattır evi.
4: Destur! Ha? Ya ahlen ve sehlen!
3: Baba!
2: İşte şimdi gerçekten hapı yuttum ben.
0: Bu adamı arıyoruz. Kendisi yakın dostumuzdur.
5: Bay Daniel Murad'ı tanımaz mıyım? Kendisi en itibarlı müşterimizdir.
6: Onu nasıl bulabiliriz?
5: Vallahi bilmem. Zaten birkaç gündür buraya hiç uğramadı. Belki de rahatsızdır.
2: Senden önce yaşamın hiçbir tadı, hiçbir anlamı yoktu. Sen benim içimde bir boşluğu doldurdun. Gece gündüz yalnız seni düşünüyorum sevgilim.
3: Hiç sanmıyorum. Çünkü benden çok paşa dedelerinden kalan mücevherlerini düşünüyorsun.
2: Asla. Senden daha çok değer verdiğim hiçbir şey yok hayatımda.
3: Şu antika koleksiyonu gerçekten çok merak ettim. Onu görmeyi çok isterdim.
2: Kim bilir? Belki de bir gün o merak ettiğin mücevherleri sana hediye ederim Yasemin. Çünkü seni tanıdıkça sevgim de artıyor.

0: Yalnız senin yanında mutluyum sevgilim. İçim aşkınla dolu. Seni ne kadar çok sevdiğimi, nasıl arzu ettiğimi bir bilsen.
1: Arzu başka, sevgi başkadır Daniel.
0: Sen artık benim her şeyimsin. Bunu her geçen gün biraz daha iyi anlıyorum. Bugüne kadar bomboştu yüreğim.
1: Şimdi doldu mu?
0: Yalnız seninle dolu. Sana içimi dökmek, sevgimi anlatmak istiyorum. Küçük bir yazlık evim var, oraya gidelim mi?
1: Babamı unuttun. Onu yalnız bırakamam ki.
0: Ah, baban çocuk değil ki sevgilim. Bırak da yaşlı adamcağız biraz başını dinlesin.
2: Ehlen ve sehlen, iyi akşamlar. Her tarafta aradım sizi. Şükür ya Rabbi, nihayet buldum.
0: Buyurun prens hazretleri, bize şeref verdiniz.
2: Evet ama bir formül. Sen şöyle, evet. Sen de böyle, ben de böyle. Ha, şimdi oldu. Garson!
3: Alo, evet.
4: Emin misin?
3: Peki. Bir yere ayrılma, biz hemen geliyoruz. Daniel Papagoya gazinosunda. Onu nihayet kıstırdık arkadaşlar. Hemen gidelim mi? Yalnız, evet. Yalnız dikkat edin, onu canlı olarak ele geçirmek istiyorum.
5: Bir dakika ortak, birbirimize kazık atmak yok değil mi?
3: Merak etme dostum, merak etme. İki cambaz bir ipte oynamaz.
6: Yo, yanlışlık var. Üç cambaz. Üç cambaz.
3: Tamam, anlaştık. Üç cambaz.
6: Evet, üç cambaz.

Yeah!

0: Leyla, çok yazık olacak. Ne olur baba, kurtar onu.
1: Peki onu kurtaracağım ama Daniel'e yazık oluyor diye değil. Mücevherlerin hatırı için.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.

0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dimesi.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3. Polarizasyon, dikey ve anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago. Obseso. Silver
10: moon. Coming glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
13: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
12: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Bu otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
16: Yüzden fazlasından.
18: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
1: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
2: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
0: Ben Ömer Necati Albayrak.
1: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
0: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Çetmen eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
8: İşte Çetmen, işte hayat.
9: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Çetmen, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Bu otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Orijinal Çamlıca Gazoz.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı ve Omo'dan yepyeni...

0: Hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Emanet tutuyor.
6: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
5: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
7: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
5: Nasıl, yakışıyor mu bana?
6: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
8: Ne yapıyorsun?
6: Hava asacağız mı buraya da?
5: Hayvan yakalandım.
9: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4.200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
15: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: İkisi birlikte çok iyi.
17: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
19: Rahmetli babam sağ olsaydı da bu günleri görseydi.
2: Özlerim seni efendim.
19: Derhal takdimin. Biraz kır baba.
12: Bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
2: Haracımıza el atmak cüretini gösteriyor.
19: Sorma birader. Servetime göz koydular.
12: Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak.
19: O kıza yapamam bunu.
6: İçinde tam 25 bin lira var.
19: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiyorum.
6: Olacağım var benim ondan.
2: Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen fırıldak Ali.
6: Başlık parasını kurtarsam günde 3 öğün dayak atacağım.
12: Askerlik arkadaşımız sen gelmeden biraz önce geldi.
19: Babam.
6: Hı? Bak bak, şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor.
9: Bitirimler Sosyete'de birazdan TV4'te.
20: Senin yerinde olsam mücevherlerin nerede olduğunu söyler kurtulurdum.
21: Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksin.
20: Çok yazık. Bu inadın hayatına mal olacak.
21: Ben ölümden korkmam. Zaten ölümüm hiç kimsenin işine yaramaz. Ama eğer ölürsem mücevherler sonsuza dek oldukları yerde kalır, hiç kimsenin eline geçmez.

0: Konuşmamakta kararlısın demek. Öyle mi delikanlı?
1: Evet, kesinlikle.
0: Seni tebrik ederim. Gerçekten çok cesursun. Evet. Ama bu cesaretin bir işe yaramayacak. Çünkü sevgili ve değerli arkadaşım Raf'ın çok parlak bir fikri var.

0: Delikanlı, sevgilini kurtarmayacak mısın? Sence mücevherlerden daha mı az değerli?
1: Sevgilim falan değil o benim.
2: Yazık olacak bu güzelliğe. Ölürse üzülmez misin?
1: Umurumda değil.
3: Senin soysuz bir erkek olduğunu anlamalıydım. Seni sevdiğim için kendimden iğreniyorum şimdi.
1: Bak kızım, unut beni. Dediğin gibi serserinin biriyim ben. Mücevherleri de sincap denen hırsızdan çaldım. Seni de rahatça feda edebilirim.
2: Blöf yapıyorsun Daniel. Hayatının kumarını oynuyorsun. Sana son defa soruyorum. Mücevherler nerede? Üçe kadar sayacağım. Mücevherlerin nerede olduğunu söylemezsen ateş edeceğim. Bu son kurşun sevgilinin beynini dağıtacak. Bir. İki.
1: Sen kazandın. Mücevherler Ayasofya Müzesi'nin kubbesinde. Bir torba içinde.
3: Çok korktum.
0: Söylerlerdi de inanmazdım. Meğerse aşk ne kadar güçlü bir duyguymuş. Neyse şimdi sevişmeyi bırakın da gidelim.
1: Bizden daha ne istiyorsun? Mücevherlerin yerini söyledim ya.
0: Ne malum orada olduğu, bizi atlatmak için bu yalanı uydurmadığını nereden bileyim? Onun için siz de geleceksiniz.
1: Öyle olsun, gidelim.

0: Durun! Kanun namına teslim olun.
1: Suçumuz nedir komiser bey, lütfen söyler misiniz? Öğrenebilir miyiz acaba?
0: Mücevher hırsızlığı.
1: Mücevher hırsızlığı mı? Mücevherleri o çaldı.
0: Biz kimlerin suçlu olduğunu tespit ettik Fuat bey. Rıhtım baskınını adamın Ekrem yapmıştı. Götürün bunları. Yalnız bu ikisi şimdilik kalsın.
1: Gidelim.
0: Mücevherleri nereye gizledin?
2: Kubbede bir torbanın içinde komiser bey.
0: Mücevherleri oradan alıp gelin.
3: Baş üstüne efendim.
0: Ya siz küçük hanım? Siz de onun suç ortağı mısınız?
2: Onun bu işle bir ilgisi yok komiser bey. Bütün suçu beni sevmek. Dün geceye kadar bir hırsız olduğumu bilmiyordu bile. Haydutlar beni konuşturmak için onu koz olarak kullanmak maksadıyla kaçırdılar.
0: Kimsiniz siz?
4: Prenses Yasemin. Katar Prensi Lütfullah Dumani Hazretlerinin kızı.
5: Yasemin yavrum.
4: Ah baba.
5: Yavrum şükür ya Rabbim.
4: Ah, babacığım.
5: Kerimem evladım, şükür Tanrı'ya.
0: Geçmiş olsun Prens Hazretleri. Kızınız gerçekten büyük bir tehlike atlattı. Onu alıp gidebilirsiniz.
5: Taşakkur, mutaşakkır komiser beyciğim.
0: Rica
5: olun, var olun.
0: Güle güle.
5: Mücevher hırsızı herif. Yazık sana, şok yazık. Acayip yazık.
4: Ona kızma babacığım. Daniel benim hayatımı kurtardı.
5: Ya. Vallahi ben sana çok minnettar, artık ahlaklı ve faziletli ol evladım. Yallah kerimem Yasemin, yallah.

0: Re canta. Alo? Evet, kiminle görüşüyor?
1: Ben dostunuz Sincap. En derin saygılarımı sunarım. Gözünüz aydın. Mücevherleri kurtardım. Evet. Yanımda ve teslime hazırım. Bugün saat 12'de Ankara asfaltının 101. kilometresinde bekleyeceğim sizi. Yalnız anlaştığımız gibi randevuya yalnız gelin. %20 komisyonum olan 10 milyon lirayı da yanınıza getirin.
0: Peki, şartlarınızı aynen kabul ediyorum. Tam zamanında buluşma yerinde olacağım. İyi günler.
1: İyi günler, görüşmek üzere.
2: Dikkat! Yolcuların gümrük ve bagaj kontrolü için müracaatları rica ederim. Teşekkür ederim.
3: Mücevherleri kurtardığınız için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
4: Bu bizim görevimiz Mr. Morgan.
3: Gerçi param garanti altındaydı ama mücevherler benim için paradan çok daha değerli. Eğer bulunmasaydı çok üzülürdüm.
0: Yerden göğe kadar haklısınız.
3: Sizi en yakın zamanda Amerika'ya beklerim. Benim onur konuğum olacaksınız.
0: Çok isterdim. Fakat bu enternasyonel soygunculardan zaman bulacağımı hiç sanmıyorum. Şimdiden Roma'dan bir soygun haberi geldi.
3: Size şimdiden başarılar ve iyi yolculuklar dilerim.
0: Çok teşekkür ederim. Ben hemen kaçayım. Allah'a ısmarladık. Sevgili Yasemin! Bu ne güzel tesadüf
5: böyle. Nasılsınız Mr. Timothy?
0: Sizi tekrar gördüğüm için çok mutluyum Bay Lady.
5: Yolculuk ne tarafa?
0: Roma'ya. Ya siz?
5: Ben de.
1: Kimleri görüyorum. Maşallah. Merhaba Yasemin Hanım.
5: Merhaba Bay Robert.
1: Nasılsınız?
5: Teşekkür ederim, ben iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Ben de çok iyiyim. Galiba aynı uçaktayız.
0: Umarım yan yana düşmeyiz. Eğer şansım varsa.
1: Temenni edelim, arzu ettiğiniz gibi olsun. Ben de böylesine güzel ve cici bir kızla yalnız kalmak isterdim.
5: İltifatınıza teşekkür ederim. Fakat hep beraber oturabiliriz.
0: Onunla oturmak mı?
1: Aman efendim, rica ederim, buyurun.
0: Aman aman, eksik olsun. Ne zaman bu adama rastlasam, biliyor musunuz, işlerim hep ters gider.

0: Buyurun.
1: 10.000 lira kaporanız.
0: Buyurun anahtarlarınızı. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Sağ olun. Yalnız trafikten devrini ne zaman yapacağız?
0: Siz zahmet buyurmayın beyefendi. Ben bütün muameleyi takip ederim. Evraklar hazır olunca da notere teşrif edersiniz.
1: Ben de orada hesabı kapatırım.
0: İyi günlerde kullanın hanımefendi.
2: Teşekkür ederim.

0: Ehliyetiniz.
1: Buyurun.
0: Sizi kanun namına teklif ediyorum.
1: Sebep ne?
2: Suçumuz ne?
0: Araba çalmak.

0: beni.
1: Anacığım.
0: Benim bitirim oğlum, aslanım, hayırsız evladım. Nerelerdesin sen?
1: İş peşindeyim anacığım. İthalat, ihracat, bilumum ticaret, her türlü dümen, dubara, dalavere, hepsi bende.
0: Ay seni fırıldak seni, şıp demiş babanın burnundan düşmüşsün.
1: Rahmetli babam sağ olsaydı da bugünleri görseydi.
0: Son aşkım, son kocam da o benim. Ah ne iyi, ne iyi adamdı.
1: Benim zavallı, talihsiz anacığım. Sen hayatta kocamı gördün.
0: Ah, topu topu yedi tanecik.
1: Sen üzülme anacığım. Yediği veren Allah elbet sekizinciyi de verir.
0: Geçmiş ola oğul, yüzüme bakan, kapıyı çalan bile yok.
1: Sen merak etme anacığım, ben sana bol paralı enayi bir koca bulurum.
0: Şey, oğlum, acık da boylu boslu olsun olmaz mı ha? Hadi canım benim.
1: Olur anacığım, sen ölçüsünü ver, ben fabrikasına ısmarlarım.

0: Müjdana! Başlık parası tamamlandı!
1: Hele şükür, nihayet muradına ereceksin.
0: Tamam Elefin, artık benimsin.
1: İnşallah oğlum, inşallah mesut olursunuz.
0: Nasıl ana? Nasıl gelinin? Nasıl ha? Şu kurban olduğum kara kaşlarına, sürmeli gözlerine bak!
1: Kız Allah için güzel ama, babası demir leblebi!
0: Sen babasına boş ver! Başlık parasını saydık mı, kızın tapusunu alıp cebimize koyduk demektir.

0: Baksanıza. Kimdir bu adam? Hidiv İsmail Paşa torunu, Prens Ali Osman Hüdaver Nigaroğlu Hazretleri. Kendileri Avrupa ve Amerika Jet Sosyetesi'ne mensupturlar.
1: Ya yanındaki hanım?
0: Prens Hazretlerinin valideleri, Naciye Sultan'ın kerimesi, Saraylı Nuriye Sultan Hazretleri. Kendileri Osmanlı Hanedanı'na mensupturlar efendim.
1: Belli belli. Evli mi acaba?
0: Hayır efendim, duldur. Zevci, yani Prens Hazretleri geçen yıl vefat ettiler.
1: Buna memnun oldum.

0: Numaramı yaptım abi. Kızın adı Peri. Babası fabrikatör Nurullah. Karun kadar zengin. Ne? Herif dulmuş. Karısı geçen yıl vefat etmiş.
1: Buna memnun oldum.
2: Buyurun bey baba, kızınızın başlık parası. Tam 17.843 lira 60 kuruş.
1: Tamam mı, hayrullah bey?
3: Maalesef bu fiyat 3 yıl önceki fiyat. Şimdi raiç değişti. Başlık parasını 7.156 lira 35 kuruş daha arttı.
1: Bu zam mı da, nereden çıkardınız?
3: Ben çıkarmadım, hayat pahalılandı. Her bir şeyin fiyatı arttı. Domatesin kilosu 2 liradan 3,5 liraya çıktı. Patlıcan ona göre.
1: İnsaf edin hayrullah bey! Evlatlarımızın mürüvvetini görmek için patlıcan fiyatlarının düşmesini mi bekleyelim?
2: Merhamet bey baba! Ben bu parayı biriktirinceye kadar anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Söyle ana! Biraz kır baba!
3: Haklısın ama evladım, ben de kızımı sokakta bulmadım. Kızımın bugünkü raiyece göre fiyatı 24.999 lira 95 kuruş. Bastırın başlık parasını, alın kızımı.
2: Peki bey baba. Buna da peki. Şunu bilin ki Elif için yapamayacağım fedakarlık yoktur.
4: Seni tebrik ederim evladım. Çapkınlıkta rekor kırmışsın. Duyduğuma göre İnci de benim haremime yan bakmaya başlamış, hatta gözdelerimden birini baştan çıkartmaya kalkmışsın. Gençsin, maşallah, pek de yakışıklısın. Hangi avret dayanabilir sana? Seninle iftihar ediyorum evladım, tuttuğun yolda devam et.
5: Berber!
6: Tıraş mı?
5: Hayır, sünnet.
6: Hay hay! Korkacak bir şey yok çocuğum.
1: Hasretliğine dayanamadım, sana kaçtım Veli.
2: Bunu iyi yapmadın Elif.
1: Neden? Beni sevmiyor musun?
2: Hiç sevmez olur muyum Elif? Ama el ne der?
1: El ne derse desin, benim umurumda bile değil.
2: Öyle deme Elif. Bu bir şeref meselesi. Ben kendime başlık parasından kaçtı dedirtmem.
1: Demek beni istemiyorsun.
2: Hayatta sana kavuşmaktan başka bir dileğim yok Elif. Ama böyle değil. Seni delinle, duvanla istiyorum.
1: Peki, şimdi ne olacak?
2: Babanın evine dönecek. Benim gibi sabırla evleneceğimiz günü bekleyeceğiz. Hadi gel. Seni evine götür.
7: Hoş geldiniz efendim, buyurun.
4: Evladım, gözlerinden öperim, babanız.
7: Bir dakika efendim, patronu çağırayım.
8: Çabuk ol, vaktimiz yok.
7: Şimdi efendim, emredersiniz derhal.

0: Yapma.
1: Yürü gidiyoruz, tahsil et tamam.
2: Sen git, ben sonra gelirim.
1: Karı budalası herif.
3: Güle güle efendim şerefle, babaya hürmetle.
4: Helal olsun abicim, hanımları gözünle tavladın.
2: Sahi mi söylüyorsun, sahi mi?
4: Elbette sahi, bak nasıl kesildiler sana. Gel tanıştırayım seni, hadi. Hanımlar, size dünyanın en yakışıklı erkeğini takdim ederim.
5: Gece rüyalarıma giren adam. Dünya güzelim, nereden çıktın sen? Humut'tan mı geldin?
4: Bunlar da Lale ve Jale hanımlar.
2: Lale! Jale!
4: Şöyle otur, otur. Oğlum baksana.
3: Buyurun efendim.
4: Değerli dostuma getir.
3: Başsın efendim.
5: Aman ne tatlı çocuksun sen! Dünyanın en şanslı insanlarıyız, masamıza böyle bir nimet geldi canım!
2: Lale! Jale! Lalem! Jale!
4: Seninle iftar ediyorum abicim. Sen çok büyük bir adamsın.
2: Elbette büyük adam. Bugüne bugün babanın sağ kolu.
4: Bu baba dediğin de kim Allah aşkına?
2: Bizim çetenin reisidir. Çok önemli bir kişidir.
4: Bana kalırsa sen ondan çok daha önemli bir kişisin. O çetenin reisi sen olmalıydın. Çünkü sen emir altında yaşayacak adam değilsin. Emretmek için yaratılmışsın. Yazık olmuş sana, hakkını yiyorlar.
2: Evet, doğru, hakkını yiyorlar. Ben kazanıyorum, baba denen o yat olumuz göbeğini şişiriyor. Revay, haklı bu.
4: Haklısın arkadaş, yerden göğe kadar haklısın.
2: O sadece bir listeyle kartları veriyor. Ama paralar doluyor, ben!
5: Oo, sen bir tanesin cicim, hiç bir tanem, hiç! Eşi bulunmaz bir erkeksin.
2: Lale! Jale! Ben nasıl geldim bu hale?
6: Üzülme evlat, bende tam sana göre bir iş var. Dükkanda asayişi temin edecek, hır çıkaranı kolundan tutup dışarı atacaksın. Dayaklık adam başına tam 10 papel, tamam mı?
4: Tamam dayı.

0: evladım, gözlerinden öperim. Babanız.
1: Emredersiniz. Derhal takdim edeyim, derhal. Buyurunuz efendim.
2: Teşekkür ederim.
1: Bir içki almaz mısınız?
2: İş esnasında kullanmam.
1: Babaya selamlar, hürmetler.
3: Ne tuhaf değil mi baba? Nereye gitsek prens hazretleriyle annelerine rastlıyoruz.
4: Her şeyde bir hayır vardır kızım.
3: Ne yazık ki gitmek zorundayım.
2: Nihayet onları teke düşürdük. Gözünü aç da bu fırsatı kaçırma.
3: Merak etme, herif Zoka'yı yuttu bile.
2: Oltayı ağır ağır çek de misine kopmasın.
3: Ayıp ettim be, eski balıkçılardan kaç kişi kaldık.
2: Ben kızın peşinden gidiyorum.
3: Rastgele oğlum.
2: Sana da anacığım.

0: bu vakitlerde Londra'da bir çayımı içiyordum. Gece Beyaz Saray'da bizim Nixon'un davetlisi olarak bir partide bulundum. Bu gece de ona sizin davetlisiyim. Yorgunum, hiç gitmek istemiyorum fakat ne yapayım? Jacqueline'i kıramam.
1: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiriyorum. Texas'ta petrol kuyularım, Kaliforniya'da çiftliklerim, Cannes, Nice, Monte Carlo ve Riviera'da da otellerim vardır. Ayrıca Pasifik ve Atlantik'te oldukça büyük bir ticari filo işletiyorum. Şu anda bir uçak fabrikasını satın almak için teşebbüse geçmiş bulunuyorum.
2: Fatide var lan!
3: Olmuş yani, bana da Çeşme Meydanı'na Haydar derler, anladın mı?
2: Yerim ulan insanı ben, yerim ulan!
4: Kimi lan, kimi deli!
2: Meraklandıkça çık karşıma da anlatayım
3: ben şey! Ben bu tabut boğazında kalırım lan!
2: Anlamadım, yalan! Al üstüne, al!
3: Bitirdim ulan seni!
2: Yerim ulan, dur ulan lan, bırakın lan! Al! Al! Al!
5: Al! Al! Al! Oturun, Allah aşkına rahatsız olmayın.
6: Asayiş ver Kemal patron.
7: Aferin evlat. Al bakalım.
6: Çift bilet kestim patron. İki kişiydiler.
7: He, doğru, haklısın.
6: Sağ ol patron.
8: Evladım, gözlerinden öperim. Babanız.

0: Bir sahtekar türemiş. Parolamızı kullanarak haracımıza el atmak cüretini gösteriyor. Derhal bulun ölü veya diri bağa getirin.
1: Buyurun bey baba. Kızınızın başlık parası. 24.999 lira 95 kuruş.

0: O dediğin fiyat eskidi evlat. O zamandan beri hayat bir hayli pahalandı. Ete, una, pirince, bakliyat ile sebzevata ve de kiralara yeni yeni zamlar geldi.
1: İnsaf bey baba, fiyatları ben mi artırıyorum?
2: Hayat pahalandıysa suç bizde mi?
0: Suç ne sizdedir ne de bizde. Menkul ve gayrimenkul her şeyin fiyatı yükselirken başlık parası yerinde durur mu? Biz de biraz zam yapacağız tabii.
1: Aman bey baba, elini vicdanına koy da öyle zam yap. Sırtım yük taşımaktan yara oldu.
0: Merak etme evladım, sizden çok bir şey isteyecek değilim. 9.909 lira 95 kuruşluk ufacık bir zam.
1: Ufak olur mu bey baba? Kim bilir daha ne çok adam dövecek? Kim bilir daha kaç bin ton yük taşıyacağım?
0: Daha ne yapalım be evladım? Sana kızı maliyetine veriyorum ben.
2: Yeter baba, ben satılık mal değilim.
0: Sen sus, aklın ermez. Pahalılık her yandan.
2: Hasretlik bir yanda.
1: Dayan yüreğim, dayan.
3: Evladım, gözlerin sen öperim. Babanız. Bu kartı baba mı gönderdi?
4: Evet, baba gönderdi.
5: Emin misin?
4: Oh, siz de mi buradaydınız? Bu ne güzel tesadüf böyle.
5: Baba seni çok özledi evladım. Seni görmek istiyor.
3: Vah evladım vah! Maalesef bu defa baltayı daşa vurdun.
4: Öyle oldu efendim, bunun farkındayım.
3: Neden yaptın evladım? Bizim hakkımıza neden tecavüz ettin?
4: Hata ettim efendim.
3: Sen gençliğine hiç acımadın mı? Yazık günah diye mi sana?
4: Bağışlayın, emin olun bir daha yapmam.
3: Bize fırıldaklık sökmez evladım.
4: Çok haklısınız, bunu anlamış bulunuyorum.
3: Çok geç evladım, artık çok geç. Bir daha hiç kimseyi dolandıramayacaksın.
4: Tövbe ettim zaten. İşten elimi ayağımı çekecek, namınıza tahsil ettiğim bütün paraları size iade edeceğim.
3: Öyle mi? Demek tehdiyede bulunacağım. Önce borcunuzun miktarına bir bakalım. Beyin dosyasını getirin.

0: pozunuzu inci kesiyorum evladım.
1: Durun! Beni öldürürseniz elinize ne geçecek? Ama ben yaşarsam size çok büyük faydam dokunur. Sizden aldığım paranın 10 mislini ödeyebilirim size. Bir yerde gömülü param var. Hayatıma karşılık bütün servetimi veriyorum size. Tam 500.000 lira. İsterseniz adamlarınızı verin yanıma. Beraber gidip alalım paraları. Nasıl olsa elinizdeyim. Bir yere kaçamam ki.
0: Hala! Beyi parasının gömülü olduğu yere götürün. Sonra parasıyla beraber buraya getirin. Bir lömüre yapmaya kalkarsa hemen mahpuzunu kesin.

0: Olsun, sağ ol aslanım. Tam zamanında yetiştin. Evet.
1: Bu aydutlar senden ne istiyorlardı abi?
0: Sorma birader. Servetime göz koydular. Tehditle para sızdıramayınca beni kaçırmaya kalktılar.
1: Sen çok mu zenginsin?
0: Acizane babadan kalma mal mülkle epey dünyalığın var. Doğrusunu istersen paramın hesabını ben bile bilmiyorum.
1: Ne mutlu sana! Ben bir başlık parasını denk getiremiyorum. Tam biriktiriyorum, kızın babası başlık parasını arttırıyor. Bahane olarak hayatın pahalılandığını öne sürüyor. Bu gidişle vuslat mahşere kalacak.
0: Üzülme arkadaş! Sen biriktirdiğin parayı getir, ben üstünü tamamlarım.
1: Sağ ol abi! Ama ben hayatta karşılıksız kimseden bir şey almam.
0: Karşılıksız sayılmaz, sen de benim hayatımı kurtardın.
1: Para için yapmadım ki!
0: Canım, paranın ne önemi var? Bu da benim sana düğün hediyem olsun.
1: Ah! Ah abicim! Sen ne mübarek bir adamsın!
2: Dur!
1: Yapma!
2: Sormayın, birdenbire neye uğradığımızı anlayamadık.
3: Anlayamayacak ne var evladım? Fırıldak Ali cin gibi çarpmış sizi.
4: Peşinden koşup tekrar yakaladık ama tam o sırada karşımıza dev gibi bir adam çıktı.
3: Aksiliğe bakın, ne talihsizlik!
1: Adamın balyoz gibi yumrukları vardı, gık bile diyemedik. Gözümüzü ilk yardım hastanesinde açtık.
3: Vah vah! Çok yazık olmuş size.
4: Biz de çok şaştık bu işe.
3: Öyle mi? Ama inci daha çok şaşıracağınız.
1: Allah karşıma melaike gibi, evliya gibi, peygamber gibi bir adam çıkardı anacığım!
5: Mutlaka kılık değiştirmiş Hızır Aleyhisselam'dır evladım!
1: Ta kendisi anacığım! Yoksa onun yaptığını kim yapar adama? Babası yapmaz, babası!
5: Allah ondan razı olsun evladım!
1: Bin defa razı olsun! Başıma devlet kuşu kondu anacığım, devlet kuşu! İşte abicim, bunun içinde tam 25.000 lira var.
0: Ne kadar eksiğin var?
1: 10.000 lira.
0: Sana 5.000 de fazla yazıyorum.
1: Aman abicim, ne yapıyorsun? Fazlasını istemem.
0: Yanında bulunsun evladım. Bakarsın kayınpeder olacak, gene su koy verir.
1: Ah abicim, senin bu iyiliğini nasıl ödeyeceğim?
0: Al bu çeki bankaya götür, hemen ödesinler.
1: Sağ ol abi, Allah senden razı olsun. Affedersin abi, şu benim küpe göz kulak oluver.
0: Bırakıver şuraya.
1: Aman abi dikkat et, içinde tam 25.000 lira var.
0: Ben bu kadar parayı her gün bahşiş diye dağıtıyorum evladım.
1: Biliyorum abi, biliyorum. Ama ben bu parayı tam 7 yılda dişimden tırnağımdan arttırıp biriktirdim de.
0: Peki evladım, yalnız sen elini çabuk tut da fiyatlar gene yükselmeden kız evine yetişelim.
1: Haklısın abi. Ben şimdi bir solukta gider gelirim abicim. Allah razı olsun abicim. Gidiyorum abi.

0: Konuş.
1: Hadi konuş, konuş.
0: Konuş. Şimdiye kadar kaç kişiyi dolandırdın?
2: Ben hiç kimseyi dolandırmadım.
3: Sahte çeki nereden buldun?
2: Zengin bir adam verdi.
0: Kim bu adam?
2: Kim olduğunu bilmiyorum.
0: Nasıl bir adamdı?
2: Çok iyi yürekli, babacan bir insandı.
3: Sana niye çek verdi?
2: Düğün hediyesi olsun diye.
0: O adamı görsen tanır mısın?
2: Onu bir kilometreden görsem tanırım.
4: Turist rehberiyim. Adım Murat. Bütün teknelere hizmet eder, servis yaparım.
5: Yoksa Karadeniz mi misin ha?
4: Misafir nereliyse ben oralıyım da.
5: İnsan insana kavuşurmuş demek.
6: Bir uzlaşma yapalım.
5: Bunu da sen öldürün.
7: Bu kotranın kaptanı olur musun? Gelir misin benimle?
5: Ben namuslu bir tüccarım. Olay şunu Bodrum'daydı.
8: Neyin varsa hepsini güvendiğin birinin üstüne yapacaksın.
5: Neyin varsa son kuruşuna kadar her şey senin.
7: Saklanacak tarafı kalmadı. Sana aşık olmadı.
8: O kadın seni aldatıyor.
5: Hangi kadın?
8: Şadiye.
7: Görmüşler bizi. Söylemişler. Öldürüyordu. Şu halime bak.
6: Başınız sağ ol.
8: Metin olur hanımefendi.
5: Seni dinlemedim. Yaktım kendimi.
9: Akrep yarın 18'de TV4'te.
10: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
12: Türkiye Sigorta, gücü adında.
13: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki... Tam güç hijyen.
15: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir kartora hazır.

Hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
2: Gel.

0: Aragaz.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuk mu, Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır.

0: türlü. Önce yumuş çamaşır parfümünü ekle, sonra yumuş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
13: Neydi ya?
14: Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik.
16: Abacus.
18: Kasa.
19: Marul.
13: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara!
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
18: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: İşte, işte bu adam.
1: Fırıldak Ali. Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık, hırsızlık.
0: Yandım anam, yandım! Gitti paracıklarım, gitti! Ulan yaktın beni Fırıldak Ali, yaksın beni ha!
2: Adamcağız bekledi, bekledi. Sen gelmeyince çekip gitti. Oh,
0: ya küpüm, küpüm ne oldu? Onu da beraber götürdü değil mi?
2: Ya, onu bana teslim etti. İşte küpün. Oh. Al emaneti.
0: Şu Allah'ın işine bak. Ben de durup dururken adamın günahına girdim. Polis abiler de hemen adama iftira ediyorlar canım. Neymiş? Verdiği çek sahteymiş. Canım, bir yanlışlık olmaz mı?
2: Elbette olur.
0: Bende de kabahat var canım. O iyi yürekli adamı kalktım, elin dolandırıcısına benzettim. Adam adama benzemez mi ki?
2: Ya. Elbette benzer.
0: Ya! Hemen onu bulup özür dilemeliyim. Nasıl da şüphelendim melaike gibi adamdan. Ulan ne fesat adammışım ben de. İşte küpüm de burada, param da. Param.

0: saf arkadaşım Veli. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olan talihsiz Veli. Masum bir bebek gibi tertemiz kalpli Veli. Bir musibet bin nasihattan iyidir. Bundan böyle o yumuk gözlerini açar, önüne gelene inanmazsın. Verdiğim şu hayat dersi karşılığında ücretimi aldım. İçin rahat olsun. Paracıkların çok verimli işlere yatırılacaktır.
1: Şu küçük hediyemi arkadaşlığımızın bir nişanesi olarak kabul etmenizi rica ediyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Şu küçük dediğiniz hediye bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
1: Benim içinse 10 dakikalık bir mesai karşılığı. Ben hayatta istediğim her şeyi elde ettim. Seni gördükten sonra hiçbir şeyin değeri kalmadı. Sen eşsiz güzelliğinle beni büyüledin Peri.
2: Prens Hazretleri, bu iltifatlarınızla beni heyecanlandırıyorsunuz.
3: Prenses Nuriye Hanımefendi Hazretleri, müstesna güzelliğiniz bir hazan yaprağına düşmüş şebnem taneleri gibi parlıyor.
2: Ah Nurullah Beyefendi Hazretleri, paraladığınız bu neşeli lügatlar bilseniz romatizmalarıma ne kadar iyi geliyor.
4: Bu küp bir daha dolar mı? Dolar mı anacığım? Mümkünatı yok dolmaz. Gitti paracıklar. Gitti Elif'im, gitti.
5: Üzülme oğlum. Hayatta insanın başına her şey gelir.
2: Müjde Veli, baban nihayet evlenmemize razı oldu.
6: Evet oğlum, son yaptığım zamdan vazgeçiyor... 24.999 lira 95 kuruşu kabul ediyorum.
2: Buna sevinmedin mi Veli?
6: Hadi oğlum, ne duruyorsun? Bastırsana başlık parasını!

0: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam abi.
0: Arkadaşlar, bu adamı tanıyor musunuz?
1: Dur bakayım. Aa, bu şey ya! Şey, baba tanıdın değil mi adamı?
2: Meşhur dolandırıcı Fırıldak Ali'yi kim tanımaz? Kim bilir gene hangi kerizleri kazıklamıştır.
1: Enayi tavlamakta bu adamın üstüne yoktur.
0: Kim bilir? Belki de.
3: Fırıldak Ali böyle külüstür meyhanelere tenezzül etmez. Voleyi vurunca soluğu en lüks gece kulüplerinde alır. Anladın mı abi?
0: Anladım.
3: Buyurun efendim.
0: Bunu tanıyor musun?
3: İşte orada.
4: Evladım, babamızın selamı var.
0: Oo, aleyküm selam. Nasıllar kendileri, iyiler mi?
3: O iyi ama senin işin bitti artık.
5: Durun! Onu öldüremezsiniz. Olacağım var benim ondan. Durun! Durun! Durun dedim, durun ulan durun! Durun! Durun dedim! Durun, ben döveceğim onu, durun dedim size! Kaçma!

0: Gene o balyoz yumrukta adam kurtardı herifi.
1: Onun da görülecek hesabı varmış.
2: Ne güzel bir tesadüf. O balyoz yumrukluyu derhal bana getir.

0: Vay beli, sevgili arkadaşım. Nereden çıktın ya? Özledim Allah'ıma.
1: Palavrayı bırak da paramı ver, paramı!
0: Müşteri ol evladım. Paranı çok verimli ve hayırlı işlere yatırdım. Yakında zengin olacaksın.
1: Yemezler! Dolandırdın beni! Ver paramı.
0: Haklısın arkadaş. Ben bir dolandırıcıyım. Seni ve senin gibi birçoklarını dolandırdım. Ama bu yola neden düştüm biliyor musun? Anamın hayatını kurtarmak için. Ne yazık ki kurtaramadım. Zavallı anacığım ameliyat masasında can verdi. Düşün be, düşün oğlum. Kendi ananı düşün, seni doğuran ananı.
1: Ne anamı dinlerim, ne babamı. Paramı isterim, paramı!
0: Ulan amma da yapıştın ha! Bırak artık yakamı!
1: Bırakmam paramı!
0: Yedim ulan, yedim paranı. Karılarla yedim işte, var mı bir diyeceğin?
1: Ulan benim param yılan kemiğidir. Adamın gırtlağına takılır be! Kimse yiyemez benim paramı.
0: Paramı ver, paramı!
1: Al sana para!

哇！

0: Ulan bizde hiç akıl yok be! Yenmiş bitmiş bir paranın kavgasını ediyoruz.
1: Başka yapacak bir şey var mı?
0: Var ya, kavga edecek yerde kalkıp senin başlık parasını temin etmeye çalışsak olmaz mı?
1: Nereden edeceğiz? O para bir daha kolay kolay bir araya gelir mi?
0: Senin gibi iki enayi çarpsam başlık paran çıktı demektir.
1: Ya paraları alınca gene toz olursan?
0: Merak etme, olmam. Ben bir adamı bir defa kazıklarım. Aynı adamı ikinci defa kazıkladığım vaki değildir, anladın mı? Hadi gel benimle. Gel, dur. Kalk ayağa, dur. Kalk, dur. Sallanma.
1: Dur, bırak beni.
0: İşte burası. Sen beni burada bekle, ben biraz sonra gelirim.
1: Olur abi.
0: Aman etrafa göz kulak ol. İçeride rahat çalış.
1: Merak etme abi, kuş uçurtmam.
0: Hadi.

0: Yürü bakalım.
1: Anlamadın mı? Baba seni bekliyor.
0: Yürü.
2: Yürü. Demek sensin maşallah.
3: Paketleyip neden getirdiniz beni buraya? Hı?
2: Seni çok merak ettim evladım. Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen, fırıldak Ali.
3: Ne koruması babalık? Elinden başlık parasını kurtarsam, günde üç öğün dayak atacağım o ite.
2: Oh maşallah evladım, ellerine sağlık. Fırıldağın düşmanı ağabeyin baş dostumdur. Yanımda çalışır mısın?
3: Yok babalık, kusura bakma. Ben haydutluk yapacak adam değilim.
2: Kim demiş bizim

0: kayıt olduğumuzu?
1: Kim diyecek? Fırıldak Ali!
0: Sen de onun sözüne inandın, he mi?
1: Yani... siz Saydut değil misiniz?
0: Yok evladım, ben şerefli, namuslu, zengin ve muteber bir iş adamıyım. Aha, bunlar da benim kiralarımı toplayan, servetimi koruyan muhafızlarımdır.
1: Bende de ne kafa! O fırıldak köpeğinin sözüne kanıp, bu muhterem abilerin günahına girmişim. Emrindeyim babalık! Öl dediğin yerde ölür, kal dediğin yerde kalırım.
0: Peki evladım! Yalnız işe başlamadan önce, özel bir eğitimden geçmen gerekecek.
1: Kolay babalık! Eğitim de ne ki? Biz feliğin çemberinden bile geçmişiz.
2: Nereye gidebilirim? Kalbim burada senin yanında, yalnız senin için çarpıyor.
3: Prensim, Ali'm, biricik aşkım benim. Öylesine mutluyum ki, bütün bunların bir rüya, bir hayal olmasından korkuyorum. Söyle prensim, söyle Ali'm, gerçek mi beni sevdiğin?
2: Her şey yalan, her şey sahte olabilir. Servetim, asaletim, hatta adım bile. Ama aşkım asla. Anlıyor musun, asla?

0: Nuriye hanımefendi.
1: Buyurun beyefendi.
0: Zatı seni yeninize karşı kalbi derunumda beslediğim hissiyatı ulviyemi acep nasıl ifade etsem?
1: İlahi Nurullah bey, nasıl kulağınıza gelirse öyle edin canım.
0: Nuriye hanımcığım.
1: Ah Nurullah beyciğim.
0: Nuriye.
1: Ah Nurullah.
0: Nuriyeciğim. Nuriyeciğim.
1: Nurullah'ım.
2: Herif çıldırdı galiba. Hafiften dokundurdum. Aklı başına gelsin diye.

0: Benim bir suçum yok. En yavaşımla vurdum.
1: Prens Hazretleri oğlumuz mahzun görünüyorlar. Acaba bir üzüntüleri mi var?
2: Amerikan bankalarındaki paralarımızı hala Türkiye'ye getirtemedik. Onun için üzülüyor
1: evladım. Üzülmeyin prens oğlum. Ben size derhal bir kredi açarım.
3: Teşekkür ederim. Fakat böyle bir yardımı kabul edemem. Asaletim buna engel.
2: Lütfen itiraz etme oğlum. Beyefendi ne yapacaklarını çok iyi bilirler.
1: Buyurunuz Prens Hazretleri oğlum.
4: Özür dilerim beyefendi. Sizi telefondan istiyorlar.
1: Peki, geliyorum. Çok affedersiniz. Yüksek müsaadenizle.
2: Aman oğlum, paraları bankadan hemen çekelim. Bu işin kokusu çıkmadan da hemen tüyelim.
3: Hayır anne. O kıza yapamam bunu.
2: Ondan sana hayır yok oğlum. Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak. Elinde sonunda foyan meydana çıkacak. O zaman seni isteyecek mi yani?
5: Tebrik ederim oğlum. Eğitimi üstün başarıyla bitirdin.
0: Sağ ol babalık. Üpeyim.
5: Al bakalım, bu da diploman. Dikkat et, doludur.
0: Bu ne olacak baba?

0: Bık. Yanında bulunsun oğlum, malum ya, dost var, düşman var.
1: Doğru, fırıldak Ali var. Onu bulup bu tabancayla alnının çatısından vuracağım.
0: Sen benim tam aradığım adamsın Veli. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun. Seni önemli işler müdürlüğüne tayin ettim.
1: Deme be! Ben şimdi önemli bir kişi mi oldum yani?
0: Hem de çok önemli bir kişi. Maaşın ayda 2000 lira.
1: Ayda 2000! Binini yesem, bini artar. Demek 35 ayda başlık parası tamam.
2: Dün baban bana bir yardımda bulunmak istedi. Hiç ihtiyacım olmadığı halde bu çeki kabul etmek zorunda kaldım.
3: Bir milyon lira.
2: Sende dursun. Şimdilik babana bir şey söyleme, olmaz mı?
3: Peki Marul Prens'im, madem ki istemiyorsun, hiç kimseye bir şey söylemem. Bu aramızda bir sır olarak kalacak.

0: kadar yakışıklı olmuşsun.
1: Artık hammal veli değilim. Önemli işler müdürüyüm. Mevki içtimaiyatım. Ayda da 2000 lira maaşım var. Baban bakalım şimdi ne diyecek?
0: Babamın ne diyeceği belli Veli. Milyon versen gene de beni sana vermeyecekmiş. Çömeği kafasına yediğinden beri adını bile duymak istemiyorum. Bunu neden yaptın Veli?
1: İsteyerek mi yaptım sanıyorsun? Ama benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.
0: Ben seninim Veli. Başka hiç kimsenin olamam. Seni bekleyeceğim. İki büklüm bir koca karı olsam bile gene bekleyeceğim.
1: Ben de Elif'im. Ben de seni hep seveceğim. Aksakallı bir kocamış olsam bile gene seveceğim.
2: Yanına bir adam al, ha şu adrese gidip birikmiş paralarımızı tahsil et.
1: Baş üstüne!
2: Yalnız gözünü aç, para yüklüdür.
1: Merak etme babalık, diplomam belimde.
3: İki adam geldi, sizi görmek istiyorlar beyefendi.
4: Peki, yüksek müsaadenizle Prens Hazretleri oğlum.
1: Müsaade sizin efendim. Selamün aleyküm beyim.
4: Ne istiyorsunuz?
1: Bizim babalığın selamı var. Birikmiş kiraları almaya geldik.
4: Biriken kira değil, içimde size karşı beslediğim kin, nefret ve öfkedir.
1: Ne oldu beyim? Damınız mı akıyor, bacanız mı tütüyor? Şikayetiniz neyse söyleyin, hemen yaptıralım.
4: Sizden beni rahat bırakmanızdan başka bir şey istemiyorum. Ben paramı sokakta bulmadım. Alnımın teriyle kazandım. Ortağım değilsiniz. Kimseye de borcum yok.
1: Son sözünüz bu mudur beyim?
4: Evet, bu. Sizin gibi köpeklere atılacak kemiğim yok benim. Defolun evimden!
1: Yok arkadaş! Bizim babalığın kirasını almadan bir yere gitmem ben!
4: Defolun, yoksa şimdi polis çağırırım!
5: Niye sinirlendiniz efendim? Canınız sıkan bir şey mi oldu?
4: Sormayın prens oğlum! Benden haraç isteyen bu haydut, bana hakaret etmek cüretini de gösteriyor.
5: Kimmiş bu küstah?
1: Sen! Evet, ben lan! Nihayet karşılaştık işte!
4: Onu tanıyor musunuz?
5: Elbette tanıyorum! Meşhur fırıldak veli derler buna! Hı?
1: Ben mi? Ben mi fırıldak?
5: Evet, sen! Vicdansız bir sahtekar, insafsız bir dolandırıcısın!
1: Dolandırdın mı? Hangimiz?
5: Sus rezil, inkar etme! Sen zavallı bir hamalın biriktirdiği başlık parasına bile tenezzül edecek kadar alçak bir canavarsın!
1: Ben!
5: Evet sen!
1: Ulan asıl sen!
4: Prens oğlum, uymayın bu adi köpeğe! Ben şimdi polise telefon ediyorum!
5: Lüzum yok efendim, hiç lüzum yok! Ben şimdi meseleyi hallederim! Burada kavga olmaz! Erkek sen dışarı gel de kozumuzu orada paylaşalım!
6: Benim de aradığım bu zaten!
5: Hadi!
4: Alo, karakol mu? Komiser bey, ben Nurullah!
1: Hadi şimdi konuş, ne diyeceksen de bakalım!
5: Ne mi diyeceğim? Elim sende!

0: Ne oldu prens oğlum? Adam ne oldu?
1: Ne olduğunu görüyorsunuz keratanın.
2: Nurullah Bey dedi ki...
3: Ne dedi evladım? Divanım.
2: Adama zırnık vermezmiş.
3: İsterse vermesin. Biz adamın ciğerini söküp almasını çok iyi biliriz.
4: Hoş geldin oğlum. Nedir bu halin?
0: Sorma anne, sorma. Peşimde bir canavar vardı, onu atlatıncaya kadar atlı karayı seçtim.
4: Neyse, atlattın ya, geçmiş olsun.
0: Sağ ol anne.
4: Misafirim var oğlum, odada. Askerlik arkadaşımız, sen gelmeden biraz önce geldi.
5: Aslan arkadaşım benim! Beni hiç beklemiyordun, değil mi?
0: Doğrusu istersen pek de beklemiyordum.
5: Seni çok özledim arkadaşım! Ya sen de beni özledin, değil mi?
0: Çok!
4: Kahveler nasıl olsun çocuklar?
5: Çok şekerli olsun teyze!
4: Peki!
5: Tatlı içelim, tatlı konuşalım!
0: Beni vuracak mısın?
5: Çaresi yok! Ahtım var!
0: Haklısın arkadaş! Vur beni! Yalnız bir dakika müsaade et de anamla helallaşayım!
5: Şu rahmetli ananla mı? Hadi yaptıklarının hepsine eyvallah! Ama şu resmi çalmaya utanmadın mı?
0: Dalga mı geçiyorsun? O resim 40 yıldır o duvarda duruyor!
5: Ha, öyle mi? Peki bu zat-ı muhterem neyin oluyor senin?
0: Neyim olacak? Babam!
5: Hı? Bak bak, şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor! Baba... Ulan fırıldak, pes vallahi! Çok utanmaz adam, gördüm ama... Senin gibisini hiç görmedim ha!
0: Anne bak, bizim Veli merak etmiş. Duvardaki resmin kimin resmi olduğunu soruyor.
4: Rahmetli kocamın resmi evladım. Annemin babası.
5: Olur olur. Adam adama, resim resme benzer.
0: Peki, senin babanın adı neydi?
5: Şeytan Mustafa.
4: Hı? Olamaz öyle şey. Şeytan Mustafa benim 7. kocamın ismidir.
5: Yanlışın olmasın teyze!
4: Hiç böyle şeyde yanlışlık olur mu evladım? İşte ispatı!
5: Bundan bir tane de benim annemde var!
4: Ne?
0: Mesele anlaşıldı! Babam her zaman hileli zarla oynardı. Bir hep yakatmış, veli olmuş. Arkadan bir dubara atmış, ben doğmuşum.
4: Ulan şeytan Mustafa! Bütün bunlar doğru mu be?
0: Kardeşim, velim benim!
5: Arslanım, koçum kardeşim!
0: Sana bilmeyerek çok kötülük ettim, bağışla beni!
5: Boş ver! Elif'i kaybettim ama bir kardeş kazandım!
0: Hayır kardeşim, Elif'i kaybetmeyeceksin! Senin mutluluğunu sağlamak benim boynumun borcu!
5: Mümkünü yok kardeşim! Babasının kafasında boş küpü kırdım! Artık milyon versem kızını vermez bana!
0: İsterse vermesin! Ben adamı ayakta uyutur... Yalnız kızını değil, bütün sülalesini alırım!
5: Doğru, sen beni bile uyuttun! Hem de kaç kere!
0: bu da benim sanatım!
6: Çok heyecanlıyım, acaba babam razı olacak mı?
5: Sen hiç merak etme! Benim kardeşim adamı ayakta uyutur!
0: Oğlumuz asil, yüksek tahsilli, yakışıklı, zengin ve içtimai mevki sahibidir! Birkaç yabancı dile birden ana dili gibi konuşur! 4 üniversite bitirmiş, Avrupa'da doktorasını yapmıştır. Sigara içmez, içki içmez.

0: bilmez, hovardalık nedir bilmez, namazında niyazında örnek bir gençtir. Doğrusu bu zamanda böylesi bulunmaz. Kızınızın talihi varmış beyefendi, başınıza devlet kuşu konacak, devlet kuşu!
1: Kardeşiniz muhterem beyefendiyle tanışmayı pek arzu ederiz.
0: Kendisini tanırsınız beyefendicim, hem de çok iyi tanırsınız.
1: İsmi âlilerini lütfeder misiniz?
0: İsmi Veli'dir.
2: Ne oldu acaba?
3: Sen hiç merak etme, baban çoktan razı olmuştur.
4: Veli! Oğlum! Durma! Durma tüyelim! Hadi eyvallah!

0: Sizi babaya götüreceğiz.
1: Ben mutlu olamadım, bari sen ol.
0: Mutluluk benim için bir rüya oldu artık. Sen gene benden daha talihlisin. Sevgilin seni seviyor. Benimki ise bir yalancı prensi seviyor. Dalgayı çaktığı an bu tatlı rüya sona erecek.
1: Üzülme be, biz de bağrımıza taş basıp Almanya'ya çalışmaya gideriz.
0: Almanya çok yakın. Avustralya'ya.
1: Tamam, ben varım.
0: Onu son bir defa daha görmeden bir yere gidemem.
1: Hadi git, ben seni burada bekliyorum.

0: Hayret, bu kadar geç kaldığı vaki değildir.
1: Nereye gitmiş olabilir?
0: Bilmem ki, çıkarken söylememiş. Telefon da etmedi. Peri hiç böyle şey yapmazdı. Doğrusu çok merak etmeye başladım.
1: Belki de odur.
0: Alo, buyurun.
2: Bir baba olarak şu anda neler hissettiğinizi çok iyi tahmin ediyorum beyefendi. Kim bilir yüreğiniz nasıl yanıyordur. Fakat sakın endişe buyurmayınız. Kızınız burada, elimizde ve maşallah pek sıhhattedir. Tabii sağlığının devamı size bağlıdır. Siz bizi görürseniz biz de kızınıza iyi bakarız.
0: Yalvarırım, kızımı bağışlayın bana. Yeter ki evladıma bir şey olmasın.
2: Müsterri olun beyefendi. Siz yalnız 2 milyon liracık hazırlayarak talimatımızı bekleyin.
0: Alo, alo! Beri'yi kaçırmışlar. 2 milyon fidye istiyorlar.
3: Kimler?
0: Benden haraç isteyen çete.
3: Sakın 40 para vermeyin!
4: Nereye prens oğlum?
3: Dünyayı o haydutların başına yıkmıyor.

0: Hadi durmayın, kaçalım buradan.
1: Siz kimsiniz?
0: Ali'nin kardeşiyim, sizi kurtarmaya geldim.
2: Kardeşim Veli şu anda çetenin yuvasında. Kızı kurtarmaya çalışıyorum.
3: Derhal harekete geçiyoruz.

0: Hadi durmayın, kaçalım buradan.
1: Siz kimsiniz?
0: Ali'nin kardeşiyim. Sizi kurtarmaya geldim.
2: Seni bir evlat gibi bak.

0: Karıma basmıştım. Sen de beni arkadan vurdun Veli.
1: Ulan vicdansız moruk! Kim kimi arkadan vurdu?
0: Ayıp diye mi oğlum? Muhterem bir babaya moruk denir mi?
1: Ne babası lan? Niskele babası mı?
0: Evet oğlum. Son bir babalık daha yapacak, sağ gaydahaya şartıyla dolgun bir maaş bağlayacağım.
1: Gölge etme, başka ihsan istemem.
0: Hiç olur mu evladım? Senin değerli hizmetlerini nasıl unutabilirim? Veli oğlumuzun dosyasını getirin.

0: insanlığa. Nazik beyler!
1: Muhterem abiler!
0: Sizi böyle ayakta beklettiğimiz için kusura bakmayın.
1: Polis abilerimiz yolda. Neredeyse gelirler.
2: Atın silahlarınızı! Atın silahlarınızı, yosam kızı vururum!

kim olun, kimseye yarından kımıldamasın.

0: Ali'siz yaşayamam ben. Veli de benim her şeyim. Ben de Veli'siz yaşayamam.
1: Şimdiye kadar Veli'nin kıymetini bilememiştik. Bir kurtulsa, başlık parasından vazgeçtim, sermaye bile vereceğim ona.
2: Fırıldak mırıldak, ne olursa olsun, yiğit delikanlıymış doğrusu. Kızımı kurtardı ya, benden çarptığı 1 milyon lira helal olsun ona.
0: Hayır baba, Ali seni dolandırmadı. İşte çeki, sana verilmek üzere bana teslim etmişti.
2: İşte şimdi yüreğim daha çok yanmaya başladı. Fırıldak damadım iyi olsun, ona yalnız kızımı değil, bütün servetimi vereceğim. İnşallah kurtulurlar.
3: Kalp atışları zayıfladı efendim.
4: Derhal oksijen verilsin.

0: Yüreğim yanıyor kardeş, yüreğim!
1: Yanmaz mı kardeş, anayız biz, ana!
0: Allah, sen evlatlarımızı bize bağışla!
1: Bizim canımızı al, onları yaşat!
2: Nasıl doktor, iyi olacaklar mı?
0: Kurtulacaklar,
1: yaşayacaklar, ameliyat bitti mi?
0: Nasıllar?
3: İyi değil ama, Allah'tan ümit kesilmez.
0: Yalvarırız, onları kurtarın doktor bey!
3: Elimden geleni yaptım, ben de üzülüyorum. Aslan gibi delikanlılar. Başkaları çoktan ölürdü bu kadar kurşun yarasıyla.
4: Kızını deli gibi seviyordu Ali, kendisini feda etti.
3: Her şeyi denedik, şimdi acele taze kana ihtiyaç var.
1: Ben vereyim,
0: ben de!
2: Ben de veririm,
4: ben de!
3: Taze kan dedim, bayat demedim.
5: Bizim kanımız olur mu acaba? Kanımızın son damlasına kadar vermeye hazırız.
3: O halde buyurun.
2: Ağlama Haydiyem!
3: Sil gözünün yaşını Nuriyem!

0: Durum süratle iyiye doğru gidiyor, hem de çok iyiye doğru. Hayret, harika!
1: Alim! Velim!
0: Perim! Elif'im! Canım benim. Tababet iflas etti, bu bir aşk mucizesidir.
2: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Parklink'le değişir her şey.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Blendax şampuan çeşitleri 149 lira.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Herkes ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
4: Üzüm.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
6: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, has peşindeysen.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Ve bit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
11: Botanik.
9: Abacus.
8: Kasa.
10: Marul.
8: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Abi motor komple gitmiş.
14: Beklenmedik bir masraf çıktıysa.
15: Hesap.
14: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
15: Hesap kurdu.
16: Ama ne otel?
17: Favori sitemde geceli sadece 8.400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
16: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.

0: 13 milyon lira.
1: 14 milyon lira.
0: 14 milyon lira.
2: 20 milyon.
0: 20 milyon oldu.
1: 25 milyon.
3: Çok ihtiyatlı oynuyorsunuz.
4: Görevim beni ihtiyatlı olmaya zorlamıştır.
5: Kim bilir kaç internasyonel çete bu mücevherlerin peşine düşmüştür.
6: Odayı yakarım.
7: Olamaz.
8: Olmaz diye bir şey yok. Oldu bile. Sincap bizden evvel davranmış.
9: İnternasyonel hırsızlardan Daniel Murat. Mücevherleri ancak o çalabilirdi.
8: Kelepir fiyatına 10 milyon liracık istiyorum.
7: Şartlarınızı aynen kabul ediyorum.
8: Seni ilk gördüğüm zaman çok şaşırdım. Bana hiç yabancı gelmedin.
10: Durun! Kanun namına teslim olun.
9: Mücevherleri kurtardığınız için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
11: Geçmiş olsun Prens Hazretleri. Kızınız gerçekten büyük bir tehlike atlattı. Onu alıp gidebilirsiniz.
12: Mücevher hırsızları birazdan TV4'te.

0: Satışa çıkarılan bu eşsiz koleksiyonun 450 yıllık bir tarihi vardır. Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan adıyla anılan Roxolon isimli Rus asıllı son derece güzel bir gözdesine, aşkının bir nişanesi olarak benzeri bulunmayan bir mücevher takımının hazırlanması için emir buyurmuştu. Kuyumcubaşı Hacı Hayrullah Zade Muslihittin Efendi, binlerce değerli taş arasından seçtiği pırlanta, yakut ve zümrütlerle bu şaheseri tam 7 yıllık bir uğraştan sonra yaratmıştır. Bugünkü sahipleri tarafından satışa çıkarılan, kraliçelere layık bu mücevherlerin bundan sonraki sahiplerine mutluluk getirmesini dileyerek müzayedeyi 25 milyon lirayla açıyoruz.
1: Zilleri sayın foto muhabirlerinin podyuma fazla yaklaşmaları nedeniyle çalmıştır. Özür diler ve mücevherlere belirli mesafeden bakılmasını rica ederiz. Hepinize teşekkürler. Şöyle buyurun.
2: Ne oldu?
3: Bir şey yok şekerim. Alarm yanlışlıkla çalmış.
2: Herkes yerine geçsin. Hadi siz o tarafa. Sen de oraya bak.

0: 13 milyon.
1: 13 milyon lira.
2: 14 milyon lira.
1: 14 milyon lira.
3: 20 milyon.
1: 20 milyon oldu.
2: 25 milyon.
1: 25 milyon oldu. 25 milyon yok bartıran.
4: 28 milyon.
1: 28 milyon. Evet,
4: 30 28. milyon lira.
1: 30 milyon oldu.
5: 50 milyon.
1: 50 milyon. Yok mu artıran? 50 milyon oldu. 50 milyon. Yok mu? Satıyorum. Sattım.
6: Çok ihtiyatlı oynuyorsunuz.
7: Görevim beni ihtiyatlı olmaya zorlamıştır. Şu anda bile, yani satranç oynarken bile mücevherleri düşünüyorum, inanın.
6: Bu eşsiz mücevher koleksiyonundan söz edildiğini hiç duymamıştım.
7: Bir koleksiyoncu mücevherlerini hiçbir zaman açıklamaz.

0: Şirketiniz bu kadar değerli mücevherleri sigorta etmekle büyük bir riske girmiş olmuyor mu?
1: Patronlar işlerini bilir. Böyle işleri bana güvenerek, inanarak verir.
0: Fakat mücevherlerin İstanbul'dan Londra'ya nakli çok tehlikeli.
1: Evet ama tehlikeli olduğu kadar zevkli de.
0: Korkmuyor musunuz?
1: Nasıl? Ha? Korkmak mı? Hırsızlardan daha zeki olduğum için hayır. Mücevherlerin güvenlik önlemleriyle ilgili olarak hazırladığım plan şeytanın bile aklına gelmeyecek dahiyane bir buluştur.
0: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Oyun sırası sizde. Hı? Ya oyun sırası sizde dedim.
0: Nasıl mağlup edebilirim diye düşünüyordum.
1: Ben mağlubiyet nedir bilmem Yasemin Hanım. Anahtarlar!
0: Ne anahtarı?
1: Müsaadenizle.

0: Herhalde bu kadar değerli bir koleksiyonu tek başınıza koruyacak değilsiniz.
1: Evet, çok haklısınız. Yardımcılarım benden önce İstanbul'a gitti. Orada Türk polisiyle işbirliği yaparak gerekli önlemleri aldı.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar Bay Robert.
3: Oyun bitmiş, sen hala düşünüyorsun.
1: Öyle mi? Bu konuda ne kadar da otoritesiniz. Acaba benim taktiğim hakkında bir bilginiz var mı? Nasıl oynayacağımı ne biliyorsunuz bakalım?
3: Maalesef mahkumsunuz ve matı kabul etmekten başka çareniz yok.
1: Siz böyle her şeye burnunuzu sokar mısınız?
3: Sinirlenmeyin sayın dostum. Size ben yardım etmek istemiştim.
1: Benim hiç kimsenin yardımına ihtiyacım yok.
3: Bu güzel hanımın yanında olduğunuz için çok talihlisiniz ama bu güzellik karşısında başarılı olamazsınız.
0: Bu iltifatınıza teşekkürler ederim.
3: İltifat değil Sayın Bayan, sadece bir gerçeği ifade etmeye çalıştım, müsaadenizle.
1: Ben hayatımda bundan daha ukala, bundan daha sevimsiz bir adama rastlamadım. Böyle biriyle aynı gemide seyahat etmek benim için gerçekten büyük bir talih.

0: Bir dakika, eğer resmimi fastan yapsaydınız, ben de bu kadar sıkılmaz sizin güzelliğinizi seyrederdim.
1: Fakat siz profilden daha yakışıklısınız.
0: Profilden güzelim demek. Sahiden beni beğeniyor, yakışıklı buluyor musunuz he?
1: Pozunuzu değiştirdiğiniz için şu anda yalnızca kızıyorum size.
0: Affedersiniz.

0: Hoş geldiniz Sir Timothy.
1: Merhaba Bay Galaski.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bize yardım eden Türk polis ekibinin amiri Komiser Mehmet Yalçın.
2: Aa, memnun oldum.
3: Ben de.
0: Mr. Morgan burada. Sizinle tanışmak istiyorum.
2: Gidelim.
4: Teşekkür ederim.
5: Sağ olun efendim.
4: Teşekkür ederim.
6: Mücevherler Türk polisinin koruyuculuğu altında gelecek ve size teslim edilecektir. Teslim anından itibaren tüm sorumluluk size ait olacaktır.
7: Ah, hiç merak etmeyin, bu sorumluluğu şerefle taşıyacağımdan emin olabilirsiniz.
0: Ben mücevherleri getiren ekibi karşılayacağım.

0: Postu deldirmeden mücevherlere yaklaşmak imkansız.
1: Merak etmeyin, bunun da bir çaresi bulunur.
2: Elektromanyetik sistemle açılan bir kutudur. Sistemi bilmeyenin açması imkansızdır.
0: Açınız.
3: Tek kelimeyle muhteşem bir parça.
0: Tamam mı?
3: Eksiksiz, kusursuz...

0: tek ve mükemmel. Poliçeye de öyle yazdım.
1: Teşekkür ederim. Teslim ediniz.
0: Teslim alınız lütfen.
1: İzninizle.
0: Aldığımız güvenlik önlemlerini görmek istemez misiniz acaba?
1: Gerek yok. Mücevherler artık Lloyds'un garantisi altındadır.
0: Haklısınız, Lloyds'un garantisi en büyük güvencedir.
1: Bundan hiç kuşkum yok. Size başarılar dilerim.
0: Ben de iyi günler dilerim efendim.
2: Mücevherlerin bütün gece emanette kalmasından endişe duyuyorum.
0: Burası son derece güvenli bir yerdir dostum.
2: Bence mücevherlerin bir an önce gemiye nakledilmesinde sayısız yararlar var.
0: Hayır, bana kalırsa yanılıyorsunuz. Rıhtımda bağlı duran bir gemi her taraftan saldırıya uğrayabilir. Oysa burada korunacak cepheyi küçültüyor, soygun tehlikesini asgariye indiriyoruz.
2: Şu anda kim bilir kaç internasyonel çete bu mücevherlerin peşine düşmüştür.
0: En tehlikelisi Sincap. Ondan söz edildiğini duydunuz mu acaba?
2: Evet, Interpol'de kaydı vardır. Ama bir soyguncu olarak değil, bir kurtarıcı olarak.
0: Anlamadım, kurtarıcı mı dediniz? Gerçekte bütün soygunları bizzat kendisi hazırlıyor. Sonra da soygunları sanki başkaları yapmış gibi gösterip birdenbire kurtarıcı rolüne geçiveriyor işte. Tüm mahareti burada.
2: Böylece de sizi rahatlatmış oluyor değil mi?
0: Bunu yalnızca sigorta primini alabilmek için yapıyor. Böylece araya girmediği halde soygunun başkaları tarafından da yapılabileceğini ispat ediyor.
2: Böyle buyurun.
0: Teşekkür ederim.

0: Sen burada kal.
1: Evet, nihayet geldiler. Hoş geldiniz.
0: Müdür bey.
1: Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Sizinle tanıştığıma sevindim.
1: Teşekkür ederim, buyurun. Buyurun efendim, buyurun.
3: Ne sıcak bir gün değil mi?
1: Evet, haklısınız, çok sıcak bir gün. Buyurun, buyurun efendim. En sıkı tedbirlerimizi buradan itibaren aldık.
3: Evet, belli oluyor zaten.
1: Buyurun.
3: Çok beğendim, insana güven veriyor.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
3: Sizden bir şey rica etsem.
4: Buyurun efendim.
3: Şapkamı, pardüsümü tutar mısınız? Şu çantayı da alın, yok o bende kalsın.
1: Açın.

0: Açayım mı efendim?
1: Tabii, açın lütfen. Dünyanın en emniyetli kasalarına sahibiz.
0: Tamam, hazır efendim.
1: Verin, kendisi koysun.

0: Borcunuz 75 lira.
1: Üstü kalsın.
0: Teşekkür ederim.
2: Bu bir soygundur.
3: Ne oluyor ha?
2: Kimse kıpırdamasın. Kıpırdayanı yakarım.
3: Eyvah, soyulduk.
4: Alo, alo, Liman polis abisi, Interpol'den Galaksi arıyor. Soyulduk!

0: Çok affedersiniz.
1: Rica ederim.

0: Rezalet, kepazelik, skandal bu, mahvoldum.
1: Mücevherlerin gemiye nakli sırasında bizden yardım istememekle büyük bir hata işlediniz.
2: Ben malı bir gün önce teslim ettiğimde tüm sorumluluğu sigorta şirketine devretmiştim.
1: Siz de Bay Timothy, kendinize gereğinden fazla güvendiniz. Öyle değil mi?
0: Bana güvenebilirsiniz. Emin olun, kusursuz, mükemmel bir güvenlik planımız vardı. Harfiyen de uyguladık.
1: Ama gene de mücevherleri soygunculara kaptırdınız.
0: Haklısınız efendim. Şimdi bütün umudumuz artık Türk polisinde.
1: Merak etmeyin, Türk polisi elinden geleni yapacaktır.
0: Hoşça kalın komiser bey. İnanın çok üzgünüm. Çok üzgünüm Mr. Morgan.
2: Bunu becerebileceğine inanmıyorum.
3: Nasıl oldu? Çok kolay geçti şef. Tereyağından kıl çeker gibi yaptık işi.
2: Aferin çocuklar, iyi iş başardınız. Sizi tebrik ederim.
3: Hayır, olamaz. Olamaz.
2: Olmaz diye bir şey yok, oldu bile. Sincap bizden evvel davranmış.
3: Sincap mı?
2: Evet, dünyanın en ünlü hırsızı. Bunu düşünmeliydik. Faka bastırdı bizi namussuz.
3: Madem ki tanıyorsun kolay, yakalarız sincabı.
2: Sincabı kimse yakalayamaz, çünkü 40 kılığa girer. Sanki görünmez adam gibidir ve çok değişik yöntemlerle çalışır. Bu konuda kimse onun eline su dökemez.
3: Ne yani, müşavirlerin üstüne soğuk su mu içeceğiz?
2: Sakin ol. Sakin ol, her şey bitmiş değil. Sincap çaldığı mücevherleri iade ederek sigorta primini alır. Prensiplerinden vazgeçmez.
3: Ne biçim hırsız bu? Kime iade edecek?
2: Kim olacak? Sayın Bay Timothy'ye tabii. Londra soygununda da böyle olmuştu.
3: Demek ki biz mücevherleri tekrar Timothy'den alacağız.
2: Eğer geç kalmamışsak, derhal Timothy'yi kontrol altına alın. Henüz mücevherleri almamışsa sincapla buluşacaktır.
3: Bu defa o sincap denen hergelenin derisini getireceğim patron.

0: şuraya koyun. Tamam. Buraya. Buyurun.
1: Teşekkür ederim hanımefendi.
0: Ben de teşekkür ederim. Baba. Zavallı babacığım, mücevher aşkı yüzünden ne hallere giriyorsun?
2: Mücevher aşkı değil, meslek aşkı. Felaket!
0: Ne oldu, ne var baba?
2: Bir şeyim yok da, durumum felaket, sıkıştım, banyo, tuvalet!
0: Şurada.
2: Nerede, orada mı? Tamam.
3: Sevgili kızım!
0: Canım babacığım!
3: Nihayet başardık yavrum!
0: Başardık ama hiç de kolay olmadı! Çektiğim heyecanı, korkuyu sen bir de bana sor!
3: Heyecan, korku... Bu sözler hiç sana yakışmıyor yavrum!
0: Ya yakalanırsan?
3: Yakalanmak için büyük bir yanlış yapmalıyım, oysa ben hayatımda hiç yanlış yapmadım! Bak kızım, her meslek az çok yanlış kaldırır ama hırsızlık asla!
0: Haklısın baba!
4: Amor, amor, amor.
5: Evet, geliyorum.

0: Yeren! Münasebetsiz sabuna takılıp düştüm.
1: Alo, buyurun. Kim dediniz? Kim?
2: Evet, Noel babayım ben. Noel baba, Noel.
1: Evet, sincapsın sen. Sesini hemen tanıdım. Bir de senin kimliğini tanıyabilsem?
2: İmkansız Sayın Timothy. Kulunuz sincap karşınızda ve emrinizde.
1: Peki, beni nasıl bulabildiniz? Burada olduğumu nereden biliyordunuz?
2: Bilmek zorundayım dostum. Malum ya, birbirimize her zaman ihtiyacımız var. Sizin bana mücevherleri geriye almak için, benimse size ödülümü almak için.
1: Yani mücevherlerin sizde olduğunu mu söylemek istiyorsunuz?
2: Yalnızca içinizin rahat olmasını söylüyorum. Zaten Liz ve Lloyd Sigorta Şirketi'nin sayın patronları hiç merak buyurmasınlar. Londra'da sağlam bir işbirliği yapmıştık. Ben gene hazırım, mücevherler de hazır tabii. Bir randevu tespit edebiliriz.
1: Hemen buluşalım, ben bir saate kadar hazır olurum. Nerede mi dediniz? Benim otelin kalorifer dairesinde, orası hem sıcak olur, rahat rahat konuşabiliriz.
2: Peki tamam, kalorifer dairesinde. Endişe etmeyin, ben sizi bulurum.
3: Baba!
2: Hayır, bu olamaz! Mücevherleri kendi elimle koydum, nasıl olur bu kızım?
3: Senden sonra da çanta bendeydi!
2: O halde, hatayı sen yaptın! İyi düşün kızım! Şöhretimiz ve meslek şerefimiz iki paralık olacak!
3: Planı aynen uyguladım baba! Yalnız...
2: Evet, hatırlamaya çalış!
3: Bu gül... Bu gül bana gönderildi baba!

0: Elinde aynı valiz vardı. Benim bir anlık dalgınlığımdan istifade ederek çantaları değiştirmiş olmalı.
1: Peki, tarif edebilir misin?
0: Genç ve çok yakışıklıydı.
2: Dünyada binlerce yakışıklı genç var. Ben sadece hırsızlık yapanı soruyorum sana.
0: Kim olduğunu bilemem. Ama sana onun resmini çizebilirim.
2: Çiz bakalım. Hı-hı.

0: Şu anda kim bilir kimler peşimize düşmüş sizi arıyordur.
1: Son derece yakışıklı, kibar, şık, zarif ve nazik bir gençti.
2: Sana karşı da son derece nazik davranmış.
1: Yüzünün bütün çizgilerini hatırlıyorum. Güçlü ve etkili bir kişiliği vardı.
2: Çok güzel, pek etkilenmişe benziyorsun.
1: Kadınların hoşlandığı tiplerden.
2: Enternasyonel hırsızlardan Daniel Murat. Mücevherleri ancak o çalabilirdi. Seni de demek yem olarak kullandı Ergele.
1: O mücevherleri bulamazsak kahrımdan ölürüm. Benim gururumla oynadı baba. İzin ver Daniel'i ben bulayım.
2: İkimiz bulacağız kızım. Daniel denen soysuz kumar hastasıdır. Onu kumarhanelerde bulacağız. Mücevherleri uzun zaman onda bırakacak değilim. Bu da sana bir ders olmuştur sanırım.
1: Hem de acı bir ders. Peki şimdi Timothy'ye ne diyeceksin?
2: Randevuya gidip ondan 48 saat mühlet isteyeceğim.
1: 48 saat yeter mi baba?
2: Çok bile hazırlanmalıyım. Timothy beni bekliyordur.
0: İyi günler Bay Timothy.
3: Herhalde böğrümde ve ensemde silahla bir güne iyi denmez. Siz kimsiniz?
0: Sizin koruyucularınız.
3: Kimden koruyacaksınız?
0: Sincap'tan. Kes sesini artık, düş önümüze, hadi.

0: Kamaldama moruk, yürü.
1: Bay Timothy, garibime gitti. Bu ne biçim karşılayış?
2: Sizinki de ne biçim geliş?
3: Seni karşılamak şerefi bize ait Sincap. Seni daha genç sanıyordum.
1: Seneler su gibi akıp gidiyor evladım.
3: Bırak olan palavrayı! Tatma sakalla beni mi uyutacaksın?
1: Yanlışlık olmasın, ben bu sakalı 40 yıldır taşıyorum.

0: kaba adamlar adına özür dilerim.
1: Önemli değil. Siz mücevherleri getirdiniz mi onu söyleyin.
2: Alo buyurun. Burada. Evet. Benim.
3: Çalınan mücevherleriniz bende Mr. Morgan. Onlara tekrar kavuşmak istemez misiniz? Kelepir fiyatına 10 milyon liracık istiyorum. Üstelik bu satış aramızda bir sır olarak kalacak. Siz hem mücevherleri hem de sigortadan parasını alacaksınız. Nasıl? Önerim çekici değil mi? Parayı yarın sabah saat 10'da Çamlıca Tepesi'ne getirin. Sizi Çamlıca Tepesi'ndeki mezarlıkta bekleyeceğim. Mücevherler yanımda olacak.
2: Peki. Şartlarınızı aynen kabul ediyorum. Güvendiğim, sadık bir adamımı parayla birlikte size gönderiyorum.

0: Para hazır mı?
1: Çantada. Mücevherler yanında mı?
0: Çantada.
1: Güzel. Önce paranızı ödeyelim.

Bu kalleşliği bekliyordum. Bu yüzden hazırlıklı geldim. İçime çelik yelek giydim. Kalk ayağa. Dön arkanı, ağaca yaslan. Kumar oynayacağım.

0: İyi günler.
1: İyi günler efendim. Salonumuz henüz açılmadı.
0: Oyun için gelmedim. Bana yardımcı olabilir misiniz? Şu delikanlıyı arıyorum.
1: Oo, bu bizim Murat abimiz. Hızlı bir kumarbazdır. Bol da bahşiş verir.
0: Hmm. Acaba kendisini nerede bulabilirim?
1: Bu gece salonumuzda olacak küçük hanım. Hmm. Niçin arıyorsunuz onu? Kumar borcu mu?
0: Hayır, gönül borcu. Teşekkür ederim.
2: Buyurun prens hazretleri.
3: Ehlen ve sellem.
2: Buyurun prenses hazretleri.

0: İyi şanslar dilerim prens hazretleri, prenses hazretleri.
1: 50.000 liralık fiş lütfen.
0: Baş üstüne, 50.000 liralık fiş verin.
2: Ben şans.
1: Ya kısmet, ya nasip.
2: Duayı bırak yallah, şimdi, yallah. Hadi.
1: Dua, her şey dua üstüne. Şeytan işi bu, hacı işi değil.
2: Kırmızıya oynasana.
1: Sabret ya Kerimem. Hayatımda böyle oyun görmedim. Nedir
2: baba,
1: bu?
2: Baba, biraz yavaş oyna.
1: Canım, hızlı oynasam, yavaş oynasam hep aynı.
3: Sıra sizde. Affedersiniz.
1: Hiç süre süre bir hal oldum ya Allah. Ya nasip, hiç böyle kısmet görmedim be evladım.

0: Musibet bir insan, sanki ben sol taraftan kalkmış bugün.
1: Ruleti bırakalım, biraz poker oynayalım baba.
0: İyi düşündün Kerim, hem poker oynayalım. Mudur bey!
2: Buyurun prensim.
0: Poker oynamak istiyoruz biz.
2: Prensim, takdir edeceğiniz gibi buranın kuralları buna izin vermiyor. Fakat bazı müşterilerimiz özel bir kulüpte oynuyorlar.
3: Ne güzel bir tesadüf. Kareyi tamamlamak için bize bir dördüncü gerek. Acaba bize katılır mısınız?
1: Memnuniyetle.
0: Bizim için de hem şeref hem de memnuniyet, ne demek?
3: Buyurun.

0: Passe.
1: Werther.
2: Ik. Beş defa.
1: Peki.
2: Pas.
1: İki kart.
2: İki size. Tek bana.
1: Beş bin daha.
2: Rest.
1: Kabul. Buyurun. Kare as.
2: Bir dakika. Flush Royale.

0: Bette mi? Eğer arzu ederseniz size tekrar kredi verebilirim.
1: Sağ olun prens hazretleri. Bu akşamlık bu kadar yeter. Size de bir hayli borçlandım. Borcumu pazartesi sabahı bankalar açılır açılmaz ödeyeceğim.
0: Ne lüzum isticel? Para la mühim, dostluk mühim.
1: Beni dostluğunuza layık gördüğünüz için size teşekkür ederim. Acaba bu iltifatınızdan cesaret alarak bu gece sizi evime davet etsem teşrif eder misiniz?
0: La mahsur, mali memnuniye, mali memnuniye.
2: Üzülmeyin, kumarda kaybeder, aşkta kazanırmış.
1: Eğer aşkta kazanacaksam kumarda kaybetmeye değer. Buyurun. Buyurun şöyle.
2: Aa, eviniz gerçekten çok güzel.
0: Çok güzel, fevkalade. Fevkalade güzel.
2: Babam antikaya çok meraklıdır. Zaten İstanbul'a da ünlü mücevher koleksiyonu için gelmiştik. Ama babamın uçağı arıza yapınca yetişemedi.
0: Ya öyle, öyle maşallah ya.
1: Üzüldüm prensesim. Sözünü ettiğiniz mücevherler sizin yanınızda çok sönük kalırlardı.
2: Onları gördünüz mü?
1: Evet. Ama sadece bir antikacı ve koleksiyoncu olarak.
2: Siz benden daha şanslısınız.
1: Benim tek şansım sizi tanımak prensesim.
2: Çok naziksiniz. Bir telefon edebilir miyim?
1: Elbette. Buyurun. Evim sizindir prensesim.
2: Çok mersi.
3: Maşallah.
4: Bizim elimizden kuş uçmaz patron. Daha sıkı çalışacağız şimdi. Bu defa işi sağlama bitireceğiz.
5: Ben hayatımda sizin kadar beceriksiz, sizin kadar budala adamlar görmedim. Hala bir neticeye varamadınız. Yazıklar olsun size. Mücevherler Daniel Murat'ın elinde.
6: Fuat Bey'i rica etmiştim.
5: Evet, benim. Buyurun.
1: Size çalınan ünlü mücevher koleksiyonunun resimlerini göndermiştim.
6: Onları aldınız mı? Siz kimsiniz? Ben Daniel.
1: Tanıdınız değil mi? Daniel Murat.
5: Tanıdım kardeşim Daniel. Biraz evvel mektubunu aldım.
1: Resimlerini sunduğum mücevherler sizi alakadar eder diye düşünmüştüm de. Onlara uygun bir fiyat almak ister misiniz?
6: Tabii almak isterim kardeşim. Kaç lira istiyorsun?
7: Sadece 10 milyon. Sudan ucuz. Biliyorsunuz 50 milyona 2 gün evvel satıldı.
5: Pekala. Kabul ediyorum kardeşim. Bu akşam saat 10'da mücevherleri kulübe getir. Paranı sana orada teslim ederim.
1: Güzel. Yalnız çek kabul etmem. Para nakit olsun. Ufak para da istemem. Hepsi büyük para olsun. Mesela 1000'lik.
6: Tabii kardeşim. İstediğin gibi olacak.
7: Hadi bay bay. Akşama görüşmek üzere.
0: Böylece mücevherlerin Daniel'de olduğu kesinlik kazandı. Onun evinde acele bir arama yapmam gerekiyor. Yalnız onu evden uzaklaştırmanın bir yolunu bulmamız lazım kızım.
2: Merak etme baba. Ben onu evden çıkarırım.
1: Alo? Oo, emredin güzel prensesim. Bu kadar güzel bir sesi nasıl tanımam? Emin olun bütün gece gözüme uyku girmedi, hep sizi düşündüm. Nasılsınız?
2: Çok iyiyim. Size telefon etmek için uzun uzun düşündüm. O kadar yalnızım ki. İnsan bir dost sesine hasret kalıyor. Bu güzel şehirde hemen hemen hiç tanıdığım yok.
1: Buna sevindim. Çünkü tek arkadaşınız olmak için hayatımı feda edebilirim. Size yalnızlığınızı unutturmak için evime davet etsem gelir misiniz prensesim?
2: Ah, teşekkür ederim. Ama bugün otelden ayrılamam. İsterseniz siz gelin birlikte çay içelim.
1: Sevincimden uçarak geleceğim.
2: Bekleyeceğim. İyi günler.
0: Bak kızım, sen ol, işle aşkı karıştırma. Erkek milletine sakın güvenme. Özellikle Daniel hergelesine. Tilki gibi kurnaz, son derece tehlikeli bir çapkındır. Hergelelerin şahı. Aman dikkatli ol kızım.
2: Aman baba, sanki kurda kuzu teslim ediyorsun. Unutma ki Daniel'le bir hesaplaşmamız var.
0: Hesaplaşmanız olduğunu biliyorum yavrum. Sana da çok güveniyorum ama... gene de o hergeleye uyuz oluyorum.

0: olacak mıydım?
1: Özür dilerim.
2: Sizi büyük bir hayranlıkla dinledim.
0: Bu hademe ne arıyor burada?
2: Bir hademe, doğru
0: mu? Evet, bir hademe parçası.
3: Gül hanım için gecede 1000 lira. Hı?
2: Aramızdaki uçurumu görmek zorundayız.
1: Anlıyorum.
2: Gereken reklam hazırlığına başlanmasını istiyorum. Öylesiye seviyorum seni.
0: Yazık ki çok geç kaldın.
4: Beklenen şarkı yarın 16.15'te TV4'te.
5: Küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, 5 bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i,
6: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Bu otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: 100'den fazlasından.
9: Bak. Aynı otel, 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
13: Oral-B Lüks Perfection diş macunu, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
14: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
15: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 170.

0: 79 lira. Metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuk mu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Sadece durulan.
6: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece durula.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Türk medya yayınları yeni frekansında. 24, 360, TV4, Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A, frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey ve... Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
19: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
10: Orijinal Çamlıca gazoz.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
15: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
16: Süper Kumbara başlıyor.
17: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
18: Ben.
19: Kral Şakir.
20: Armut piş ağzıma düş.
21: Dört arkadaşımızla birlikte.
22: Neydi ya?
23: Ay, dilimin ucunda.

0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik.
2: Abacus.
4: Kasa.
2: Marul.
4: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
7: Seni ilk gördüğüm zaman çok şaşırdım. Bana hiç yabancı gelmedin. Sanki seni çok daha önceden tanıyor gibiydim.
8: Olabilir. Babamla birlikte çok seyahat ederiz. Dünya basınında çok resmim çıkmıştır. Resimlerimden birini bir dergide görmüş olabilirsin.
9: Emriniz efendim.
8: Çay olsun.
7: İki çay lütfen.
9: Baş üstüne efendim.
7: Senin kadar güzel bir kıza hiç rastlamadım. Sen benim hayalimde yaşattığım kızsın. Seni tanıdığım için kendimi çok talihli buluyor, buna çok seviniyorum. İnan, senin yanında olmak beni çok mutlandırıyor.
8: Sanki bana aşıkmış gibi konuşuyorsun.
7: Olmadığımı söyleyen kim?
8: Ama çok çabuk değil mi?
7: Jet çağındayız. Şimdi her şey çok hızlı. Sonra yıldırım aşkı denen bir şey var, işte benimki de öyle. Merci.

0: Birlikte gezeriz. Sana göstermek istediğim çok ilginç, çok güzel yerler var. İstanbul aşıklar beldesidir. En tatlı aşklar burada yaşanır.
1: Ben çok kapalı bir çevrede, baskı altında yetiştim. Şimdiye kadar aşka fırsat bulamadım.
0: Ha, işte şimdi bir fırsat çıktı karşına. Onu değerlendir. Aşk tadına doyulmaz bir duygudur.
1: Bence tehlikelidir. Ayrıca aşkın nasıl değerlendirileceğini de bilmiyorum.
0: Ben öğretirim yavrum.
1: Mesela
0: ilk derse hemen başlayabiliriz. Bir şark köşem var prensesim. Senin esirin olurum orada. Sihirli bir alemin içine dalarız. Gidelim mi?
1: Bilmem ki.
0: Aşkta kararsızlık olmaz. Bizi bekleyen mutluluğa uçarak gidelim Yasemin, lütfen.
2: Ahlen ve sehlen.
0: Şeref verdiniz Prens Hazretleri.
2: Sağ olun evladım. Bu gece poker oynamayacak mıyız?
0: Maalesef efendim. Bu gece çok önemli bir randevum var. Şimdi müsaadenizle.
2: El selametül müsaade.
0: İyi akşamlar Prenses
1: Hazretleri. İyi akşamlar.
0: Görüşmek üzere. Majestelerine iyi akşamlar dilerim.
2: Teşekkürler.
3: Bakışlarını beğenmiyorum. Bu ergeliğe fazla yüz vermeye başladın.
1: Görev icabı baba. Ne oldu? Mücevherleri buldun mu?
3: Evde saklamadığı belli.
1: Ne yapacağız baba?
3: Ne mi yapacağız? Bu gece dananın kuyruğu Cumhuriyet Gazinosu'nda kopacak. Orada olacağız.
4: Bravo, güzel, çok güzel.
2: Bunlar şimdilik çok ufak numaralar. Daha arzu ederseniz bakın, buyurun.
4: Bravo, bravo, çok güzel, çok güzel.
2: Fevkalade numaralarımız var, eğer arzu ettiğiniz takdirde size layık...
4: Yeter, yeter. Bu gece işe başlayabilirsiniz. Yevmiyeniz de gecede 1000 lira.
2: Teşekkür, minnet, şükran size.
1: Teşekkür ederiz.

0: Evet gördüm.
1: Paranız hazır. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Sakın emri vaki olarak kabul etmeyin ama fiyatı biraz yüksek, hatta astronomik buldum. Ne dersiniz?
2: Telefonla pazarlığı bitirmiş, anlaşmıştık. Bu konuda ısrar etmenizin hiç lüzumu yok.
1: Çok tok satıcısınız. Evet ama bu koleksiyon her an patlamaya hazır, bir bomba kadar tehlikeli. Şu anda herkes bu mücevherlerin peşinde.
2: Fiyat yüksek geldiyse ben başka bir alıcı bulabilirim, izninizle.
1: Durun canım durun, ne kadar alıngansınız böyle. Buraya kadar zahmet ettiniz, hiç boş döndürür müyüm sizi? Söyleyin bakalım, mücevherler yanınızda mı?
2: Farz edin ki yanımda, o zaman ne olurdu? Siz tıpış tıpış geldim diye amma da enayi derdiniz benim için. Sonra da çekmeceden para yerine tabancanızı çıkartırdınız. Bir adamınız kapıyı kilitlemek üzere anahtarı çevirirdi. Bir başka adamınız silah sesi dışarıdan duyulmasın diye teybi açarak müziğin sesini sonuna kadar yükseltirdi. Sabırsız biri de çoktan silahına sarılıp çekmiş olurdu. Görüyorsunuz ya, olacakları tahmin etmek hiç de güç değil. İşte bu yüzden mücevherleri getirmedim yanımda.
1: Bravo! Çok zekisiniz, ben de size bundan sonra neler olacak anlatayım. Tecrübeli adamlarım sizin nazik bedeniniz üzerinde seri operasyonlar uygulayıp bülbül gibi konuşturacaklar.
2: Sesim pek güzel değildir ama.
1: 50 milyonluk mücevher için karga sesini bile zevkle dinlemeye hazırım, götürün onu.

0: Onu götürüyorlar.
1: Kısa kes peşlerinden.
2: Bu adamdan hoşlandım. Sağlam birine benziyor. Ne düşünüyorsun?
1: Merak etme. Bu iş artık çantada keklik. Şimdi satış için temaslara başlayabiliriz. Otelini bağlayın.
3: Allah kahretsin! Uykuda bile rahat yok insana. Alo!
1: İyi akşamlar Mr. Timothy. Sizi bu saatte rahatsız ettiğim için bağışlayın beni ama çok önemli bir konuda sizinle konuşmak istiyorum. Evet, çok önemli bir konuda.
3: Sabahı bekleyemez miydiniz? İnsan gecenin bu saatinde uyandırılır mı hiç? Peki, peki söyleyin, ne istiyorsunuz? He, kimsiniz?
1: Size yardım etmek isteyen bir dost. Size tam 40 milyon kazandıracak bir dost. Çalınan mücevher koleksiyonu şu anda bende. Onu ele geçirmek bana çok pahalıya patladı. Eğer masraflarımı öderseniz koleksiyonu size iade ederim. Masraflarımın tutarı sincaba ödeyeceğinizden daha fazla değil. Sadece, evet evet, sadece ve sadece tutarı 10 milyon lira.

0: Alo, alo! Cevap verin! Allah kahretsin bu telefonları!
1: Şimdi konuş bakalım, burada neler oldu? Daniel ve mücevherler nerede?
2: Bunu sana her zaman ispat edebilirim. Adamlarım onu konuşturmak için, evet konuşturmak için götürdü.
1: Nereye götürdüler?
2: Bak dostum... Çalışma stilinden... Doğrusu çok hoşlandım.
1: Beni oraya götürün. Hadi.
3: Söyle bakalım, mücevherleri ne yaptın?
4: Sevgililerime dağıttım.

0: Daniel! Daniel! Daniel nerede?
1: Daniel'miş. Daniel ha? Bak, ben de şimdi sana onu soracaktım.
0: Şimdi hatırladım. Onu sincap kaçırdı.
1: Harika! Önce siz sincabı elinizden kaçırdınız, sonra da sincap gelip Daniel'i sizin elinizden kaçırdı. Tebrik ederim, aptallıkta dünya rekoru kırdınız.
2: Bırakın konuşmayı. Kafesteki kuşu aptalca kaçırdınız.
1: Sen hiç merak etme arkadaş. Onu mutlaka yakalayacağız, göreceksin.
2: Arkadaşın değil, ortağınım. Bunu aklından çıkarma.
1: Hiç aklımdan çıkarır mıyım? Bu ortaklığa sermaye olarak sen silahını, ben de emsalsiz zekamı koydum.
2: Daniel'i yerin dibine girse bulup çıkartacağız.
3: Yasemin. Ne oldu bana?
4: Bilmiyorum. Dün gece arabayla geçerken seni yolun ortasında baygın buldum. Alıp buraya getirdim.
3: Sen bir meleksin.
4: Sabaha kadar sayıkladın. Bir takım mücevherlerden söz ederek küfrediyordun.
3: Kimlere mesela?
4: Aklımda kaldığı kadar sincap, Fuat, Morgan, Ekrem. Kim bunlar?
3: Hırsızlar. Haydutlar yani. Paşa dedelerimden kalan mücevherlerin peşindeler.
4: Onları korumak için herhalde bir takım önlemler almışsındır.
3: Lütfen kapat bu tatsız konuyu. Gene fenalaşıyorum. Ay!
4: Doktor çağırayım mı?
3: Hayır, istemem. Çok müşfik, çok tatlı, çok güzelsin Yasemin. Eşsiz bir çiçeksin sen.
4: Sen artık iyileştin. Ben gideyim izninle.
3: Gitmek mi? Sakın ha. Ay, of! Kim söyledi sana iyileştiğimi? Ölüyorum ya, ölüyorum be!
4: Kalmak isterim ama babamı yalnız bırakamam ki.
3: Onu da çağırırız. Baban da gelsin, burada kalsın. Otelden daha rahattır evi.
5: Destur! Ya ahlen ve sehlen!
4: Baba!

0: İşte şimdi gerçekten hapı yuttum ben.
1: Bu adamı arıyoruz. Kendisi yakın dostumuzdur.
2: Oo, Bay Dangel Murad'ı tanımaz mıyım? Kendisi en itibarlı müşterimizdir.
3: Onu nasıl bulabiliriz?
2: Vallahi bilmem. Zaten birkaç gündür buraya hiç uğramadı. Belki de rahatsızdır.
3: Senden önce yaşamın hiçbir tadı, hiçbir anlamı yoktu. Sen benim içimde bir boşluğu doldurdun. Gece gündüz yalnız seni düşünüyorum sevgilim.
4: Hiç sanmıyorum. Çünkü benden çok paşa dedelerinden kalan mücevherlerini düşünüyorsun.
3: Asla. Senden daha çok değer verdiğim hiçbir şey yok hayatımda.
4: Şu antika koleksiyonu gerçekten çok merak ettim. Onu görmeyi çok isterdim.
3: Kim bilir? Belki de bir gün o merak ettiğin mücevherleri sana hediye ederim Yasemin. Çünkü seni tanıdıkça sevgim de artıyor.

0: Yalnız senin yanında mutluyum sevgilim. İçim aşkınla dolu. Seni ne kadar çok sevdiğimi, nasıl arzu ettiğimi bir bilsen.
1: Arzu başka, sevgi başkadır Daniel.
0: Sen artık benim her şeyimsin. Bunu her geçen gün biraz daha iyi anlıyorum. Bugüne kadar bomboştu yüreğim.
1: Şimdi doldu mu?
0: Yalnız seninle dolu. Sana içimi dökmek, sevgimi anlatmak istiyorum. Küçük bir yazlık evim var, oraya gidelim mi?
1: Babamı unuttun. Onu yalnız bırakamam ki.
0: Ah, baban çocuk değil ki sevgilim. Bırak da yaşlı adamcağız biraz başını dinlesin.
2: Ehlen ve sehlen, iyi akşamlar. Her tarafta aradım sizi. Şükür ya Rabbi, nihayet buldum.
0: Buyurun prens hazretleri, bize şeref verdiniz.
2: Evet ama bir formül. Sen şöyle, evet. Sen de böyle, ben de böyle. Ha, şimdi oldu. Garson!
3: Alo, evet.
4: Emin misin?
3: Peki. Bir yere ayrılma, biz hemen geliyoruz. Daniel Papagoya gazinosunda. Onu nihayet kıstırdık arkadaşlar. Hemen gidelim, yalnız... Evet. Yalnız dikkat edin, onu canlı olarak ele geçirmek istiyorum.
5: Bir dakika ortak, birbirimize kazık atmak yok değil mi?
3: Merak etme dostum, merak etme. İki cambaz bir ipte oynamaz.
6: Yo, yanlışlık var. Üç cambaz. Üç cambaz.
3: Tamam, anlaştık. Üç cambaz.
6: Evet, üç cambaz.

0: Daniel'e çok yazık olacak. Ne olur baba, kurtar onu.
1: Peki, onu kurtaracağım ama Daniel'e yazık oluyor diye değil. Mücevherlerin hatırı için.

0: Senin yerinde olsam mücevherlerin nerede olduğunu söyler kurtulurdum.
1: Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksin.
0: Çok yazık. Bu inadın hayatına mal olacak.
1: Ben ölümden korkmam. Zaten ölümüm hiç kimsenin işine yaramaz. Ama eğer ölürsem mücevher sonsuza dek oldukları yerde kalır, hiç kimsenin eline geçmez.

0: Konuşmamakta kararlısın demek. Öyle mi delikanlı?
1: Evet, kesinlikle.
0: Seni tebrik ederim. Gerçekten çok cesursun. Ama bu cesaretin bir işe yaramayacak. Çünkü sevgili ve değerli arkadaşım Raf'ın çok parlak bir fikri var.

0: Delikanlı, sevgilini kurtarmayacak mısın? Sence mücevherlerden daha mı az değerli?
1: Sevgilim falan değil o benim.
2: Yazık olacak bu güzelliğe. Ölürse üzülmez misin?
1: Umurumda değil.
3: Senin soysuz bir erkek olduğunu anlamalıydım. Seni sevdiğim için kendimden iğreniyorum şimdi.
1: Bak kızım, unut beni. Dediğin gibi serserinin biriyim ben. Mücevherleri de sincap denen hırsızdan çaldım. Seni de rahatça feda edebilirim.
2: Blöf yapıyorsun Daniel. Hayatının kumarını oynuyorsun. Sana son defa soruyorum. Mücevherler nerede? Üçe kadar sayacağım. Mücevherlerin nerede olduğunu söylemezsen ateş edeceğim. Bu son kurşun sevgilinin beynini dağıtacak. Bir. İki.
1: Sen kazandın. Mücevherler Ayasofya Müzesi'nin kubbesinde. Bir torba içinde.
3: Çok korktum.
0: Söylerlerdi de inanmazdım. Meğerse aşk ne kadar güçlü bir duyguymuş. Neyse şimdi sevişmeyi bırakın da gidelim.
1: Bizden daha ne istiyorsun? Mücevherlerin yerini söyledim ya.
0: Ne malum orada olduğu, bizi atlatmak için bu yalanı uydurmadığını nereden bileyim? Onun için siz de geleceksiniz.
1: Öyle olsun, gidelim.

0: Durun! Kanun namına teslim olun.
1: Suçumuz nedir komiser bey, lütfen söyler misiniz? Öğrenebilir miyiz acaba?
0: Mücevher hırsızlığı.
1: Mücevher hırsızlığı mı? Mücevherleri o çaldı.
0: Biz kimlerin suçlu olduğunu tespit ettik Fuat bey. Rıhtım baskınını adamın Ekrem yapmıştı. Götürün bunları. Yalnız bu ikisi şimdi kalsın.
1: Gidelim.
0: Mücevherleri nereye gizledin?
2: Kubbede bir torbanın içinde komiser bey.
0: Mücevherleri oradan alıp gelin.
3: Başüstüne efendim.
0: Ya siz küçük hanım? Siz de onun suç ortağı mısınız?
2: Onun bu işle bir ilgisi yok komiser bey. Bütün suçu beni sevmek. Dün geceye kadar bir hırsız olduğumu bilmiyordu bile. Haydutlar beni konuşturmak için onu koz olarak kullanmak maksadıyla kaçırdılar.
0: Kimsiniz siz?
4: Prenses Yasemin. Katar Prensi Lütfullah Dumani Hazretlerinin kızı.
5: Yasemin yavrum.
4: Ah baba.
5: Yavrum şükür ya Rabbim.
4: Babacığım.
5: Kerimem evladım, şükür Tanrı'ya.
0: Geçmiş olsun Prens Hazretleri. Kızınız gerçekten büyük bir tehlike atlattı. Onu alıp gidebilirsiniz.
5: Teşekkür. Muteşekkür komiser beyciğim.
0: Rica ederim.
5: Var olun.
0: Güle güle.
5: Mücevher hırsızı herif. Yazık sana, şok yazık. Acayip yazık.
4: Ona kızma babacığım. Daniel benim hayatımı kurtardı.
5: Ya. Vallahi ben sana çok minnettar. Artık ahlaklı ve faziletli ol evladım. Yallah Kerimem Yasemin. Yallah.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
5: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira.

0: Kalemtıraş 59 lira 50 kuruş.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
6: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
7: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
5: Rivayetleri.
6: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
5: Söylenceleri.
6: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
5: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
6: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
5: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
2: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor? Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
5: Vallahi bırak.

0: Türksel'e.
1: Türksel çözüm gücü bu gençler.
0: E ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
3: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Türksel'lerin yanında
4: Türksel'in çözüm gücü var.
1: Reklam güzel oldu.
5: Ya oldu da bize yine Türksel'le olmayan birileri lazım.
1: Gerek var mı?
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Siparişiniz
11: ve Pepsi'niz.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
3: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
18: Bakırköy, Kadıköy,
19: Anadolu yakasındayız.
3: Her adımda yeni bir mekan.
19: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
3: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
19: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
3: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
19: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
3: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
21: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
22: Baloncuklu Lipton mu?
21: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
23: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar.

0: Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne?

0: keşfedebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Rahmetli babam sağ olsaydı da bugünleri görseydi.
14: Özlerim seni efendim.
13: Derhal takdimin. Biraz kır baba.
15: Bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
14: Haracımıza el atmak cüretini gösteriyor.
13: Sorma birader. Servetime göz koydular.
15: Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak.
13: O kıza yapamam bunu.
16: İçinde tam 25 bin lira var.
13: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiyorum.
16: Olacağım var benim ondan.
14: Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen fırıldak Ali.
16: Başlık parasını kurtarsam günde 3 öğün dayak atacağım.
15: Askerlik arkadaşımız sen gelmeden biraz önce geldi.
13: Babam.
16: Hı? Bak bak şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor.
17: Bitirimler Sosyete'de birazdan TV4'te.
18: Ola rekanda.
19: Alo? Evet, kiminle görüşüyor?
20: Ben dostunuz Sincap. En derin saygılarımı sunarım. Gözünüz aydın. Mücevherleri kurtardım. Evet. Yanımda ve teslime hazırım. Bugün saat 12'de Ankara asfaltının 101. kilometresinde bekleyeceğim sizi. Yalnız anlaştığımız gibi randevuya yalnız gelin. %20 komisyonum olan 10 milyon lirayı da yanınıza getirin.
19: Peki, şartlarınızı aynen kabul ediyorum. Tam zamanında buluşma yerinde olacağım. İyi günler.
20: İyi günler, görüşmek üzere.
21: Dikkat! Yolcuların gümrük ve bagaj kontrolü için müracaatları rica ederim. Teşekkür ederim.
22: Mücevherleri kurtardığınız için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
23: Bu bizim görevimiz Mr. Morgan.
22: Gerçi param garanti altındaydı ama mücevherler benim için...

0: paradan çok daha değerli. Eğer bulunmasaydı çok üzülürdüm.
1: Yerden göğe kadar haklısınız.
0: Sizi en yakın zamanda Amerika'ya beklerim. Benim onur konuğum olacaksınız.
1: Çok isterdim. Fakat bu enternasyonel soygunculardan zaman bulacağımı hiç sanmıyorum. Şimdi de Roma'dan bir soygun haberi geldi.
0: Size şimdiden başarılar ve iyi yolculuklar dilerim.
1: Çok teşekkür ederim. Ben hemen kaçayım. Allah'a ısmarladık. Sevgili Yasemin! Bu ne güzel tesadüf.
2: Nasılsınız Mr. Timothy?
1: Sizi tekrar gördüğüm için çok mutluyum My Lady.
2: Yolculuk ne tarafa?
1: Roma'ya. Ya siz?
2: Oo, ben de.
3: Oo, kimleri görüyorum. Maşallah. Merhaba Yasemin Hanım.
2: Merhaba Bay Robert.
3: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, ben iyiyim. Siz nasılsınız?
3: Ben de çok iyiyim. Galiba aynı uçaktayız.
1: Umarım yan yana düşmeyiz. Eğer şansım varsa.
3: Temenni edelim, arzu ettiğiniz gibi olsun. Ben de böylesine güzel ve cici bir kızla yalnız kalmak isterdim.
2: İltifatınıza teşekkür ederim. Fakat hep beraber oturabiliriz.
1: Onunla oturmak mı?
3: Aman efendim, rica ederim, buyurun.
1: Aman aman, eksik olsun. Ne zaman bu adama rastlasam, biliyor musunuz, işlerim hep ters gider.

0: Buyurun, 10.000 lira kaporanız.
1: Buyurun anahtarlarınızı, hayırlı uğurlu olsun.
0: Sağ olun. Yalnız trafikten devrini ne zaman yapacağız?
1: Siz zahmet buyurmayın beyefendi, ben bütün muameleyi takip ederim. Evraklar hazır olunca da notere teşrif edersiniz.
0: Ben de orada hesabı kapatırım.
1: İyi günlerde kullanın.

0: Ehliyetiniz.
1: Buyurun.
0: Sizi kanun namına teklif ediyorum.
1: Sebep ne?
2: Suçumuz ne?
0: Araba çalmak.

0: beni.
1: Anacığım.
0: Benim bitirim oğlum, aslanım, hayırsız evladım. Nerelerdesin sen?
1: İş peşindeyim anacığım. İthalat, ihracat, bilumum ticaret, her türlü dümen, dubara, dalavere, hepsi bende.
0: Ay seni fırıldak seni, şıp demiş babanın burnundan düşmüşsün.
1: Rahmetli babam sağ olsaydı da bugünleri görseydi.
0: Son aşkım, son kocamdı o benim. Ah ne iyi, ne iyi adamdı.
1: Benim zavallı, talihsiz anacığım. Sen hayatta kocamı gördün.
0: Ah, topu topu 7 tanecik.
1: Sen üzülme anacığım. 7'yi veren Allah elbet 8.'yi de verir.
0: Geçmiş ola oğul, yüzüme bakan, kapıyı çalan bile yok.
1: Sen merak etme anacığım, ben sana bol paralı, enayi bir koca bulurum.
0: Şey, oğlum, acık da boylu boslu olsun olmaz mı ha? Hadi canım benim.
1: Olur anacığım, sen ölçüsünü ver, ben fabrikasına ısmarlarım.

0: 17.600, 17.800, 810, 820, 830, 840, 840, 42, 43, 44, 45.
1: Müjdana! Başlık parası tamamlandı!
2: Hele şükür, nihayet muradına ereceksin.
1: Tamam Elif'im, artık benimsin.
2: İnşallah oğlum, inşallah mesut olursunuz.
1: Nasıl ana, nasıl gelinin, nasıl ha? Şu kurban olduğum kara kaşlarına, sürmeli gözlerine bak.
2: Kız Allah için güzel ama, babası demir leblebi.
1: Sen babasına boş ver. Başlık parasını saydık mı, kızın tapusunu alıp cebimize koyduk demektir.

0: Baksanıza. Kimdir bu adam? Hidiv İsmail Paşa torunu, Prens Ali Osman Hüdaver Nigaroğlu Hazretleri. Kendileri Avrupa ve Amerika Jet Sosyetesi'ne mensupturlar.
1: Ya yanındaki hanım?
0: Prens Hazretlerinin valideleri, Naciye Sultan'ın kerimesi, Saraylı Nuriye Sultan Hazretleri. Kendileri Osmanlı Hanedanı'na mensupturlar efendim.
1: Belli belli. Evli mi acaba?
0: Hayır efendim, duldur. Zevci, yani Prens Hazretleri geçen yıl vefat ettiler.
1: Buna memnun oldum.

0: Numaramı yaptım abi. Kızın adı Peri. Babası fabrikatör Nurullah. Karun kadar zengin. Ne? Herif dulmuş. Karısı geçen yıl vefat etmiş.
1: Buna memnun oldum.
2: Buyurun bey baba, kızınızın başlık parası. Tam 17.843 lira 60 kuruş.
1: Tamam mı, hayrullah bey?
3: Maalesef bu fiyat 3 yıl önceki fiyat. Şimdi raiç değişti. Başlık parasını 7.156 lira 35 kuruş daha arttı.
1: Bu zammı da nereden çıkardınız?
3: Ben çıkarmadım, hayat pahalılandı. Her bir şeyin fiyatı arttı. Domatesin kilosu 2 liradan 3,5 liraya çıktı. Patlıcan ona göre.
1: İnsaf edin hayrullah bey! Evlatlarımızın mürüvvetini görmek için patlıcan fiyatlarının düşmesini mi bekleyelim?
2: Merhamet bey baba! Ben bu parayı biriktirinceye kadar anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Söyle ana, biraz kır baba!
3: Haklısın ama evladım, ben de kızımı sokakta bulmadım. Kızımın bugünkü raice göre fiyatı 24.999 lira 95 kuruş. Bastırın başlık parasını, alın kızımı.
2: Peki bey baba. Buna da peki. Şunu bilin ki Elif için yapamayacağım fedakarlık yoktur.
4: Seni tebrik ederim evladım. Çapkınlıkta rekor kırmışsın. Duyduğuma göre İnci de benim haremime yan bakmaya başlamış, hatta gözdelerimden birini baştan çıkartmaya kalkmışsın. Gençsin, maşallah, pek de yakışıklısın. Hangi avret dayanabilir sana? Seninle iftihar ediyorum evladım, tuttuğun yolda devam et.
5: Berber!
6: Tıraş mı?
4: Hayır, sünnet.
6: Hay hay! Korkacak bir şey yok çocuğum.
1: Hasretliğine dayanamadım, sana kaçtım Veli.
2: Bunu iyi yapmadın Elif.
1: Neden? Beni sevmiyor musun?
2: Hiç sevmez olur muyum Elif? Ama el ne der?
1: El ne derse desin, benim umurumda bile değil.
2: Öyle deme Elif. Bu bir şeref meselesi. Ben kendime başlık parasından kaçtı dedirtmem.
1: Demek beni istemiyorsun.
2: Hayatta sana kavuşmaktan başka bir dileğim yok Elif. Ama böyle değil. Seni telinle, duvanla istiyorum.
1: Peki, şimdi ne olacak?
2: Babanın evine dönecek. Benim gibi sabırla evleneceğimiz günü bekleyeceğiz. Hadi gel. Seni evine götür.
7: Hoş geldiniz efendim, buyurun.
4: Evladım, gözlerinden öperim, babanız.
7: Bir dakika efendim, patronu çağırayım.
8: Çabuk ol, vaktimiz yok.
7: Şimdi efendim, emredersiniz derhal.

0: Yürü
1: yürü gidiyoruz, tahsil et tamam.
2: Sen git, ben sonra gelirim.
1: Karı budalası herif.
3: Güle güle efendim, şerefle, babaya hürmetle.
4: Helal olsun abicim, hanımları gözünle tavladım.
2: Sahi mi söylüyorsun, sahi mi?
4: Elbette sahi, bak nasıl kesildiler sana. Gel tanıştırayım seni, hadi. Hanımlar, size dünyanın en yakışıklı erkeğini takdim ederim.
5: Gece rüyalarıma giren adam. Dünya güzelim, nereden çıktın sen? Homurt'tan mı geldin?
4: Bunlar da Lale ve Jale hanımlar.
2: Lale! Jale!
4: Şöyle otur, otur. Oğlum baksana.
3: Buyurun efendim.
4: Değerli dostuma getirin.
3: Başsın efendim.
5: Aman ne tatlı çocuksun sen! Dünyanın en şanslı insanlarıyız, masamıza böyle bir nimet geldi canım!
2: Lale! Jale! Lalem! Jale!
4: Seninle iftar ediyorum abicim. Sen çok büyük bir adamsın.
2: Elbette büyük adam. Bugüne bugün babanın sağ kolum.
4: Bu baba dediğin de kim Allah aşkına?
2: Bizim çetenin reisidir. Çok önemli bir kişidir.
4: Bana kalırsa sen ondan çok daha önemli bir kişisin. O çetenin reisi sen olmalıydın. Çünkü sen emir altında yaşayacak adam değilsin. Emretmek için yaratılmışsın. Yazık olmuş sana, hakkını yiyorlar.
2: Evet, doğru, hakkını yiyorlar. Ben kazanıyorum, baba denen o yağ tulumuz göbeğini şişiriyor. Revay, hak mı bu?
4: Haklısın arkadaş, yerden göğe kadar haklısın.
2: O sadece bir listeyle kartları veriyor. Ama paralar doluyor, benim, ben!
5: Oh, sen bir tanesin cicim, hiç, hiç bir tanem, hiç. Eşi bulunmaz bir erkeksin.
2: Lale, Jale, ben nasıl geldim bu hale?
6: Üzülme evlat, bende tam sana göre bir iş var. Dükkanda asayişi temin edecek, hır çıkaranı kolundan tutup dışarı atacaksın. Dayaklık adam başına tam 10 papel, tamam mı?
4: Tamam dayı.

0: evladım, özlerim seni öperim. Babanız.
1: Emredersiniz. Derhal takdim edin, derhal. Buyurunuz efendim.
2: Teşekkür ederim.
1: Bir içki almaz mısınız?
2: İş esnasında kullanmam.
1: Babaya selamlar, hürmetler.
3: Ne tuhaf değil mi baba? Nereye gitsek prens hazretleriyle annelerine rastlıyoruz.
1: Her şeyde bir hayır vardır kızım.
3: Ne yazık ki gitmek zorundayım.
2: Nihayet onları teke düşürdük. Gözünü aç da bu fırsatı kaçırma.
3: Merak etme, herif Zoka'yı yuttu bile.
2: Oltayı ağır ağır çek de misine kopmasın.
3: Ayıp ettim be! Eski balıkçılardan kaç kişi kaldık?
2: Ben kızın peşinden gidiyorum.
3: Rastgele oğlum.
2: Sana da anacığım.

0: Dün bu vakitlerde Londra'da bir çayımı içiyordum. Gece Beyaz Saray'da bizim Nixon'un davetlisi olarak bir partide bulundum. Bu gece de ona sizin davetlisiyim. Yorgunum, hiç gitmek istemiyorum fakat ne yapayım? Jacqueline'i kıramam.
1: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiririm. Teksas'ta petrol kuyularım, Kaliforniya'da çiftliklerim, Cannes, Nice, Monte Carlo ve Riviera'da da otellerim vardır. Ayrıca Pasifik ve Atlantik'te oldukça büyük bir ticari filo işletiyorum. Şu anda bir uçak fabrikasını satın almak için teşebbüse geçmiş bulunuyorum.
2: Fatih'de var lan!
3: Olmuş yani, bana da Çeşme Meydanı'na Haydar derler, anladın mı?
2: Yerim ulan insanı ben, yerim ulan!
4: Kimi lan, kimi beni!
2: Meraklandıkça çık karşıma da anlatayım
3: ben ki! Ben de bu boğazında kalırım lan!
2: Anlamadım, yalan! Al üstüne,
3: al! Bitirdim ulan seni!
2: Yerim ulan, dur ulan lan, bırakın lan! Al, al, al!
5: Al! Oturun, Allah aşkına rahatsız olmayın.
6: Asayiş ver Kemal patron.
7: Aferin evlat. Al bakalım.
6: Çift bilet kestim patron. İki kişiydiler.
7: He, doğru, haklısın.
6: Sağ ol patron.
8: Evladım, gözlerinden öperim. Babanız.

0: Bir sahtekar türemiş. Parolamızı kullanarak haracımıza el atmak cüretini gösteriyor. Derhal o bulun ölü veya diri bağa getirin.
1: Buyurun bey baba. Kızınızın başlık parası. 24.999 lira 95 kuruş.

0: pahalandı. Ete, una, pirince, bakliyat ile sebzevata ve de kiralara yeni yeni zamlar geldi.
1: İnsaf bey baba! Fiyatları ben mi artırıyorum?
2: Hayat pahalandıysa suç bizde mi?
0: Suç ne sizdedir ne de bizde. Menkul ve gayrimenkul her şeyin fiyatı yükselirken başlık parası yerinde durur mu? Biz de biraz zam yapacağız tabii.
1: Aman bey baba! Elini vicdanına koy da öyle zam yap. Sırtım yük taşımaktan yara oldu.
0: Merak etme evladım, sizden çok bir şey isteyecek değilim. 9.909 lira 95 kuruşluk ufacık bir zam.
1: Ufak olur mu bey baba? Kim bilir daha ne çok adam dövecek? Kim bilir daha kaç bin ton yük taşıyacağım?
0: Daha ne yapalım be evladım? Sana kızı maliyetine veriyorum ben.
2: Yeter baba, ben satılık mal değilim.
0: Sen sus, aklın ermez. Pahalılık her yandan.
2: Hasretlik bir yanda.
1: Dayan yüreğim, dayan.
3: Evladım, gözlerinden öperim. Babanız. Bu kartı baba mı gönderdi?
4: Evet, baba gönderdi.
0: Emin misin?
4: Oh, siz de mi buradaydınız? Bu ne güzel tesadüf böyle.
0: Baba seni çok özledi evladım. Seni görmek istiyor.
3: Vah evladım vah! Maalesef bu defa baltayı daşa vurdun.
4: Öyle oldu efendim, bunun farkındayım.
3: Neden yaptın evladım? Bizim hakkımıza neden tecavüz ettin?
4: Hata ettim efendim.
3: Sen gençliğine hiç acımadın mı? Yazık günah diye mi sana?
4: Bağışlayın, emin olun bir daha yapmam.
3: Bize fırıldaklık sökmez evladım.
4: Çok haklısınız, bunu anlamış bulunuyorum.
3: Çok geç evladım, artık çok geç. Bir daha hiç kimseyi dolandıramayacaksın.
4: Tövbe ettim zaten. İşten elimi ayağımı çekecek, namınıza tahsil ettiğim bütün paraları size iade edeceğim.
3: Öyle mi? Demek tehdiyede bulunacağım. Önce borcunuzun miktarına bir bakalım. Beyin dosyasını getirin.

0: Makbuzunuzu inci kesiyorum evladım.
1: Durun! Beni öldürürseniz elinize ne geçecek? Ama ben yaşarsam size çok büyük faydam dokunur. Sizden aldığım paranın 10 mislini ödeyebilirim size. Bir yerde gömülü param var. Hayatıma karşılık bütün servetimi veriyorum size. Tam 500.000 lira. İsterseniz adamlarınızı verin yanıma. Beraber gidip alalım paraları. Nasıl olsa elinizdeyim. Bir yere kaçamam ki.
0: Hala! Beyi parasının gömülü olduğu yere götürün. Sonra parasıyla beraber buraya getirin. Bir lömüre yapmaya kalkarsa hemen mahpuzunu kesin.

0: Canınız sağ ol aslanım, tam zamanında yetiştin.
1: Bu aydutlar senden ne istiyorlardı abi?
0: Sorma birader, servetime göz koydular. Tehditle para sızdıramayınca beni kaçırmaya kalktılar.
1: Sen çok mu zenginsin?
0: Acizane babadan kalma mal mülkle epey dünyalığın var. Doğrusunu istersen paramın hesabını ben bile bilmiyorum.
1: Ne mutlu sana! Ben bir başlık parasını denk getiremiyorum. Tam biriktiriyorum, kızın babası başlık parasını arttırıyor. Bahane olarak hayatın pahalılandığını öne sürüyor. Bu gidişle vuslat mahşere kalacak.
0: Üzülme arkadaş! Sen biriktirdiğin parayı getir, ben üstünü tamamlarım.
1: Sağ ol abi! Ama ben hayatta karşılıksız kimseden bir şey almam.
0: Karşılıksız sayılmaz, sen de benim hayatımı kurtardın.
1: Para için yapmadım ki!
0: Canım, paranın ne önemi var? Bu da benim sana düğün hediyem olsun.
1: Ah! Ah abicim! Sen ne mübarek bir adamsın!
2: Dur!
1: Yapma!
3: Sormayın, birdenbire neye uğradığımızı anlayamadık.
4: Anlayamayacak ne var evladım? Fırıldak Ali cin gibi çarpmış sizi.
5: Peşinden koşup tekrar yakaladık ama tam o sırada karşımıza dev gibi bir adam çıktı.
4: Aksiliğe bakın, ne talihsizlik!
6: Adamın balyoz gibi yumrukları vardı, gık bile diyemedik. Gözümüzü ilk yardım hastanesinde açtık.
4: Vah vah! Çok yazık olmuş size.
5: Biz de çok şaştık bu işe.
4: Öyle mi? Ama inci daha çok şaşıracağınız.
1: Allah karşıma melaike gibi, evliya gibi, peygamber gibi bir adam çıkardı anacığım!
7: Mutlaka kılık değiştirmiş Hızır Aleyhisselam'dır evladım!
1: Ta kendisi anacığım! Yoksa onun yaptığını kim yapar adama? Babası yapmaz, babası!
7: Allah ondan razı olsun evladım!
1: Bin defa razı olsun! Başıma devlet kuşu kondu anacığım, devlet kuşu! İşte abicim, bunun içinde tam 25.000 lira var.
0: Ne kadar eksiğin var?
1: 10.000 lira.
0: Sana 5.000'de fazla yazıyorum.
1: Aman abicim, ne yapıyorsun? Fazlasını istemem.
0: Yanında bulunsun evladım. Bakarsın kayınpeder olacak, gene su koyverir.
1: Ah abicim, senin bu iyiliğini nasıl ödeyeceğim?
0: Al bu çeki, bankaya götür. Hemen ödesinler.
1: Sağ ol abi! Allah senden razı olsun! Affedersin abi, şu benim küpe göz kulak oluver.
0: Bırakıver şuraya.
1: Aman abi, dikkat et! İçinde tam 25.000 lira var.
0: Ben bu kadar parayı her gün bahşişliye dağıtıyorum evladım.
1: Biliyorum abi, biliyorum. Ama ben bu parayı tam 7 yılda dişimden tırnağımdan arttırıp biriktirdim de.
0: Peki evladım, yalnız sen elini çabuk tut da fiyatlar gene yükselmeden kız evine yetişelim.
1: Haklısın abi. Ben şimdi bir solukta gider gelirim abicim. Allah razı olsun abicim. Gidiyorum abi.

0: Konuş.
1: Hadi konuş, konuş.
0: Konuş. Şimdiye kadar kaç kişiyi dolandırdın?
2: Ben hiç kimseyi dolandırmadım.
3: Sahte çeki nereden buldun?
2: Zengin bir adam verdi.
0: Kim bu adam?
2: Kim olduğunu bilmiyorum.
0: Nasıl bir adamdı?
2: Çok iyi yürekli, babacan bir insandı.
3: Sana niye çek verdi?
2: Düğün hediyesi olsun diye.
0: O adamı görsen tanır mısın?
2: Onu bir kilometreden görsem tanırım.

0: İşte, işte bu adam.
1: Fırıldak Ali. Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık, hırsızlık.
0: Yandım anam, yandım! Gitti paracıklarım, gitti! Ulan yaktın beni Fırıldak Ali, yaksın beni ha!
2: Adamcağız bekledi, bekledi. Sen gelmeyince çekip gitti. Oh,
0: ya küpüm, küpüm ne oldu? Onu da beraber götürdü değil mi?
2: Ya, onu bana teslim etti. İşte küpün. Oh. Al emaneti.
0: Şu Allah'ın işine bak. Ben de durup dururken adamın günahına girdim. Polis abiler de hemen adama iftira ediyorlar canım. Neymiş? Verdiği çek sahteymiş. Canım, bir yanlışlık olmaz mı?
2: Elbette olur.
0: Bende de kabahat var canım. O iyi yürekli adamı kalktım, elin dolandırıcısına benzettim. Adam adama benzemez mi ki?
2: Ya. Elbette benzer.
0: Ya! Hemen onu bulup özür dilemeliyim. Nasıl da şüphelendim melaike gibi adamdan. Ulan ne fesat adammışım bende. İşte küpüm de burada, param da. Param.

0: Saf arkadaşım Veli. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olan talihsiz Veli. Masum bir bebek gibi tertemiz kalpli Veli. Bir musibet bin nasihattan iyidir. Bundan böyle o yumuk gözlerini açar, önüne gelene inanmazsın. Verdiğim şu hayat dersi karşılığında ücretimi aldım. İçin rahat olsun. Paracıkların çok verimli işlere yatırılacaktır.
1: Şu küçük hediyemi arkadaşlığımızın bir nişanesi olarak kabul etmenizi rica ediyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Şu küçük dediğiniz hediye bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
1: Benim içinse 10 dakikalık bir mesai karşılığı. Ben hayatta istediğim her şeyi elde ettim. Seni gördükten sonra hiçbir şeyin değeri kalmadı. Sen eşsiz güzelliğinle beni büyüledin Peri.
2: Prens Hazretleri, bu iltifatlarınızla beni heyecanlandırıyorsunuz.
3: Prenses Nuriye Hanımefendi Hazretleri, müstesna güzelliğiniz bir hazan yaprağına düşmüş şebnem taneleri gibi parlıyor.
2: Ah Nurullah Beyefendi Hazretleri, paraladığınız bu neşeli lügatlar bilseniz romatizmalarıma ne kadar iyi geliyor.
4: Bu küp bir daha dolar mı? Dolar mı anacığım? Mümkünatı yok dolmaz. Gitti paracıklar. Gitti Elif'im, gitti.
5: Üzülme oğlum. Hayatta insanın başına her şey gelir.
2: Müjde Veli, baban nihayet evlenmemize razı oldu.
6: Evet oğlum, son yaptığım zamdan vazgeçiyor... 24.999 lira 95 kuruşu kabul ediyorum.
2: Buna sevinmedin mi Veli?
6: Hadi oğlum, ne duruyorsun? Bastırsana başlık parasını!

0: Gianna.
1: Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam.
1: Arkadaşlar, bu adamı tanıyor musunuz?
2: Dur bakayım.
3: Aa, bu şey ya! Şey, baba tanıdın değil mi adamı?
2: Meşhur dolandırıcı Fırıldak Ali'yi kim tanımaz? Kim bilir gele hangi kerizleri kazıklamıştır.
3: Enayi tavlamakta bu adamın üstüne yoktur.
1: Kim bilir? Belki de.
4: Fırıldak Ali böyle külüstür meyhanelere tenezzül etmez. Voleyi vurunca soluğu en lüks gece kulüplerinde alır. Anladın mı abi?
1: Anladım.
4: Buyurun efendim.
1: Bunu tanıyor musun?
4: İşte orada.
5: Ha? Evladım, babamızın selamı var.
1: Oo, aleyküm selam. Nasıllar kendileri? İyiler mi?
4: O iyi ama senin işin bitti artık.
6: Durun! Onu öldüremezsiniz. Olacağım var benim ondan. Durun! Durun! Durun dedim, durun ulan durun! Durun! Durun dedim! Durun, ben döveceğim onu, durun dedim size! Kaçma!

0: Gene o balyoz yumrukta adam kurtardı herifi.
1: Onun da görülecek hesabı varmış.
2: Ne güzel bir tesadüf. O balyoz yumrukluyu derhal bana getir.

0: Vay Veli, sevgili arkadaşım! Nereden çıktın ya? Özledim Allah'ıma!
1: Palavrayı bırak da paramı ver, para!

0: Müşteri ol evladım. Paranı çok verimli ve hayırlı işlere yatırdım. Yakında zengin olacaksın.
1: Yemezler. Dolandırdın beni. Ver paramı.
0: Haklısın arkadaş. Ben bir dolandırıcıyım. Hı? Seni ve senin gibi birçoklarını dolandırdım. Ama bu yola neden düştüm biliyor musun? Anamın hayatını kurtarmak için. Ne yazık ki kurtaramadım. Zavallı anacığım ameliyat masasında can verdi. Düşün ve düşün oğlum. Kendi ananı düşün, seni doğuran ananı.
1: Ne anamı dinlerim, ne babamı! Paramı isterim, paramı!
0: Ulan amma da yapıştın ha! Bırak artık yakamı!
1: Bırakmam paramı!
0: Yedim ulan, yedim paranı! Karılarla yedim işte, var mı bir diyeceğin?
1: Ulan benim param yılan kemiğidir! Adamın gırtlağına takılır be! Kimse yiyemez benim paramı!
0: Paramı ver, paramı! Al sana para!
1: Yürü!
0: Ulan bizde hiç akıl yok be! Yenmiş bitmiş bir paranın kavgasını ediyoruz. Başka yapacak bir şey var mı? Var ya, kavga edecek yerde kalkıp senin başlık parasını temin etmeye çalışsak olmaz mı?
1: Nereden edeceğiz? O para bir daha kolay kolay bir araya gelir mi?
0: Senin gibi iki enayi çarpsam başlık paran çıktı demektir.
1: Ya paraları alınca gene toz olursan?
0: Merak etme, olmam! Ben bir adamı bir defa kazıklarım. Aynı adamı ikinci defa kazıkladığım vaki değildir, anladın mı? Hadi gel benimle. Gel, dur. Kalk ayağa, dur. Kalk, dur, sallanma.
1: Dur, bırak beni.
0: Dur ya. İşte burası. Sen beni burada bekle, ben biraz sonra gelirim.
1: Olur abi.
0: Aman etrafa göz kulak ol. İçeride rahat çalış.
1: Merak etme abi, kuş uçurtmam.
0: Hadi.

0: Yürü bakalım.
1: Anlamadın mı? Baba seni bekliyor.
0: Yürü.
2: Yürü. Demek sensin maşallah.
3: Paketleyip neden getirdiniz beni buraya?
2: Hı? Seni çok merak ettim evladım. Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen fırıldak Ali.
3: Ne koruması babalık? Elinden başlık parasını kurtarsam günde 3 öğün dayak atacağım o ite.
2: Oh maşallah evladım. Ellerine sağlık. Fırıldağın düşmanı benim baş dostumdur. Yanımda çalışır mısın?
3: Yok babalık. Kusura bakma. Ben haydutluk yapacak adam değilim.
2: Kim demiş bizim haydut olduğumuzu?
3: Kim diyecek? Fırıldak Ali.
2: Sen de onun sözüne inandın he mi?
3: Yani siz haydut değil misiniz?
2: Yok evladım. Ben şerefli, namuslu, zengin ve muteber bir iş adamıyım. Aha bunlar da benim kiralarımı toplayan, servetimi koruyan muhafızlarımdır.
3: Bende de ne kafa! O fırıldak köpeğinin sözüne kanıp bu muhterem abilerin günahına girmişim. Emrindeyim babalık. Öl dediğin yerde ölür, kal dediğin yerde kalırım.
2: Peki evladım. Yalnız işe başlamadan önce özel bir eğitimden geçmen gerekecek.
3: Kolay babalık. Eğitim de ne ki? Biz feleğin çemberinden bile geçmişiz.
4: Nereye gidebilirim? Kalbim burada senin yanında, yalnız senin için çarpıyor.
5: Prensim, Ali'm, biricik aşkım benim. Öylesine mutluyum ki, bütün bunların bir rüya, bir hayal olmasından korkuyorum. Söyle prensim, söyle Ali'm, gerçek mi beni sevdiğin?
4: Her şey yalan, her şey sahte olabilir. Servetim, asaletim, hatta adım bile. Ama aşkım asla. Anlıyor musun asla?

0: Nuriye hanımefendi.
1: Buyurun beyefendi.
0: Zat-ı seniyyenize karşı kalbi derunumda beslediğim hissiyat-ı ulviyemi acep nasıl ifade etsem?
1: İlahi Nurullah bey, nasıl kulağınıza gelirse öyle edin canım.
0: Nuriye hanımcığım.
1: Ah, Nurullah beyciğim.
0: Nuriye.
1: Ah, Nurullah.
0: Nuriyeciğim. Nuriyeciğim.
1: Nurullah'ım.
2: Herif çıldırdı galiba. Hafiften dokundurdum. Aklı başına gelsin diye.

0: Vallahi benim bir suçum yok. En yavaşımla vurdum.
1: Turist rehberiyim. Adım Murat. Bütün teknelere hizmet eder, servis yaparım.
2: Yoksa Karadeniz mi musun ha?
1: Misafir nereliyse ben oralıyım da.
2: İnsan insana kavuşurmuş demek.
3: Bir uzlaşma yapalım.
2: Bunu da sen öldürdün.
4: Bu Kotra'nın kaptanı olur musun? Gelir misin benimle?
2: Ben namuslu bir tüccarım. Olay Junior Bodrum'daydı.
5: Neyin varsa hepsini güvendiğin birinin üstüne yapacaksın.
2: Neyin varsa son kuruşuna kadar her şey senin.
4: Saklanacak tarafı kalmadı. Sana aşık olurum.
5: O kadın seni aldatıyor.
2: Hangi kadın?
5: Şadiye.
4: Görmüşler bizi. Söylemişler. Öldürüyordu. Şu halime bak.
6: Başınız sağ ol.
5: Metin olur hanımefendi.
2: Seni dinlemedim. Yaktım kendimi.
7: Akrep yarın 18'de TV4'te.
8: Abi motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
10: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
11: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
12: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
13: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
15: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı.

0: üzerime saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
5: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
6: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
4: Rivayetleri.
5: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
4: Söylenceleri.
5: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
4: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
5: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
4: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
9: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
10: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız Truval.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Biziz.
1: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte...
4: Stay diyor.
5: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper.

0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
8: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
8: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
8: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
8: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
9: Abi ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
15: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
16: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
15: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
17: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
18: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
19: Tutku, cesaret.

0: Demokrasi burada.
1: Haklarla çalışıyorum.
2: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
3: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
0: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bakın,

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Prens Hazretleri oğlumuz masum görünüyorlar. Acaba bir üzüntüleri mi var?
4: Amerikan bankalarındaki paralarımızı hala Türkiye'ye getirtemedik. Onun için üzülüyor
3: evladım. Üzülmeyin prens oğlum. Ben size derhal bir kredi açarım.
5: Teşekkür ederim. Fakat böyle bir yardımı kabul edemem. Asaletim buna engel.
4: Lütfen itiraz etme oğlum. Beyefendi ne yapacaklarını çok iyi bilirler.
3: Buyurunuz Prens Hazretleri oğlum.
6: Özür dilerim beyefendi. Sizi telefondan istiyorlar.
3: Peki, geliyorum. Çok affedersiniz. Yüksek müsaadenizle.
4: Aman oğlum, paraları bankadan hemen çekelim. Bu işin kokusu çıkmadan da hemen tüyelim.
5: Hayır anne. O kıza yapamam bunu.
4: Ondan sana hayır yok oğlum. Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak. Eninde sonunda foyan meydana çıkacak. O zaman seni isteyecek mi yani?
7: Tebrik ederim oğlum. Eğitimi üstün başarıyla bitirdim.
5: Sağ ol babalık. Üpeyim.
7: Al bakalım, bu da diploman. Dikkat et, doludur.
5: Bu ne olacak babalık?
7: Yanında bulunsun oğlum, malum ya, dost var, düşman var.
5: Doğru, fırıldak Ali var. Onu bulup bu tabancayla alnının çatısından vuracağım.
7: Sen benim tam aradığım adamsın Veli. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun. Seni önemli işler müdürlüğüne

0: tayin ettim.
1: Deme be! Ben şimdi önemli bir kişi mi oldum yani?
0: Hem de çok önemli bir kişi. Maaşın ayda 2000 lira.
1: Ayda 2000! Binini yesem, bini artar. Demek 35 ayda başlık parası tamam.
2: Dün baban bana bir yardımda bulunmak istedi. Hiç ihtiyacım olmadığı halde bu çeki kabul etmek zorunda kaldım.
3: Bir milyon lira.
2: Sende dursun. Şimdilik babana bir şey söyleme, olmaz
3: mı? Peki Marul Prens'im, madem ki istemiyorsun, hiç kimseye bir şey söylemem. Bu aramızda bir sır olarak kalacak.

0: kadar yakışıklı olmuşsun.
1: Artık hammal veli değilim. Önemli işler müdürüyüm. Mevki içtimaiyatım. Ayda da 2000 lira maaşım var. Baban bakalım şimdi ne diyecek?
0: Babamın ne diyeceği belli Veli. Milyon versen gene de beni sana vermeyecekmiş. Çömeği kafasına yediğinden beri adını bile duymak istemiyorum. Bunu neden yaptın Veli?
1: İsteyerek mi yaptım sanıyorsun? Ama benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.
0: Ben seninim Veli. Başka hiç kimsenin olamam. Seni bekleyeceğim. İki büklüm bir koca karı olsam bile gene bekleyeceğim.
1: Ben de Elif'im. Ben de seni hep seveceğim. Aksakallı bir kocamış olsam bile gene seveceğim.
2: Yanına bir adam al, ha şu adrese gidip birikmiş paralarımızı tahsil et.
1: Baş üstüne!
2: Yalnız gözünü aç, para yüklüdür.
1: Merak etme babalık, diplomam belimde.
3: İki adam geldi, sizi görmek istiyorlar beyefendi.
4: Peki, yüksek müsaadenizle Prens Hazretleri oğlum.
1: Müsaade sizin efendim. Selamün aleyküm beyim.
4: Ne istiyorsunuz?
1: Bizim babalığın selamı var. Birikmiş kiraları almaya geldik.
4: Biriken kira değil, içimde size karşı beslediğim kin, nefret ve öfkedir.
1: Ne oldu beyim? Damınız mı akıyor, bacanız mı tütüyor? Şikayetiniz neyse söyleyin, hemen yaptıralım.
4: Sizden beni rahat bırakmanızdan başka bir şey istemiyorum. Ben paramı sokakta bulmadım. Alnımın teriyle kazandım. Ortağım değilsiniz. Kimseye de borcum yok.
1: Son sözünüz bu mudur beyim?
4: Evet, bu. Sizin gibi köpeklere atılacak kemiğim yok benim. Defolun evimden!
1: Yok arkadaş! Bizim babalığın kirasını almadan bir yere gitmem ben!
4: Defolun, yoksa şimdi polis çağırırım!
5: Niye sinirlendiniz efendim? Canınız sıkan bir şey mi oldu?
4: Sormayın prens oğlum! Benden haraç isteyen bu haydut, bana hakaret etmek cüretini de gösteriyor.
5: Kimmiş bu küstah?
1: Sen! Evet, ben lan! Nihayet karşılaştık işte!
4: Onu tanıyor musunuz?
5: Elbette tanıyorum! Meşhur fırıldak veli derler buna! Hı?
1: Ben mi? Ben mi fırıldak?
5: Evet, sen! Vicdansız bir sahtekar, insafsız bir dolandırıcısın!
1: Dolandırdın mı? Hangimiz?
5: Sus rezil, inkar etme! Sen zavallı bir hamalın biriktirdiği başlık parasına bile tenezzül edecek kadar alçak bir canavarsın!
1: Ben!
5: Evet sen!
1: Ulan asıl sen!
4: Prens oğlum, uymayın bu adi köpeğe! Ben şimdi polise telefon ediyorum!
5: Lüzum yok efendim, hiç lüzum yok! Ben şimdi meseleyi hallederim! Burada kavga olmaz! Erkek sen dışarı gel de kozumuzu orada paylaşalım!
6: Benim de aradığım bu zaten!
5: Hadi!
4: Alo, karakol mu? Komiser bey, ben Nurullah!
1: Hadi şimdi konuş, ne diyeceksen de bakalım!
5: Ne mi diyeceğim? Elim sende!

0: Nurullah Bey dedi ki...
1: Ne dedi evladım? Divalım.
0: Adama zırnık vermezmiş.
1: İsterse vermesin. Biz adamın ciğerini söküp almasını çok iyi biliriz.
2: Hoş geldin oğlum. Nedir bu halin?
3: Sorma anne, sorma. Peşimde bir canavar vardı, onu atlatıncaya kadar atlı karayı seçtim.
2: Neyse, atlattın ya, geçmiş olsun.
3: Sağ ol anne.
2: Misafirim var oğlum, odada. Askerlik arkadaşımız, sen gelmeden biraz önce geldi.
4: Aslan arkadaşım benim! Beni hiç beklemiyordun, değil mi?
3: Doğrusu istersen pek de beklemiyordum.
4: Seni çok özledim arkadaşım! Ya sen de beni özledin, değil mi?
3: Çok!
2: Kahveler nasıl olsun çocuklar?
4: Çok şekerli olsun teyze!
2: Peki!
4: Tatlı içelim, tatlı konuşalım!
3: Beni vuracak mısın?
4: Çaresi yok! Ahtım var!
3: Haklısın arkadaş! Vur beni! Yalnız bir dakika müsaade et de anamla helallaş!
4: Şu rahmetli ananla mı? Hadi yaptıklarının hepsine eyvallah! Ama şu resmi çalmaya utanmadın mı?
3: Dalga mı geçiyorsun? O resim 40 yıldır o duvarda duruyor!
4: Ha, öyle mi? Peki, bu zat-ı muhterem neyin oluyor senin?
3: Neyim olacak? Babam!
4: Hı? Bak, şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor! Baba... Ulan fırıldak, pes vallahi! Çok utanmaz adam, gördüm ama... Senin gibisini hiç görmedim, ha!
3: Anne bak, bizim Veli merak etmiş! Duvardaki resmin kimin resmi olduğunu soruyor!
2: Rahmetli kocamın resmi evladım! Annemin babası!
4: Olur olur! Adam adama, resim resme benzer!
3: Peki, senin babanın adı neydi?
4: Şeytan Mustafa! Hı?
2: Olamaz öyle şey! Şeytan Mustafa benim 7. kocamın ismidir!
4: Yanlışın olmasın teyze!
2: Hiç böyle şeyde yanlışlık olur mu evladım? İşte ispatı!
4: Bundan bir tane de benim annemde var!
2: Ne?
3: Mesele anlaşıldı! Babam her zaman hileli zarla oynardı. Bir hep yakatmış, veli olmuş. Arkadan bir dubara atmış, ben doğmuşum.
2: Ulan şeytan Mustafa! Bütün bunlar doğru mu be?
3: Kardeşim, velim benim!
4: Arslanım, koçum kardeşim!
3: Sana bilmeyerek çok kötülük ettim, bağışla beni!
4: Boş ver! Elif'i kaybettim ama bir kardeş kazandım!
3: Hayır kardeşim, Elif'i kaybetmeyeceksin! Senin mutluluğunu sağlamak benim boynumun borcu!
4: Mümkünü yok kardeşim! Babasının kafasında boş küpü kırdım! Artık milyon versem kızını vermez bana!
3: İsterse vermesin! Ben adamı ayakta uyutur... Yalnız kızını değil, bütün sülalesini alırım!
4: Doğru, sen beni bile uyuttun! Hem de kaç kere! Hadi, hadi sen!
3: Bu da benim sanatım!
5: Çok heyecanlıyım, acaba babam razı olacak mı?
4: Sen hiç merak etme! Benim kardeşim adamı ayakta uyutur!
3: Oğlumuz asil, yüksek tahsilli, yakışıklı, zengin ve içtimai mevki sahibidir! Birkaç yabancı dile birden ana dili gibi konuşur! 4 üniversite bitirmiş, Avrupa'da doktorasını yapmıştır. Sigara içmez, içki içmez, hovardalık nedir bilmez... ...Namazında, niyazında örnek bir gençtir. Doğrusu bu zamanda böylesi bulunmaz. Kızınızın talihi varmış beyefendi. Başınıza devlet kuşu konacak, devlet kuşu!
6: Kardeşiniz muhterem beyefendiyle tanışmayı pek arzu ederiz.
3: Kendisini tanırsınız beyefendiciğim.

0: çok iyi tanırsınız.
1: İsmi âlilerini lütfeder misiniz?
0: İsmi Veli'dir.
2: Ne oldu acaba?
3: Sen hiç merak etme, baban çoktan razı olmuştur.
4: Veli! Oğlum! Durma! Durma tüyelim! Hadi eyvallah!

0: Sizi babaya götüreceğiz.
1: Ben mutlu olamadım, bari sen ol.
0: Mutluluk benim için bir rüya oldu artık. Sen gene benden daha talihlisin. Sevgilin seni seviyor. Benimki ise bir yalancı prensi seviyor. Dalgayı çaktığı an bu tatlı rüya sona erecek.
1: Üzülme be, biz de bağrımıza taş basıp Almanya'ya çalışmaya gideriz.
0: Almanya çok yakın. Avustralya'ya.
1: Tamam, ben varım.
0: Onu son bir defa daha görmeden bir yere gidemem.
1: Hadi git, ben seni burada bekliyorum.

0: Hayret, bu kadar geç kaldığı vaki değildir.
1: Nereye gitmiş olabilir?
0: Bilmem ki, çıkarken söylememiş. Telefon da etmedi. Peri hiç böyle şey yapmazdı. Doğrusu çok merak etmeye başladım.
1: Belki de odur.
0: Alo, buyurun.
2: Bir baba olarak şu anda neler hissettiğinizi çok iyi tahmin ediyorum beyefendi. Kim bilir yüreğiniz nasıl yanıyordur. Fakat sakın endişe buyurmayınız. Kızınız burada, elimizde ve maşallah pek sıhhattedir. Tabii sağlığının devamı size bağlıdır. Siz bizi görürseniz biz de kızınıza iyi bakarız.
0: Yalvarırım, kızımı bağışlayın bana. Yeter ki evladıma bir şey olmasın.
2: Müsterri olun beyefendi. Siz yalnız 2 milyon liracık hazırlayarak talimatımızı bekleyin.
0: Alo, alo! Beri'yi kaçırmışlar. 2 milyon fidye istiyorlar.
3: Kimler?
0: Benden haraç isteyen çete.
3: Sakın 40 para vermeyin!
4: Nereye prens oğlum?
3: Dünyayı o haydutların başına yıkmıyor.

0: Hadi durmayın, kaçalım buradan.
1: Siz kimsiniz?
0: Ali'nin kardeşiyim, sizi kurtarmaya geldim.
2: Kardeşim Veli şu anda çetenin yuvasında. Kızı kurtarmaya çalışıyor.
3: Derhal harekete geçiyoruz.

0: Hadi durmayın, kaçalım buradan.
1: Siz kimsiniz?
0: Ali'nin kardeşiyim. Sizi kurtarmaya geldim.
2: Seni bir evlat gibi bağrıma basmıştım. Sen de beni arkadan vurdun Veli.
0: Ulan vicdansız moruk! Kim kimi arkadan vurdu?
2: Ayıp diye mi oğlum? Muhterem bir babaya moruk denir mi?
0: Ne babası lan? Niskele babası mı?
2: Evet oğlum. Son bir babalık daha yapacak, sağ gayda hayat şartıyla dolgun bir maaş bağlayacağım.
0: Gölge etme, başka ihsan istemem.
2: Hiç olur mu evladım? Senin değerli hizmetlerini nasıl unutabilirim? Veli oğlumuzun dosyasını getirin.

0: insanlığa. Nazik beyler,
1: muhterem abiler.
0: Sizi böyle ayakta beklettiğimiz için kusura bakmayın.
1: Polis abilerimiz yolda, neredeyse gelirler.
2: Atın silahlarınızı! Atın silahlarınızı, yoksa kızı vururum.

kim olun, kimse yerinden kımıldamasın.

0: Ali benim her şeyimdir. Ali'siz yaşayamam ben. Veli de benim her şeyim. Ben de Veli'siz yaşayamam.
1: Şimdiye kadar Veli'nin kıymetini bilememiştik. Bir kurtulsa, başlık parasından vazgeçtim, sermaye bile vereceğim ona.
2: Fırıldak mırıldak, ne olursa olsun, yiğit delikanlıymış doğrusu. Kızımı kurtardı ya, benden çarptığı 1 milyon lira helal olsun ona.
0: Hayır baba, Ali seni dolandırmadı. İşte çeki, sana verilmek üzere bana teslim etmişti.
2: İşte şimdi yüreğim daha çok yanmaya başladı. Fırıldak damadım iyi olsun, ona yalnız kızımı değil, bütün servetimi vereceğim. İnşallah kurtulurlar.
3: Kalp atışları zayıfladı efendim.
4: Derhal oksijen verilsin.

0: Yüreğim yanıyor kardeş, yüreğim!
1: Yanmaz mı kardeş, anayız biz, ana!
0: Allah, sen evlatlarımızı bize bağışla!
1: Bizim canımızı al, onları yaşat!
2: Nasıl doktor, iyi olacaklar mı?
0: Kurtulacaklar,
1: yaşayacaklar, ameliyat bitti mi?
0: Nasıllar?
3: İyi değil ama, Allah'tan ümit kesilmez.
0: Yalvarırız, onları kurtarın doktor bey!
3: Elimden geleni yaptım, ben de üzülüyorum. Aslan gibi delikanlılar. Başkaları çoktan ölürdü bu kadar kurşun yarasıyla.
4: Kızını deli gibi seviyordu Ali, kendisini feda etti.
3: Her şeyi denedik, şimdi acele taze kana ihtiyaç var.
1: Ben vereyim,
0: ben de!
2: Ben de veririm,
4: ben de!
3: Taze kan dedim, bayat demedim.
5: Bizim kanımız olur mu acaba? Kanımızın son damlasına kadar vermeye hazırız.
3: O halde buyurun.
2: Ağlama Haydiyem!
3: Sil gözünün yaşını Nuriyem!

0: Durum süratle iyiye doğru gidiyor, hem de çok iyiye doğru. Hayret, harika!
1: Alim! Velim!
0: Perim! Elif'im! Canım benim. Tababet iflas etti, bu bir aşk mucizesidir.

0: Turist rehberiyim. Adım Murat. Bütün teknelere hizmet eder, servis yaparım.
1: Yoksa Karadeniz mi misin ha?
0: Misafir nerelıysa ben oralıyım da.
1: İnsan insana kavuşurmuş demek.
2: Bir uzlaşma yapalım.

0: Bunu da sen öldürdün.
1: Bu kotranın kaptanı olur musun? Gelir misin benim?
0: Ben namuslu bir tüccarım. Olay Junior Bodrum'daydı.
2: Neyin varsa hepsini güvendiğin birinin üstüne yapacaksın.
0: Neyin varsa son kuruşuna kadar her şey senin.
1: Saklanacak tarafı kalmadı. Sana aşık olurum.
3: O kadın seni aldatıyor.
0: Hangi kadın?
3: Şadiye.
1: Görmüşler bizi. Söylemişler. Öldürüyordu. Şu halime bak.
4: Başınız sağ olun.
2: Metin olur hanımefendi.
0: Seni dinlemedim. Yaktım kendimi.
5: Akrep yarın 18'de TV4'te.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.
7: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Abi motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
10: Hesap!
9: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
10: Hesap kurdu.
11: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
12: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
13: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
11: Rivayetleri.
12: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
11: Söylenceleri.
12: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
11: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
12: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
11: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Türk Medya Yayınları yeni frekansında 24 360 TV4 Alem FM Lig Radyo ve 24 Radyo. 16 Ağustos Pazar gününden itibaren TürkSat 4A uydusu üzerinden yayınlarımıza yeni frekansımızla devam ediyoruz. Yeni frekans bilgilerimiz TürkSat 4A frekans 11.861.750 MHz, sembol oranı 16.666, FEK 2/3, polarizasyon dikey V. Anten değişikliğine gerek yok. Yayınlarımızı dijital platformlardan takip ediyorsanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. TKGS özellikli cihazınız varsa kanal bilgileriniz otomatik olarak güncellenecek. TKGS özelliği bulunmayan cihazlardaysa yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapmanız gerekiyor. Yeni frekansımızda bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
2: Üzüm.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.

Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4.

0: futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
1: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
2: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
0: Ben Ömer Necati Albayrak.
1: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
0: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da. Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte

0: dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
4: Botanik.
3: Abacus.
5: Kasa.
6: Marul.
7: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Satışa çıkarılan bu eşsiz koleksiyonun 450 yıllık bir tarihi vardır. Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan adıyla anılan Roxolon isimli Rus asıllı son derece güzel bir gözdesine, aşkının bir nişanesi olarak benzeri bulunmayan bir mücevher takımının hazırlanması için emir buyurmuştu. Kuyumcubaşı Hacı Hayrullah Zade Muslihittin Efendi, binlerce değerli taş arasından seçtiği pırlanta, yakut ve zümrütlerle bu şaheseri tam 7 yıllık bir uğraştan sonra yaratmıştır. Bugünkü sahipleri tarafından satışa çıkarılan kraliçelere layık bu mücevherlerin bundan sonraki sahiplerine mutluluk getirmesini dileyerek müzayedeyi 25 milyon lirayla açıyoruz.
1: Zilleri sayın foto muhabirlerinin podyuma fazla yaklaşmaları nedeniyle çalmıştır. Özür diler ve mücevherlere belirli mesafeden bakılmasını rica ederiz. Hepinize teşekkürler. Şöyle buyurun.
2: Ne oldu?
3: Bir şey yok şekerim. Alarm yanlışlıkla çalmış.
2: Herkes yerine geçsin. Hadi siz o tarafa. Sen de oraya bak.

0: Bir dakika efendim. Acaba tuvalete kadar gidebilir miyim?
1: Üzerinizdeki mücevherleri çıkarıp bıraktıktan sonra arzu ettiğiniz yere gidebilirsiniz.
0: Pekala.

0: 13 milyon.
1: 13 milyon lira.
2: 14 milyon lira.
1: 14 milyon lira.
3: 20 milyon.
1: 20 milyon oldu.
2: 25 milyon.
1: 25 milyon oldu. 25 milyon. Yok bartıran.
4: 28 milyon.
1: 28 milyon. Evet.
4: 30 milyon lira.
1: 30 milyon oldu.
5: 50 milyon.
1: 50 milyon. Yok bartıran. 50 milyon oldu. 50 milyon. Yok mu? Satıyorum. Sattım.
6: Çok ihtiyatlı oynuyorsunuz.
5: Görevim beni ihtiyatlı olmaya zorlamıştır. Şu an

0: anda bile, yani satranç oynarken bile mücevherleri düşünüyorum, inanın.
1: Bu eşsiz mücevher koleksiyonundan söz edildiğini hiç duymamıştım.
0: Bir koleksiyoncu mücevherlerini hiçbir zaman açıklamaz.

0: Mücevherlerin İstanbul'dan Londra'ya nakli çok tehlikeli.
1: Evet ama tehlikeli olduğu kadar zevkli de.
0: Korkmuyor musunuz?
1: Nasıl? Ha? Korkmak mı? Hırsızlardan daha zeki olduğum için hayır. Mücevherlerin güvenlik önlemleriyle ilgili olarak hazırladığım plan şeytanın bile aklına gelmeyecek dahiyane bir buluştur.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Oyun sırası sizde. Hı? Ya oyun sırası sizde dedim.
0: Sizi nasıl mağlup edebilirim diye düşünüyordum.
1: Ben mağlubiyet nedir bilmem Yasemin Hanım. Anahtarlar!
0: Ne anahtarı?
1: Müsaadenizle.

0: Herhalde bu kadar değerli bir koleksiyonu tek başınıza koruyacak değilsiniz.
1: Evet, çok haklısınız. Yardımcılarım benden önce İstanbul'a gitti. Orada Türk polisiyle işbirliği yaparak gerekli önlemleri aldı.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar Bay Robert.
2: Oyun bitmiş, sen hala düşünüyorsun.
1: Öyle mi? Bu konuda ne kadar da otoritesiniz. Acaba benim taktiğim hakkında bir bilginiz var mı? Nasıl oynayacağımı ne biliyorsunuz bakalım?
2: Maalesef mahkumsunuz ve matı kabul etmekten başka çareniz yok.
1: Siz böyle her şeye burnunuzu sokar mısınız?
2: Sinirlenmeyin sayın dostum. Size ben yardım etmek istemiştim.
1: Benim hiç kimsenin yardımına ihtiyacım yok.
2: Bu güzel hanımın yanında olduğunuz için çok talihlisiniz ama bu güzellik karşısında başarılı olamazsınız.
0: Bu iltifatınıza teşekkürler ederim.
2: İltifat değil sayın bayan, sadece bir gerçeği ifade etmeye çalıştım, müsaadenizle.
1: Ben hayatımda bundan daha ukala, bundan daha sevimsiz bir adama rastlamadım. Böyle biriyle aynı gemide seyahat etmek benim için gerçekten büyük bir talihsizlik.

0: Bir dakika, eğer resmimi fastan yapsaydınız, ben de bu kadar sıkılmaz sizin güzelliğinizi seyrederdim.
1: Fakat siz profilden daha yakışıklısınız.
0: Profilden güzelim demek. Sahiden beni beğeniyor, yakışıklı buluyor musunuz he?
1: Pozunuzu değiştirdiğiniz için şu anda yalnızca kızıyorum size.
0: Affedersiniz.

0: Hoş geldiniz Sir Timothy.
1: Merhaba Bay Galaski.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bize yardım eden Türk polis ekibinin amiri Komiser Mehmet Yalçın.
2: Aa, memnun oldum.
3: Ben de.
0: Mr. Morgan burada. Sizinle tanışmak istiyorum.
2: Gidelim.
4: Teşekkür ederim.
5: Sağ olun efendim.
4: Teşekkür ederim.
6: Mücevherler Türk polisinin koruyuculuğu altında gelecek ve size teslim edilecektir. Teslim anından itibaren tüm sorumluluk size ait olacak.
1: Hiç merak etmeyin, bu sorumluluğu şerefle taşıyacağımdan emin olabilirsiniz.
0: Ben mücevherleri getiren ekibi...

0: Postu deldirmeden mücevherlere yaklaşmak imkansız.
1: Merak etmeyin, bunun da bir çaresi bulunur.
2: Elektromanyetik sistemle açılan bir kutudur. Sistemi bilmeyenin açması imkansızdır.
0: Açınız.
3: Tek kelimeyle muhteşem bir parça.
0: Tamam mı?
3: Eksiksiz, kusursuz, gerçek ve mükemmel. Poliçeye de öyle yazdım.
0: Teşekkür ederim. Teslim ediniz.
3: Teslim alınız lütfen.
0: İzninizle.
3: Aldığımız güvenlik önlemlerini görmek istemez misiniz acaba?
0: Gerek yok. Mücevherler artık Lloyds'un garantisi altındadır.
3: Haklısınız, Lloyds'un garantisi en büyük güvencedir.
0: Bundan hiç kuşkum yok. Size başarılar dilerim.
3: Ben de iyi günler dilerim efendim.
2: Mücevherlerin bütün gece emanette kalmasından endişe duyuyorum.
3: Burası son derece güvenli bir yerdir dostum.
2: Bence mücevherlerin bir an önce gemiye nakledilmesinde sayısız yararlar var.
3: Hayır, bana kalırsa yanılıyorsunuz. Rıhtımda bağlı duran bir gemi her taraftan saldırıya uğrayabilir. Oysa burada korunacak cepheyi küçültüyor, soygun tehlikesini asgariye indiriyoruz.
2: Şu anda kim bilir kaç internasyonel çete bu mücevherlerin peşine düşmüştür.
3: En tehlikelisi Sincap. Ondan söz edildiğini duydunuz mu acaba?
2: Evet, Interpol'de kaydı vardır. Ama bir soyguncu olarak değil, bir kurtarıcı olarak.
3: Anlamadım, kurtarıcı mı dediniz? Gerçekte bütün soygunları bizzat kendisi hazırlıyor. Sonra da soygunları sanki başkaları yapmış gibi gösterip birdenbire kurtarıcı rolüne geçiveriyor işte. Tüm mahareti burada.
2: Böylece de sizi rahatlatmış oluyor değil mi?
3: Bunu yalnızca sigorta primini alabilmek için yapıyor. Böylece araya girmediği halde soygunun başkaları tarafından da yapılabileceğini ispat ediyor.
2: Böyle buyurun.
3: Hı, teşekkür.

0: Sen burada kal.
1: Evet, nihayet geldiler. Hoş geldin.

0: Müdür bey, hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Sizinle tanıştığıma sevindim.
0: Teşekkür ederim, buyurun. Buyurun efendim, buyurun.
2: Ne sıcak bir gün değil mi?
0: Evet, haklısınız, çok sıcak bir gün. Buyurun, buyurun efendim. En sıkı tedbirlerimizi buradan itibaren aldık.
2: Evet, belli oluyor zaten.
0: Buyurun.
2: Çok beğendim, insana güven veriyor.
0: Sağ olun.
2: Sizden bir şey rica etsem.
3: Buyurun efendim.
2: Şapkamı, pardüsümü tutar mısınız? Şu çantayı da alın, yok o bende kalsın.
0: Açın.

0: Açayım mı efendim?
1: Tabii, açın lütfen. Dünyanın en emniyetli kasalarına sahibiz.
0: Tamam, hazır efendim.
1: Verin, kendisi koysun.

0: borcunuz 75 lira.
1: Üstü kalsın.
0: Teşekkür ederim.
2: Bu bir soygundur.
3: Ne oluyor? Ha?
2: Kimse kıpırdamasın. Gardiyanı yakarım.
3: Eyvah, soyulduk.
4: Alo, alo, limon polis abi, Interpol'den galaksi arıyor, soyulduk!

0: Çok affedersiniz.
1: Rica ederim.

0: Rezalet, kepazelik, skandal bu!
1: Mahvoldum! Mücevherlerin gemiye nakli sırasında bizden yardım istememekle büyük bir hata işlediniz.
2: Ben malı bir gün önce teslim ettiğimde tüm sorumluluğu sigorta şirketine devretmiştim.
1: Siz de Bay Timothy, kendinize gereğinden fazla güvendiniz. Öyle değil mi?
0: Bana güvenebilirsiniz. Emin olun, kusursuz, mükemmel bir güvenlik planımız vardı. Harfiyen de uyguladık.
1: Ama gene de mücevherleri soygunculara kaptırdınız.
0: Haklısınız efendim. Şimdi bütün umudumuz artık Türk polisinde.
1: Merak etmeyin, Türk polisi elinden geleni yapacaktır.
0: Hoşça kalın komiser bey. İnanın çok üzgünüm. Çok üzgünüm Mr. Morgan.
2: Bunu becerebileceğine inanmıyorum.
3: Nasıl oldu? Çok kolay geçti şef. Tereyağından kıl çeker gibi yaptık işi.
2: Aferin çocuklar, iyi iş başardınız. Sizi tebrik ederim.
3: Hayır, olamaz. Olamaz.
2: Olmaz diye bir şey yok, oldu bile. Sincap bizden evvel davranmış.
3: Sincap mı?
2: Evet, dünyanın en ünlü hırsızı. Bunu düşünmeliydik. Faka bastırdı bizi namussuz.
3: Madem ki tanıyorsun kolay, yakalarız sincabı.
2: Sincabı kimse yakalayamaz, çünkü 40 kılığa girer. Sanki görünmez adam gibidir ve çok değişik yöntemlerle çalışır. Bu konuda kimse onun eline su dökemez.
3: Ne yani, müşafirlerin üstüne soğuk su mu içeceğiz?
2: Sakin ol, sakin ol, her şey bitmiş değil. Sincap çaldığı mücevherleri iade ederek sigorta primini alır, prensiplerinden vazgeçmez.
3: Ne biçim hırsız bu? Kime iade edecek?
2: Kim olacak? Sayın Bay Timothy'ye tabii. Londra soygununda da böyle olmuştu.
3: Demek ki biz mücevherleri tekrar Timothy'den alacağız.
2: Eğer geç kalmamışsak, derhal Timothy'yi kontrol altına alın. Henüz mücevherleri almamışsa sincapla buluşacaktır.
3: Bu defa o sincap denen hergelenin derisini getireceğim patron.

0: Şuraya koyun. Tamam. Buraya. Buyurun.
1: Teşekkür ederim hanımefendi.
0: Ben de teşekkür ederim. Baba. Zavallı babacığım, mücevher aşkı yüzünden ne hallere giriyorsun?
2: Mücevher aşkı değil, meslek aşkı. Felaket!
0: Ne oldu, ne var baba?
2: Bir şeyim yok da, durumum felaket, sıkıştım, banyo, tuvalet!
0: Şurada!
2: Nerede, orada mı? Tamam!
3: Sevgili kızım!
0: Canım babacığım!
3: Nihayet başardık yavrum!
0: Başardık ama hiç de kolay olmadı! Çektiğim heyecanı, korkuyu sen bir de bana sor!
3: Heyecan, korku... Bu sözler hiç sana yakışmıyor yavrum!
0: Ya yakalanırsan?
3: Yakalanmak için büyük bir yanlış yapmalıyım, oysa ben hayatımda hiç yanlış yapmadım! Bak kızım, her meslek az çok yanlış kaldırır ama hırsızlık asla!
0: Haklısın baba!
4: Amor, amor, amor. Evet, geliyorum. Girin. Münasebetsiz sabuna takılıp düştüm. Alo, buyurun! Kim dediniz? Kim?
3: Evet, Noel babayım ben! Noel baba, Noel!
4: Evet, sincapsın sen! Sesini hemen tanıdım! Bir de senin kimliğini tanıyabilsem!
3: İmkansız Sayın Timothy! Kulunuz sincap karşınızda ve emrinizde!
4: Peki, beni nasıl bulabildiniz? Burada olduğumu nereden biliyordunuz?
3: Bilmek zorundayım dostum! Malum ya, birbirimize her zaman ihtiyacımız var! Sizin bana mücevherleri geriye almak için... benimse size ödülümü almak için!
4: Yani mücevherlerin sizde olduğunu mu söylemek istiyorsunuz?
3: Yalnızca içinizin rahat olmasını söylüyorum! Zaten Liz ve Lloyd sigorta şirketinin sayın patronları hiç merak buyurmasınlar! Londra'da sağlam bir iş birliği yapmıştık... ben gene hazırım, mücevherler de hazır tabii! Bir randevu tespit edebiliriz!
4: Hemen buluşalım, ben bir saate kadar hazır olurum! Nerede mi dediniz? Benim otelin kalorifer dairesinde, orası hem sıcak olur... rahat rahat konuşabiliriz!
3: Peki, tamam! Kalorifer dairesinde! Endişe etmeyin, ben sizi bulurum!
0: Baba!
3: Hayır, bu olamaz! Mücevherleri kendi elimle koydum, nasıl olur bu kızım?
0: Senden sonra da çanta bendeydi!
3: O halde, hatayı sen yaptın! İyi düşün kızım! Şöhretimiz ve meslek şerefimiz iki paralık olacak!
0: Planı aynen uyguladım baba! Yalnız...
3: Evet, evet, hatırlamaya çalış!
0: Bu gül... bu gül bana gönderildi baba!

0: Elinde aynı valiz vardı. Benim bir anlık dalgınlığımdan istifade ederek çantaları değiştirmiş olmalı.
1: Peki, tarif edebilir misin?
0: Genç ve çok yakışıklıydı.
2: Dünyada binlerce yakışıklı genç var. Ben sadece hırsızlık yapanı soruyorum sana.
0: Kim olduğunu bilemem. Ama sana onun resmini çizebilirim.
2: Çiz bakalım. Hı-hı.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
2: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.

0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: E tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
2: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tumbara'da birikiyor.
0: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
4: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
0: Ne diye diyor?
5: Şak diye.
1: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
0: Bu nasıl bir teknoloji ya?
2: Vallahi bravo Turkcell.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: E ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
6: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
7: Türkcell'in çözüm gücü var.
1: Reklam güzel oldu.
2: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
1: Gerek var mı?
8: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Şu anda kim bilir kimler peşimize düşmüş sizi arıyordur.
1: Son derece yakışıklı, kibar, şık, zarif ve nazik bir gençti.
2: Sana karşı da son derece nazik davranmış.
1: Yüzünün bütün çizgilerini hatırlıyorum. Güçlü ve etkili bir kişiliği vardı.
2: Çok güzel, pek etkilenmişe benziyorsun.
1: Kadınların hoşlandığı tiplerden.
2: Enternasyonel hırsızlardan Daniel Murat. Mücevherleri ancak o çalabilirdi. Seni de demek yem olarak kullandı Ergele.
1: O mücevherleri bulamazsak kahrımdan ölürüm. Benim gururumla oynadı baba. İzin ver Daniel'i ben bulayım.
2: İkimiz bulacağız kızım. Daniel denen soysuz kumar hastasıdır. Onu kumarhanelerde bulacağız. Mücevherleri uzun zaman onda bırakacak değilim. Bu da sana bir ders olmuştur sanırım.
1: Hem de acı bir ders. Peki şimdi Timothy'ye ne diyeceksin?
2: Randevuya gidip ondan 48 saat mühlet isteyeceğim.
1: 48 saat yeter mi baba?
2: Çok bile hazırlanmalıyım. Timothy beni bekliyordur.
0: İyi günler Bay Timothy.
3: Herhalde böğrümde ve ensemde silahla bir güne iyi denmez. Siz kimsiniz?
0: Sizin koruyucularınız.
3: Kimden koruyacaksınız?
0: Sincap'tan. Kes sesini artık, düş önümüze, hadi.

0: Kamalgama Moruk, yürü.
1: Bay Timothy, garibime gitti. Bu ne biçim karşılayış?
2: Sizinki de ne biçim geliş?
3: Seni karşılamak şerefi bize ait Sincap. Seni daha genç sanıyordum.
1: Seneler su gibi akıp gidiyor evladım.
3: Bırak olan palavrayı! Tatma sakalla beni mi uyutacaksın?
1: Yanlışlık olmasın, ben bu sakalı 40 yıldır taşıyorum.

0: bu kaba adamlar adına özür dilerim.
1: Önemli değil. Siz mücevherleri getirdiniz mi onu söyleyin.
2: Alo buyurun. Burada. Evet. Benim.
3: Çalınan mücevherleriniz bende Mr. Morgan. Onlara tekrar kavuşmak istemez misiniz? Kelepir fiyatına 10 milyon liracık istiyorum. Üstelik bu satış aramızda bir sır olarak kalacak. Siz hem mücevherleri hem de sigortadan parasını alacaksınız. Nasıl? Önerim çekici değil mi? Parayı yarın sabah saat 10'da Çamlıca Tepesi'ne getirin. Sizi Çamlıca Tepesi'ndeki mezarlıkta bekleyeceğim. Mücevherler yanımda olacak.
2: Peki. Şartlarınızı aynen kabul ediyorum. Güvendiğim, sadık bir adamımı parayla birlikte size gönderiyorum.

0: Para hazır mı?
1: Çantada. Mücevherler yanında mı?
0: Çantada.
1: Güzel. Önce paranızı ödeyelim.

Bu kalleşliği bekliyordum. Bu yüzden hazırlıklı geldim. İçime çelik yelek giydim. Kalk ayağa! Dön arkanı, ağaca yaslan. Kumar oynamak için biraz uğur parası alıyorum. İzninle tabii.

0: İyi günler.
1: İyi günler efendim. Salonumuz henüz açılmadı.
0: Oyun için gelmedim. Bana yardımcı olabilir misiniz? Şu delikanlıyı arıyorum.
1: Oo, bu bizim Murat abimiz. Hızlı bir kumarbazdır. Bol da bahşiş verir.
0: Hmm. Acaba kendisini nerede bulabilirim?
1: Bu gece salonumuzda olacak küçük hanım. Hmm. Niçin arıyorsunuz onu? Kumar borcu mu?
0: Hayır, gönül borcu. Teşekkür ederim.
2: Buyurun prens hazretleri.
3: Ehlen ve sellem.
2: Buyurun prenses hazretleri.

0: İyi şanslar dilerim Prens Hazretleri, Prenses Hazretleri.
1: 50.000 liralık fiş lütfen.
0: Baş üstüne, 50.000 liralık fiş verin.
2: Bon şans.
1: Ya kısmet, ya nasip.
2: Duayı bırak yallah, şimdi, yallah. Hadi.
1: Dua, her şey dua üstüne. Şeytan işi bu, hacı işi değil.
2: Kırmızıya oynasana.
1: Sabret ya Kerimem. Hayatımda böyle oyun görmedim. Nedir
2: baba,
1: bu?
2: Baba, biraz yavaş oyna.
1: E canım, hızlı oynasam, yavaş oynasam hep aynı.
3: Sıra sizde. Affedersiniz.
1: Fiş, süre süre bir hal oldum ya Allah. Ya nasip, hiç böyle kısmet görmedim evladım.

0: Musibet bir insan, sanki ben sol taraftan kalkmış bugün.
1: Ruleti bırakalım, biraz poker oynayalım baba.
0: İyi düşündün Kerime, poker oynayalım. Mudur bey!
2: Buyurun prensim.
0: Poker oynamak istiyoruz biz.
2: Prensim, takdir edeceğiniz gibi buranın kuralları buna izin vermiyor. Fakat bazı müşterilerimiz özel bir kulüpte oynuyorlar.
3: Ne güzel bir tesadüf. Kareyi tamamlamak için bize bir dördüncü gerek. Acaba bize katılır mısınız?
1: Memnuniyetle.
0: Bizim için de hem şeref hem de memnuniyet, ne demek?
3: Buyurun.

0: paz.
1: Werther.
2: Ik. Beş defa.
1: Peki.
2: Pas.
1: İki kart.
2: İki size. Tek bana.
1: Beş bin daha.
2: Rest.
1: Kabul. Buyurun. Kare as.
2: Bir dakika. Flush Royal. Bitti mi? Eğer arzu ederseniz size tekrar kredi verebilirim.
1: Sağ olun Prens Hazretleri. Bu akşamlık bu kadar yeter. Size de bir hayli borçlandım. Borcumu pazartesi sabahı bankalar açılır açılmaz ödeyeceğim.
2: Ne lüzum isticel? Para la mühim, dostluk mühim.
1: Beni dostluğunuza layık gördüğünüz için size teşekkür ederim. Acaba bu iltifatınızdan cesaret alarak bu gece sizi evime davet etsem teşrif eder misiniz?
2: La mahsur, mali memnuniye, mali memnuniye.
3: Üzülmeyin, kumarda kaybeder, aşkta kazanırmış.
1: Eğer aşkta kazanacaksam kumarda kaybetmeye değer. Buyurun. Buyurun şöyle.
3: Aa, eviniz gerçekten çok güzel.
2: Çok güzel, fevkalade. Fevkalade güzel.
3: Babam antikaya çok meraklıdır. Zaten İstanbul'a da ünlü mücevher koleksiyonu için gelmiştik. Ama babamın uçağı arızayı yapınca yetişemedi.
2: Ya, öyle, öyle maşallah, ya.
1: Üzüldüm prensesim. Sözünü ettiğiniz mücevherler sizin yanınızda çok sönük kalırlardı.
3: Onları gördünüz mü?
1: Evet. Ama sadece bir antikacı ve koleksiyoncu olarak.
3: Siz benden daha şanslısınız.
1: Benim tek şansım sizi tanımak prensesim.
3: Çok naziksiniz. Bir telefon edebilir miyim?
1: Elbette. Buyurun. Evim sizindir prensesim.
3: Çok mersi.
2: Maşallah.
4: Bizim elimizden kuş uçmaz patron. Daha sıkı çalışacağız şimdi. Bu defa işi sağlama bitireceğiz.
5: Ben hayatımda sizin kadar beceriksiz, sizin kadar budala adamlar görmedim. Hala bir neticeye varamadınız. Yazıklar olsun size. Mücevherler Daniel Murat'ın elinde.
6: Fuat Bey'i rica etmiştim.
5: Evet benim, buyurun.
1: Size çalınan ünlü mücevher koleksiyonunun resimlerini göndermiştim.
6: Onları aldınız mı?
7: Siz kimsiniz?
6: Ben Daniel.
1: Tanıdınız değil mi? Daniel Murat.
5: Tanıdım kardeşim Daniel. Biraz evvel mektubunu aldım.
1: Resimlerini sunduğum mücevherler sizi alakadar eder diye düşünmüştüm de. Onlara uygun bir fiyat almak ister misiniz?
7: Tabii almak isterim kardeşim. Kaç lira istiyorsun?
6: Sadece 10 milyon. Sudan ucuz. Biliyorsunuz 50 milyona 2 gün evvel satıldı.
5: Pekala. Kabul ediyorum kardeşim. Bu akşam saat 10'da mücevherleri kulübe getir. Paranı sana orada teslim ederim.
1: Güzel. Yalnız çek kabul etmem. Para nakit olsun. Ufak para da istemem. Hepsi büyük para olsun. Mesela 1000'lik.
7: Tabii kardeşim. İstediğin gibi olacak.
6: Hadi bay bay. Akşama görüşmek üzere.
2: Böylece mücevherlerin Daniel'de olduğu kesinlik kazandı. Onun evinde acele bir arama yapmam gerekiyor. Yalnız onu evden uzaklaştırmanın bir yolunu bulmamız lazım kızım.
3: Merak etme baba. Ben onu evden çıkarırım.
1: Alo? Oo, emredin güzel prensesim. Bu kadar güzel bir sesi nasıl tanımam? Emin olun bütün gece gözüme uyku girmedi, hep sizi düşündüm. Nasılsınız?
3: Çok iyiyim. Size telefon etmek için uzun uzun düşündüm. O kadar yalnızım ki. İnsan bir dost sesine hasret kalıyor. Bu güzel şehirde hemen hemen hiç tanıdığım yok.
1: Buna sevindim. Çünkü tek arkadaşınız olmak için hayatımı feda edebilirim. Size yalnızlığınızı unutturmak için evime davet etsem gelir misiniz prensesim?
3: Ah, teşekkür ederim. Ama bugün otelden ayrılamam. İsterseniz siz gelin, birlikte çay içelim.
1: Sevincimden uçarak geleceğim.
3: Bekleyeceğim. İyi günler.
2: Bak kızım, sen ol, işle aşkı karıştırma. Erkek milletine sakın güvenme. Özellikle Daniel Ergelesi'ne. Tilki gibi kurnaz, son derece tehlikeli bir çapkındır. Ergelelerin şahı. Aman dikkatli ol kızım.
3: Aman baba, sanki kurda kuzu teslim ediyorsun. Unutma ki Daniel'le bir hesaplaşmamız var.
2: Hesaplaşmanız olduğunu biliyorum yavrum. Sana da çok güveniyorum ama... gene de o Ergele'ye uyuz oluyorum.

0: Seni ilk gördüğüm zaman çok şaşırdım. Bana hiç yabancı gelmedin. Sanki seni çok daha önceden tanıyor gibiydim.
1: Olabilir. Babamla birlikte çok seyahat ederiz. Dünya basınında çok resmim çıkmıştır. Resimlerimden birini bir dergide görmüş olabilirsin.
2: Emriniz efendim.
1: Çay olsun.
0: İki çay lütfen.
2: Baş üstüne efendim.
0: Senin kadar güzel bir kıza hiç rastlamadım. Sen benim hayalimde yaşattığım kızsın. Seni tanıdığım için kendimi çok talihli buluyor, buna çok seviniyorum. İnan, senin yanında olmak beni çok mutlandırıyor.
1: Sanki bana aşıkmış gibi konuşuyorsun.
0: Olmadığımı söyleyen kim?
1: Ama çok çabuk değil mi?
0: Jet çağındayız. Şimdi her şey çok hızlı. Sonra yıldırım aşkı denen bir şey var. İşte benimki de öyle. Merci.

0: Birlikte gezeriz. Sana göstermek istediğim çok ilginç, çok güzel yerler var. İstanbul aşıklar beldesidir. En tatlı aşklar burada yaşanır.
1: Ben çok kapalı bir çevrede, baskı altında yetiştim. Şimdiye kadar aşka fırsat bulamadım.
0: Ha, işte şimdi bir fırsat çıktı karşına. Onu değerlendir. Aşk tadına doyulmaz bir duygudur.
1: Bence tehlikelidir. Ayrıca aşkın nasıl değerlendirileceğini de bilmiyorum.
0: Ben öğretirim yavrum.
1: Mesela
0: ilk derse hemen başlayabiliriz. Bir şark köşem var prensesim. Senin esirin olurum orada. Sihirli bir alemin içine dalarız. Gidelim mi?
1: Bilmem ki.
0: Aşkta kararsızlık olmaz. Bizi bekleyen mutluluğa uçarak gidelim Yasemin, lütfen.
2: Ehlen ve sehlen.
0: Şeref verdiniz prens hasretleri.
2: Sağ olun evladım. Bu gece poker oynamayacak mıyız?
0: Maalesef efendim. Bu gece çok önemli bir randevum var. Şimdi müsaadenizle.
2: El selametül müsaade.
0: İyi akşamlar prenses
1: hasretleri. İyi akşamlar.
0: Görüşmek üzere. Majestelerine iyi akşamlar dilerim.
2: Teşekkürler.
3: Bakışlarını beğenmiyorum. Bu ergeliğe fazla yüz vermeye başladın.
1: Görev icabı baba. Ne oldu? Mücevherleri buldun mu?
3: Evde saklamadığı belli.
1: Ne yapacağız baba?
3: Ne mi yapacağız? Bu gece dananın kuyruğu Cumhuriyet Gazinosu'nda kopacak. Orada olacağız.
4: Bravo, güzel, çok
2: bunlar
4: güzel,
2: şimdilik
4: çok güzel.
2: Çok ufak numaralar, daha arzu ederseniz bakın, buyurun.
4: Bravo, bravo, çok güzel, çok güzel.
2: Fevkalade numaralarımız var, eğer arzu ettiğiniz takdirde size...
5: Yeter, yeter. Bu gece işe başlayabilirsiniz. Yövmeniz de gecede 1000 lira.
2: Teşekkür, minnet, şükran size.
1: Teşekkür ederiz.

0: geldi.
1: Evet gördüm.
2: Paranız hazır. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Sakın emri vaki olarak kabul etmeyin ama fiyatı biraz yüksek, hatta astronomik buldum. Ne dersiniz?
3: Telefonla pazarlığı bitirmiş, anlaşmıştık. Bu konuda ısrar etmenizin hiç lüzumu yok.
2: Çok tok satıcısınız. Evet ama bu koleksiyon her an patlamaya hazır, bir bomba kadar tehlikeli. Şu anda herkes bu mücevherlerin peşinde.
3: Fiyat yüksek geldiyse ben başka bir alıcı bulabilirim, izninizle.
2: Durun canım durun, ne kadar alıngansınız böyle. Buraya kadar zahmet ettiniz, hiç boş döndürür müyüm sizi? Söyleyin bakalım, mücevherler yanınızda mı?
3: Farz edin ki yanımda, o zaman ne olurdu? Siz tıpış tıpış geldim diye amma da enayi derdiniz benim için. Sonra da çekmeceden para yerine tabancanızı çıkartırdınız. Bir adamınız kapıyı kilitlemek üzere anahtarı çevirirdi. Bir başka adamınız silah sesi dışarıdan duyulmasın diye teybi açarak müziğin sesini sonuna kadar yükseltirdi. Sabırsız biri de çoktan silahına sarılıp çekmiş olurdu. Görüyorsunuz ya, olacakları tahmin etmek hiç de güç değil. İşte bu yüzden mücevherleri getirmedim yanımda.
2: Bravo! Çok zekisiniz, ben de size bundan sonra neler olacak anlatayım. Tecrübeli adamlarım sizin nazik bedeniniz üzerinde seri operasyonlar uygulayıp bülbül gibi konuşturacaklar.
3: Sesim pek güzel değildir ama.
2: 50 milyonluk mücevher için karga sesini bile zevkle dinlemeye hazırım, götürün onu.

0: Onu götürüyorlar.
1: Kısa kes peşlerindeydi.
2: Bu adamdan hoşlandım. Sağlam birine benziyor. Ne düşünüyorsun?
1: Merak etme. Bu iş artık çanta.

0: Alo.
1: İyi akşamlar Mr. Timothy. Sizi bu saatte rahatsız ettiğim için bağışlayın beni ama çok önemli bir konuda sizinle konuşmak istiyorum. Evet, çok önemli bir konuda.
2: Sabahı bekleyemez miydiniz? İnsan gecenin bu saatinde uyandırılır mı hiç? Peki, peki söyleyin, ne istiyorsunuz? He, kimsiniz?
1: Size yardım etmek isteyen bir dost. Size tam 40 milyon kazandıracak bir dost. Çalınan mücevher koleksiyonu şu anda bende. Onu ele geçirmek bana çok pahalıya patladı. Eğer masraflarımı öderseniz koleksiyonu size iade ederim. Masraflarımın tutarı sincaba ödeyeceğinizden daha fazla değil. Sadece, evet evet, sadece ve sadece tutarı 10 milyon lira.

0: Alo, alo! Cevap verin! Allah kahretsin bu telefonları!
1: Şimdi konuş bakalım, burada neler oldu? Daniel ve mücevherler nerede?
2: Bunu sana her zaman ispat edebilirim. Adamlarım onu konuşturmak için, evet konuşturmak için götürdü.
1: Nereye götürdüler?
2: Bak dostum... Çalışma stilinden... Doğrusu çok hoşlandım.
1: Beni oraya götürün. Hadi.
3: Söyle bakalım, mücevherleri ne yaptın?
4: Sevgililerime dağıttım.

0: Daniel! Daniel! Daniel nerede?
1: Daniel'miş. Daniel ha? Bak, ben de şimdi sana onu soracaktım.
0: Şimdi hatırladım. Onu sincap kaçırdı.
1: Harika! Önce siz sincabı elinizden kaçırdınız, sonra da sincap gelip Daniel'i sizin elinizden kaçırdı. Tebrik ederim, aptallıkta dünya rekoru kırdınız.
2: Bırakın konuşmayı. Kafesteki kuşu aptalca kaçırdınız.
1: Sen hiç merak etme arkadaş. Onu mutlaka yakalayacağız, göreceksin.
2: Arkadaşın değil, ortağınım. Bunu aklından çıkarma.
1: Hiç aklımdan çıkarır mıyım? Bu ortaklığa sermaye olarak sen silahını, ben de emsalsiz zekamı koydum.
2: Daniel'i yerin dibine girse bulup çıkartacağız.
3: Yasemin.
4: Of.

0: Ne oldu bana?
1: Bilmiyorum. Dün gece arabayla geçerken seni yolun ortasında baygın buldum. Alıp buraya getirdim.
0: Sen bir meleksin.
1: Sabaha kadar sayıkladın. Bir takım mücevherlerden söz ederek küfrediyordun.
0: Kimlere mesela?
1: Aklımda kaldığı kadar Sincap, Fuat, Morgan, Ekrem. Kim bunlar?
0: Hırsızlar, haydutlar yani. Paşa dedelerimden kalan mücevherlerin peşindeler.
1: Onları korumak için herhalde bir takım önlemler almışsındır.
0: Lütfen kapat bu tatsız konuyu. Gene fenalaşıyorum. Ay.
1: Doktor çağırayım mı?
0: Hayır, istemem. Çok müşfik, çok tatlı, çok güzelsin Yasemin. Eşsiz bir çiçeksin sen.
1: Sen artık iyileştin. Ben gideyim izninle.
0: Gitmek mi? Sakın ha. Ay, of. Kim söyledi sana iyileştiğimi? Ölüyorum ya, ölüyorum be.
1: Kalmak isterim ama babamı yalnız bırakamam ki.
0: Onu da çağırırız. Baban da gelsin, burada kalsın. Otelden daha rahattır evim.
2: Destur ha? Ya ahlen ve sehlen.
1: Baba.
0: İşte şimdi gerçekten hapı yuttum ben.
3: Bu adamı arıyoruz. Kendisi yakın dostumuzdur.
4: Oo, Bay Daniel Murat'ı tanımaz mıyım? Kendisi en itibarlı müşterimizdir.
0: Onu nasıl bulabiliriz?
4: Vallahi bilmem. Zaten birkaç gündür buraya hiç uğramadı. Belki de rahatsızdır.
0: Senden önce yaşamın hiçbir tadı, hiçbir anlamı yoktu. Sen benim içimde bir boşluğu doldurdun. Gece gündüz yalnız seni düşünüyorum sevgilim.
1: Hiç sanmıyorum. Çünkü benden çok paşa dedelerinden kalan mücevherlerini düşünüyorsun.
0: Asla. Senden daha çok değer verdiğim hiçbir şey yok hayatımda.
1: Şu antika koleksiyonu gerçekten çok merak ettim. Onu görmeyi çok isterdim.
0: Kim bilir? Belki de bir gün o merak ettiğin mücevherleri sana hediye ederim Yasemin. Çünkü seni tanıdıkça sevgim de artıyor.

0: Yalnız senin yanında mutluyum sevgilim. İçim aşkınla dolu. Seni ne kadar çok sevdiğimi, nasıl arzu ettiğimi bir bilsen.
1: Arzu başka, sevgi başkadır Daniel.
0: Sen artık benim her şeyimsin. Bunu her geçen gün biraz daha iyi anlıyorum. Bugüne kadar bomboştu yüreğim.
1: Şimdi doldu mu?
0: Yalnız seninle dolu. Sana içimi dökmek, sevgimi anlatmak istiyorum. Küçük bir yazlık evim var, oraya gidelim mi?
1: Babamı unuttun. Onu yalnız bırakamam ki.
0: Ah, baban çocuk değil ki sevgilim. Bırak da yaşlı adamcağız biraz başını dinlesin.
2: Ehlen ve sehlen, iyi akşamlar. Her tarafta aradım sizi. Şükür ya Rabbi, nihayet buldum.
0: Buyurun prens hazretleri, bize şeref verdiniz.
2: Evet ama bir formül. Sen şöyle, evet. Sen de böyle, ben de böyle. Ha, şimdi oldu. Garson!
3: Alo, evet.
4: Emin misin?
3: Peki. Bir yere ayrılma, biz hemen geliyoruz. Daniel Papagoya gazinosunda. Onu nihayet kıstırdık arkadaşlar. Hemen gidelim mi? Yalnız, evet. Yalnız dikkat edin, onu canlı olarak ele geçirmek istiyorum.
5: Bir dakika ortak, birbirimize kazık atmak yok değil mi?
3: Merak etme dostum, merak etme. İki cambaz bir ipte oynamaz.
6: Yo, yanlışlık var. Üç cambaz. Üç cambaz.
3: Tamam, anlaştık. Üç cambaz.
6: Evet, üç cambaz.

Yeah!

0: yazık olacak. Ne olur baba, kurtar onu.
1: Peki onu kurtaracağım ama Daniel'e yazık oluyor diye değil. Mücevherlerin hatırı için.

0: Senin yerinde olsam mücevherlerin nerede olduğunu söyler kurtulurdum.
1: Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksin.
0: Çok yazık. Bu inadın hayatına mal olacak.
1: Ben ölümden korkmam. Zaten ölümüm hiç kimsenin işine yaramaz. Ama eğer ölürsem mücevher sonsuza dek oldukları yerde kalır, hiç kimsenin eline geçmez.

0: Konuşmamakta kararlısın demek. Öyle mi delikanlı?
1: Evet, kesinlikle.
0: Seni tebrik ederim. Gerçekten çok cesursun. Ama bu cesaretin bir işe yaramayacak. Çünkü sevgili ve değerli arkadaşım Raf'ın çok parlak bir fikri var.

0: Delikanlı, sevgilini kurtarmayacak mısın? Sence mücevherlerden daha mı az değerli?
1: Sevgilim falan değil o benim.
2: Yazık olacak bu güzelliğe. Ölürse üzülmez misin?
1: Umurumda değil.
3: Senin soysuz bir erkek olduğunu anlamalıydım. Seni sevdiğim için kendimden iğreniyorum şimdi.
1: Bak kızım, unut beni. Dediğin gibi serserinin biriyim ben. Mücevherleri de sincap denen hırsızdan çaldım. Seni de rahatça feda edebilirim.
2: Blöf yapıyorsun Daniel. Hayatının kumarını oynuyorsun. Sana son defa soruyorum. Mücevherler nerede? Üçe kadar sayacağım. Mücevherlerin nerede olduğunu söylemezsen ateş edeceğim. Bu son kurşun sevgilinin beynini dağıtacak. Bir. İki.
1: Sen kazandın. Mücevherler Ayasofya Müzesi'nin kubbesinde. Bir torba içinde.
3: Çok korktum.
0: Söylerlerdi de inanmazdım. Meğerse aşk ne kadar güçlü bir duyguymuş. Neyse şimdi sevişmeyi bırakın da gidelim.
1: Bizden daha ne istiyorsun? Mücevherlerin yerini söyledim ya.
0: Ne malum orada olduğu, bizi atlatmak için bu yalanı uydurmadığını nereden bileyim? Onun için siz de geleceksiniz.
1: Öyle olsun, gidelim.

0: Durun! Kanun namına teslim olun.
1: Suçumuz nedir komiser bey, lütfen söyler misiniz? Öğrenebilir miyiz acaba?
0: Mücevher hırsızlığı.
1: Mücevher hırsızlığı mı? Mücevherleri o çaldı.
0: Biz kimlerin suçlu olduğunu tespit ettik Fuat bey. Rıhtım baskınını adamın Ekrem yapmıştı. Götürün bunları. Yalnız bu ikisi şimdilik kalsın.
1: Gidelim.
0: Mücevherleri nereye gizledin?
2: Kubbede bir torbanın içinde komiser bey.
0: Mücevherleri oradan alıp gelin.
3: Başüstüne efendim.
0: Ya siz küçük hanım? Siz de onun suç ortağı mısınız?
2: Onun bu işle bir ilgisi yok komiser bey. Bütün suçu beni sevmek. Dün geceye kadar bir hırsız olduğumu bilmiyordu bile. Haydutlar beni konuşturmak için onu koz olarak kullanmak maksadıyla kaçırdılar.
0: Kimsiniz siz?
4: Prenses Yasemin. Katar Prensi Lütfullah Dumani Hazretlerinin kızı.
5: Yasemin yavrum.
4: Ah baba.
5: Yavrum şükür ya Rabbim.
4: Babacığım.
5: Kerimem evladım, şükür Tanrı'ya.
0: Geçmiş olsun Prens Hazretleri. Kızınız gerçekten büyük bir tehlike atlattı. Onu alıp gidebilirsiniz.
5: Taşakkur, mutaşakkır komiser beyciğim.
0: Rica
5: olun, var olun.
0: Güle güle.
5: Mücevher hırsızı herif. Yazık sana, şok yazık. Acayip yazık.
4: Ona kızma babacığım. Daniel benim hayatımı kurtardı.
5: Ya. Vallahi ben sana çok minnettar. Artık ahlaklı ve faziletli ol evladım. Yallah Kerimem Yasemin. Yallah.

Re canta.

0: Alo? Evet, kiminle görüşüyor?
1: Ben dostunuz Sincap. En derin saygılarımı sunarım. Gözünüz aydın. Mücevherleri kurtardım. Evet. Yanımda ve teslime hazırım. Bugün saat 12'de Ankara asfaltının 101. kilometresinde bekleyeceğim sizi. Yalnız anlaştığımız gibi randevuya yalnız gelin. %20 komisyonum olan 10 milyon lirayı da yanınıza getirin.
0: Peki, şartlarınızı aynen kabul ediyorum. Tam zamanında buluşma yerinde olacağım. İyi günler.
1: İyi günler, görüşmek üzere.
2: Senin sözün Altunizadelerin kızı.
3: Para biriktirmek kolay mı kızım? Biz dersteyken bu temizliği yapamaz mıydın?
4: Özür dilerim.
5: Sizi büyük bir hayranlıkla dinledim.
3: Bu hademe ne arıyor burada?
2: Bir hademe, doğru
3: evet,
2: mu?
3: Evet, bir hademe parçası.
6: Gül Hanım için gecede 1000 lira. Hı?
5: Aramızdaki uçurumu görmek zorundayız.
4: Anlıyorum.
5: Gereken reklam hazırlığına başlanmasını istiyorum. Öylesiye seviyorum seni.
3: Yazık ki çok geç kaldın.
7: Beklenen şarkı bugün 16.15'te TV4'te.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Bu var ya bu.
14: Yok, dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
17: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
18: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
17: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
17: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
7: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
17: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada

0: da yaşamasını sağlamıştı.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Süper Kumbara başlıyor.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
12: Armut piş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte...
12: Dey diyor. Ay dilimin ucunda.
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben.
14: Botanik.
13: Abacus.
12: Kasa.
13: Marul.
12: Kumbara.
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Mücevherleri kurtardığınız için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
17: Bu bizim görevimiz Mr. Morgan.
16: Gerçi param garanti altındaydı ama mücevherler benim için paradan çok daha değerli. Eğer bulunmasaydı çok üzülürdüm.
17: Yerden göğe kadar haklısınız.
16: Sizi en yakın zamanda Amerika'ya beklerim. Benim onur konuğum olacaksınız.
17: Çok isterdim. Fakat bu enternasyonel soygunculardan zaman bulacağımı hiç sanmıyorum. Şimdi de Roma'dan bir soygun haberi geldi.
16: Size şimdiden başarılar ve iyi yolculuklar dilerim.
17: Çok teşekkür ederim. Ben hemen kaçayım. Allah'a ısmarladık. Sevgili Yasemin. Bu ne güzel tesadüf.
18: Nasılsınız böyle? Mr. Timothy?
17: Sizi tekrar gördüğüm için çok mutluyum My Lady.
18: Yolculuk ne tarafa?
17: Roma'ya. Ya siz?
18: Ben de.
19: Kimleri görüyorum maşallah. Merhaba Yasemin Hanım.
18: Merhaba
19: Bayrader. Nasılsınız?
18: Teşekkür ederim, ben iyiyim. Siz nasılsınız?
19: Ben de çok iyiyim.
17: Galiba aynı uçaktayız. Umarım yan yana düşmeyiz. Eğer şansım varsa.
19: Temenni edelim, arzu ettiğiniz gibi olsun. Ben de böylesine güzel ve cici bir kızla yalnız kalmak isterdim.
18: İltifatınıza teşekkür ederim. Fakat hep beraber oturabiliriz.
17: Onunla oturmak mı?
19: Aman efendim, rica ederim. Buyurun.
17: Aman eksik olsun. Ne zaman bu adama rastlasam, biliyor musunuz, işlerim hep ters gider.

0: Herkese merhabalar. Ben Şef Rafet İnce. Haftanın finalinde birlikteyiz. Evet. Nasılsınız?
1: Heyecanlı şefim. Çok heyecanlıyım.
2: Heyecanlısın.
0: 10.000 TL tabii duyunca finalde heyecan var değil mi Yeliz?
2: Çok fazla.
0: Peki Hasan abi?
3: Ben de heyecanlıyım arkadaşlarım kadar.
0: Fatma Hanım?
4: Çok heyecanlıyım. Şurada yarım saate yakın belki sonra final. Benim yemeğim.
0: Haydi bakalım. 10.000 TL var işin ucunda. Biz oyun mu oynuyoruz burada? Ne yapmaya çalışıyorsun? Haydi. Abbao. Can'a hatasını söylemek isteyen arkadaş var mı?
5: Bugün final.
3: Bugün diyor yok.
5: Soğan doğramasını bilmeyen bir adam benden fazla puan aldı.
1: İnanın sizin hissettiğiniz kadar ciddiye almıyorum. Birinci olduğumda da suratınızın ifadesini gerçekten görmek istiyorum.
5: Görüşürüz. Son gülen iyi güler yalnız. Bunu da
1: unutmayın. Hadi bakalım.
0: 5, 4, 3. Allah! 2, 1, 0. Bırak! Bırak! Hayır, kabul etme. Bırak! Bırak! Şimdi tadım zamanı ama tadıma geçmeden önce...
5: Ben bugün 0 kullanmayacağım.
1: Ve puanım 0.
0: 10'a kadar rakam var. Kim kazanırsa üzülürsün.
3: Vallahi hak eden kazansın derim.
5: Kazanmadığını düşündüğüm için üzülürüm.
1: Benim damak tadım var.
4: Şu an iyi bir yerdeyim.
3: Ben bugün çok risk yapacağım.
4: Çok umutluyum ve çok heyecanlıyım.
0: Hazır mıyız?
5: Hazırız.
0: Şimdi sıra bende. Benim verdiğim puanla acaba 10.000 TL'nin sahibi kim olacak?
4: Çok mutluyum. Sizinle yarıştığım için.
0: Benim vermiş olduğum 3 puanla birlikte...
4: Gerçek bir yarışma duygusu bana verdiğiniz için...
0: Neden limon kabuğunu az kullandın? Haftanın finalin birincisi... Benim yemeğim. 10.000 TL'lik bir büyük para ödülü var. Ve bu para ödülü için bugün sizler için ne hazırladım?
4: Bilmiyoruz.
0: Biliyor musunuz?
4: Hayır.
3: Sürpriz.
0: Ağzımızı tatlandıracak güzel bir tatlı. Ne olabilir?
4: Tatlı.
1: Tatlı.
0: Bir kaldıralım bakalım.
1: Dişleri turta bence.
0: Dişleri turta.
5: Armutlu.
1: Armut da mı var?
5: Armutlu.
1: Armut
0: var. Evet.
4: Armut, limon,
1: vişne. Krema var.
5: Kaymak.
1: Kaymak.
5: Kaymak var.
0: Evet.
4: Un var. Tart.
0: Evet.
4: Tart.
0: Un var mı?
4: Un var.
5: Var.
4: Un,
3: şeker.
5: Tart. Tarçınımız var.
4: Bence tart gibi.
5: Nanemiz var.
0: Evet.
5: Limonumuz, evet.
4: Armutlu tart mı?
5: Armutlu, vişneli tart mı acaba? Turta, pardon, özür dilerim.
0: Bakalım ne yapmışım sizlere şimdi görelim değil mi?
4: Evet.
6: Benim yemeğim.
0: Finalde size güzel bir tatlı tarif vereceğim. Vişneli armut tatlısı. Malzemeler 4 adet armut, 2 su bardağı toz şeker, 1 kase vişne, 1 adet çubuk tarçın. Bir crumble hamurumuz var. Onun içerisinde 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı un ve 1 adet rendelenmiş limon. Hadi tarife geçelim. 4 su bardağı sıcak su ilavesi yaptım. Vişnemi ilave edeceğim. Toz şekerimi ilave edeceğim. Ve bir tane çubuk tarçını ilave edeceğim. Vişneyle tarçın, şeker güzelce kaynarken ben de hemen armutlarımı ortadan ikiye böleceğim. Şu şekilde. Armutların iç kısmını bir oyacak yardımıyla şu şekilde şöyle çıkartacağım. Yaklaşık bir 10 dakika vişneli şerbette armutlarımı kaynatacağım. Yarı pişirdikten sonra da fırına girecek. Bunları aldım. 10 dakika burada kaynatacağım. Şimdi burada 1 adet limonum, 2 su bardağı unum, 2 su bardağı toz şekerim var. Naneyi sunum ekliyorum. Krambol hamurunun en önemli püf noktası tereyağımı çıkartayım. 4 yemek kaşığı tereyağım var çünkü tereyağının sert olması lazım ve dolaptan çıkmış olması lazım. Çok yumuşak tereyağı hamuru maalesef çökertir. Bunu ilave ettim. Şekeri ilave ettim, tereyağımı ilave ettim ve rendemin ince kısmıyla bir tane limonun kabuğunu rendeleyeceğim. Un, şeker, limon kabuğu rendesiyle güzel şöyle hamurumuzu elde ettim. Yapmamız gereken şu eldivenimizi bir çıkartalım. şu tarçının kokusuna dünyada hiçbir şey değişmem. İlk önce şu üste çıkan vişnelerimizi balalım. Hemen şöyle alta bir yaydıralım. Sonrasında armutlarımı alacağım. Ön yarım pişirmeyi yaptıktan sonra şimdi gelelim işin güzel kısmına. Güzelliğe bakar mısınız ya? Tam finale yakışacak bir tatlı geliyor. Gelelim hamur kısmına. Üzerine şöyle gezdireceğim. Yapmamız gereken 180 derecede yaklaşık 15 dakika üstünü kızartacağım. Kıyır kıyır, kıtır kıtır muhteşem bir armut olacak. Şuradaki detayı görüyorsunuz. Yani görmüş olduğunuz gibi böyle vişneler falan kaynıyor. Muhteşem bir tatlı. Biraz vişnesinden. Şimdi biraz şu güzel sosundan. Tabii ki bunun üzerine bir de muhteşem bir dondurma. Böyle dondurmamı da alacağım. Üstüne şöyle bırakacağım. Ve şöyle bir nane. Bir küçük nane de buraya. Daha ne olsun? Afiyet olsun. Kolay gelsin. Benim yemeğim. Aldınız mı notları?
4: Evet.
2: Aldık şef.
0: Şimdi ben tabii sunumda armutun üzerine dondurma koydum. Ama tadım esnasında dondurma eriyip o kötü görüntüyü görmemek için dondurma yerine hepinize kaymak koydum. Son final sunumunda kaymakla servis ediyorsunuz. Yani aynı yine nanesiyle her şeyle aynı. Sadece ve sadece dondurma yerine kaymak kullanıyorsunuz. Final haftasındayız ve son yemeğimiz için 10.000 TL'lik para ödülünü alacak yapacağınız yemeğin ismi crumble'lı armut tatlısı ve süreniz 40 dakika. 40 dakika süreniz var.
4: Günün yemeği beni zorlar. Korktum biraz.
3: Günün yemeği tam benliği. Tatlıyı da çok severim. Üstesinden gelirim.
1: Bugünkü yemek benim için kolay. Tatlılarda çok iyi olduğumu düşünüyorum. O yüzden başaracağım.
0: İsterseniz bir tezgaha ürünleri boşaltsaydınız ya. Sepetler duruyor. Daha tencereler yandı, kondu. Ocaklar çalıştırıldı. Fatma Hanım'la Hasan abi ne güzel gidiyor. Evet, 40 dakika çok önemli bir zaman. Hızlı hareket etmemiz lazım. Çünkü bu haftanın finalinde 10.000 TL'yi bakalım. Benim yemeğimden ilk yarışmacısı ve ilk şampiyonu kim olur?
1: Bugün 10.000 liranın sahibi ben olacağım.
0: Sen dün niye ağlıyordun ya? Söyle bana.
5: Kendi yemeğime 4 vermeyi azmedemedim. Sıfır vermeyi azmedemedim.
0: Nasıl?
5: Kendi yemeğime 0 vermeyi azmedemedim.
0: Kendi yemeğine...
5: Sizden 3 almayı azmedemedim.
0: Abi ben 3 verdim. Ben yine bana dua et. Sen kendi yemeğine 0 verdin.
5: Ben hazmedemedim.
0: Ben sana 3 vermişim. Ondan dolayı mı ağladın?
5: Azmedemedim.
0: Ben senin yerinde olsam bugün daha konsantre bir şekilde çalışırım. Dünkü performansı bekliyorum. Çalışma konusunda senden.
4: Yeliz'in ağlamasından haberdardım. Yeliz'in hırsı tabii ki ne kendine zarar verir. Hırs güzel bir şey değil.
5: Benim hırsım bana zarar vermez, aksine daha çok motive eder.
0: Can.
1: Şefim.
0: Rehavete kapılma riskin olmasın.
1: Kapılmadım şefim çünkü bu eleme çok önemli bu oyun.
0: Evet.
1: 10 puan üzerinden değerlendirdiğimiz için.
0: Evet.
1: Hemen her şey değişebilir. Hasan abiyle şu anda birinci olma ihtimali var.
0: Var tabii ki.
1: O yüzden çok temkinliyim şefim.
0: Hasan abi derken Hasan abi bile.
1: Evet.
0: Bile ne ya?
1: Şefim düşük görüyorum onun kazanma ihtimalini. O yüzden bile dedim.
0: Düşük, düşük.
1: Görüyorum kazanma ihtimalini.
0: Ya kazanırsa?
1: Ama yine de ihtimal var. O zaman çok üzülürüm.
0: Hayır, ya kazanırsa? Çünkü gözü kapalı tadım yapıyorsun. Mesela Yeliz kendine dün 0 verdi. Bir de şöyle bir durum var. Bugün finalde 0'dan 10'a kadar puan veriyorsun. Hasan abinin kendine 10 verdiğini bir düşün. Allah! Hani
1: yandık.
0: Beğenmediğiniz, burun kıvırdığınız Hasan abi şampiyon olursa... Yeliz herhalde burada kahrından bayıdır.
5: Ölürüm.
0: Sen de buradan Allah'a esir yesin. Yarışma. Sen de burada delirirsin. Fatma abla da ambulans çağırır. Armutları soyuyorsunuz biliyorsunuz değil mi?
3: Soyuyor muyuz?
0: Yok soymuyoruz. Ya abi sen izlemedin mi az önce beni? Bak.
3: Yazarken kaçırıyorum o şeyi.
0: Bir bak bir bak. Ha, Can ne yapıyor? Can'ı bir izle istersen. Neyle soyuyor? Soyacak. Armutların sapları da gitti. Sen daha önce soyacakla armut soydun mu?
3: Soymadım.
0: He?
3: Soymadım.
0: Soymadın mı?
3: Yok.
0: Bak şimdi soymuş oldun. Güzel, süper.
3: Bunu da öğrenmiş oldum.
0: Candan daha güzel soyuyorsun. Armutların sapı gitti, ne yapacağız?
3: Çöpünü attım.
0: O çöp değil, o sunumda benim için önemli bir şey o. Armuttan gitti 5 puan. Daha yarışma başlar başlamaz. Hasan abim ben çökertmek istemem ya.
4: Hasan abi bugün yapamayacak bu tatlıyı. Daha armudu bile soyamadı.
0: Aa, sen böyle yavaş yavaş mı soyacaksın?
4: Şefim ben bıçakla soysam olur mu? Bunu hiç yapamadım.
0: Ya istediğinizde soyabilirsiniz. Ha. Ben sadece öğrenin, bilin diye. Oo, Yeliz aldı başını gidiyor vallahi. Armut'u kesti, ikiye böldü. Of of of. Aman dikkat ne olur. Aman bak o bir yanlış bir şey işte. Orada parmağını elin içerisine girer.
5: Elim girsin yeter ki sapı gitmesin.
0: Hayır, elin girsin diye bir şey yok.
5: Sapı gitmemiş.
0: Ya bir tane buradan alsene. Yeliz Hanım büyük bıçak vereyim istiyorsanız.
5: Bir dakika.
0: Öyle kap.
5: Aldım, aldım. Peki, siz... Tamam, aldım, tamam. Aldım, hemen bunu aldım.
0: Yarışma başladığından böyle sürekli elini kesiyorsun. Hala bir gün de son gün denemeye çalışıyor. Kesebilir miyim diye.
2: Yeliz Hanım çok hırslı bir kadın. Hırsından bazen ne yapacağını şaşırıyor bence. Dikkatli olmaya çalışıyorum ama korkuyorum da bir yandan.
5: Ben zaten 4 gündür herkes benden korksun diyorum. Bir tek Can değil ki.
0: Can.
2: Şefim.
0: Armutların sapı nerede?
2: Burada şefim.
0: Niye orada? Ben armutların sapını aldım mı?
2: Sapını hiç görmedim şefim ben.
0: Oğlum bütün reha, bütün lezzeti veren armutun, ayvanın çekirdeği ve sap kısmı.
2: Tamam şefim. Sapını yine atsam olur sanırım.
0: Olmaz.
2: Lezzet vermesi açısından.
0: Atmak istiyorsan at da sunumda. Tamam sakin, sakin, sakin. Ne oluyor? Sakin.
3: Sahtan daha çabuk.
0: Tamam sıkıntı değil, boş ver. Öbürlerinden çıkart. Bak burada bir tane var. Benim tabağımdaki, tadım yaptığımız tabaktakinde bir tanesinde sap olsun. Önemli değil. Bak işi öğrenmiş. Bak bak bak Fatma ablam. Sen var ya sen harbiden bu işi biliyorsun. Bak göster. Göster şöyle. Öyle değil, içini göstereyim. Heh. Öğrenin de öğrenin.
5: Yok bir dakika ben de onunla yapardım. Sizden bunu gördüğüm için ben dikkatli bununla
0: bak,
5: yapıyorum.
0: Bak ben şey size kolaylık olsun diye verdim onu. İstiyorsan git onu istediğinle yap. Ben bir armut nasıl soyulması lazım onu gösteriyorum. Bir iki armutun çekirdeği nasıl çıkartılır profesyonel bir şekilde onu gösteriyorum. Beceremiyorsanız nasıl biliyorsanız öyle yapın. Evet. Ama dikkat et elini falan sonra ağlıyorsun seninle uğraşamam.
3: Yeni çok hırslı başladı ama bitiremeyecek bir şey.
5: Bu arada Fatma Hanım'la Can Bey'in arasında soğuk rüzgarlar esiyor şefim.
0: Aa bir dedikodu mu var?
5: Soğuk rüzgarlar esiyor.
0: Niye?
5: Fatma abla Can'ın yüzüne bakmıyor. Git konuşmuyorum seninle diyor.
0: Fatma abla öyle bir şey mi?
4: Evet atar yapıyorum ona.
0: Aha ne yapıyorsun?
4: Atar.
0: Ne atar ya?
4: Çünkü ben çok güzel yemek yapıyorum buluyor ve bana beni üzüyor yani.
0: Sen onun yemeğine kaç veriyorsun?
4: Ben onu iyi veriyorum.
0: Sen nasıl bulamıyorsun onun yemeğini?
4: Ben kendi yemeğimi bulamıyorum ki.
0: Onun yemeğini nasıl buluyorsun?
4: Bilmiyorum vallahi. Hasan abiyle onun yemeğini nasıl bulduğumu anlamıyorum kendimde.
0: Vallahi şey. Ben şöyle bakıyorum. En kolay bulunacak yemek Hasan abinin yemeği. Ama hepiniz tam tersine en yüksek puanı da Hasan abiye veriyorsunuz.
4: Benim Can'la aramda sıcak değildi ki soğusun.
5: Hasan abi ne yapıyorsun? Bugün nasıl performans?
3: Bugün çok iyi. Bugün
5: vallahi ama.
3: Bugün 10 milyar alacağım. Burada da güzelce bir Azeri oynayacağım.
0: Ne yapacaksın?
5: Ben Azeri oynayacağım, ben Roman oynayacağım. Hangimiz oynayacağız?
3: Döktüreceğim burada. Azeri oyununu çok güzel oynarım. Kendi yöremizin oyunu. Çok da severim, çok da güzel oynarım. İnşallah final alıp da güzel oynarım da herkes görür.
5: Hasan abi bugün Azeri oyununu oynar ama ben birinci olup da buyur Hasan abi çık dediğimde oynar.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şu an bakın ister inanın ister inanmayın. Şu ana kadar en güzel armutların içini çıkartan Hasan abi. Doğru ya doğru. En güzel
3: teşekkür
0: Hasan abi. Evet. Ama bu seni rehavete kaptırmasın ha. Bak Yeliz soydu, attı şerbetin içerisine. Şimdi bu yoğuracağınız hamur crumble hamuru.

0: Can ne yapıyorsun ya?
1: Şefim.
0: Sen bu arada... Of of, sen beni hiç dinlemiyorsun galiba. En son hamurla ilgili ne dedin? Şuraya gel bakayım.
1: Geldim.
0: Ne dedim en son hamurla ilgili?
1: Ne dediniz şefim? Hepsini yazdım aslına bakarsanız.
0: Ne yazdın?
1: Unu koy, çeyrek şeker.
0: Az önce ne dedim ben, onu söyle. Ne dedim mesela ben? Yoğuracağınız hamur krambo hamuru. Kıtır bir kurabiye hamuru. İyi yoğurduğunuz takdirde kıtır kıtır olur. İyi yoğuramazsanız un tadı olur. Tatlının üzerinde yayılır bu arkadaşlar. Hamurla ilgili bir şeyler söyledim.
1: Onu kaçırdım şefim. Armut kabuğu şeyi arıyordum o sırada.
0: Demek
1: sapı arıyordum.
0: Sen Rafet şefi dinlemezsen. Devam et çocuğum.
2: Dün aldığı puana güveniyor şefim.
0: Yok yok. Orada şu an ona. Şu an orada bir hata var. İstediği kadar o hamuru yapsın. O hamur tutmayacak. Çünkü önemli bir şey vardı, kaçırdı onu. Dinlemedi çünkü. Hadi. Öyle uyanıklık yaparsan, beni dinlemezsen. Hasan abiye sor. Hasan abi sana söylesin ne yaptı.
1: Hasan abi ne dedi şefimiz?
3: Söylemem.
1: Dün final.
0: Al. Kapak olsun. Burası.
1: Hatırlıyorum
3: acaba. Dün final, söylemem.
1: Şef hata mı olduğunu söyledi. Ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Çok da merak ediyorum. İnşallah açıklar.
0: Haydi bakalım, gelsin şu yoğurma hamurlar bir gelsin. En güzel hamuru kim yoğuracak? Can.
1: Şefim.
0: Hamurunda hata var. Bir düşün.
1: Şefim iyi gidiyor şu an aslında. Güzel de oldu. Sizinkine de benzedi.
0: Devam et o zaman hayat.
1: Allah Allah.
0: Devam et. Devam et canım. Devam et. Bak eğer söylersen yeriz, bozuşuruz. Beni dinlemezse...
1: Söylemez ki o bana asla.
2: Niye söyleyeyim ki asla?
1: Ben sana söyler. Dün nane istedin, verdim ben sana. Söylesene iki dakika.
3: Bugün final.
1: Hadi bak, düzeltmek için bir olacak. Ne olur
3: söyle. Bugün final, af yok.
1: O sırada vallahi şey arıyordum. Düzeltebileceğim bir şey varsa söyle.
0: Bana ne oğlum, ben niye söyleyeceğim?
1: Tamam. Ama onları söyledin senin. Ben kabuk arıyordum o sırada.
0: Can'a hatasını söylemek isteyen arkadaş var mı?
2: Ben kabul etmiyorum.
4: Biz görmedim ben. Kendimleyim.
0: Al. Hasan abi.
2: Bugün final.
3: Bugün tüyo, bugün tüyo yok.
1: Şefim yine de en güzelini ben yapacağım. Ben el tadımı...
0: Sen beni dinlemezsen, sen hep aynı şeyi... Ama... Sence o güzel hamur olacak mı Yeliz?
2: Olacak.
1: Benimle aynı şeyleri kaptı o da ya.
0: Emin misin? Ben bilmem.
3: Can'ın aslında atladığı detayı fark ettim de söylemem. Rakibim niye söyleyeyim?
1: Hasan Bey benim hatamı bilmiyor. Bence diğer yarışmacılar da bilmiyor. Bir tek şefin fark edebileceği bir şey çünkü.
0: Hasan abi, eldiven takmışım burada.
3: Hijyenik.
2: Böyle bugün hijyenik gelmiş bakın. Şapkayı çıkarttı diye aslında bana dua etsin. O yüksek puanı benim sayemde aldı. Bana benim, dua etsin o.
0: Benim görmediğimi sen gördün.
2: Ben görürüm.
0: Sen gündür hayırdır şapka takmıyorsun.
3: Uğursuzluk şapkadaymış herhalde.
1: Şefim yemek esnasında şapkam çıkıyor. Rezalet halimin gözüküyor.
2: Yok yok.
1: O saçlarım bozuk bozuk.
0: Oğlum
1: o yüzden...
0: sana bir şey söyleyeyim mi? Şapkasız halin daha yakışıklı.
1: Teşekkür ediyorum şefim. Değişiklik olsun istedim sadece. Hani böyle renk katayım istedim.
0: İlk gün değişiklik olmasın, son iki gün değişiklik olsun.
1: Evet, baktım mücadele edemiyorum.
0: Sen yakışıklı bir adamdın. Ben sana söylüyordum hep yani. Yakışıklı bir adamsın yani. Evet, şapkaya şefim gerek yok ki. Tuttu mu hamur?
1: Evet şefim.
0: Tüyo verdim sana. Hamur tuttu mu?
1: Çok güzel oldu bence.
0: Şurada bir yoğur bakayım. Dök onu oraya.
1: Öyle mi dökeyim?
0: Dök dök. Temiz yer. Dök. Şöyle izleyin izleyicilerimiz senin bir hamuru, yoğurdunu bir görsünler bakayım. Hadi. Yeni sen de dök. Bir yoğurun bakayım hamuru. Haydi. Haydi. Geliyoruz son 25 dakika. Evet. Çiğ köfte yoğurur gibi bir yoğurun bakayım hamurları bir. Çiğ köfte yoğurur gibi. Bu tencerelerin kapağını kapatmasanız armut pişmez. Cancığım, çiğ köften öyle mi yoğurur?
4: Abi bir izin iste.
1: Ben hiç yoğurmadım ama böyleydi sanırım.
0: Hiç görmedin mi?
1: Şöyle şöyle.
0: Çiğ köfte yoğurur gibi göreceğim. Evet.
1: Ama abla iki de söylememişsin. Şeyi seninki hiç olmamış sanki.
0: Abi nasıl bir hırs bu? Abba! Bildiğin çamaşır yıkar gibi. Yeliz bu hırs ne ya? Kimi düşünerek böyle hırslı hırslı hamur yoğuruyorsun?
2: Canı yoğurduğumu düşünüyorum.
0: Kimi?
2: Canı yoğurduğumu düşünüyorum.
0: Niye ya?
2: Böyle bugün...
0: Şampiyon gibi gözüktüğü için mi? Son an. Ne olacağı yok belli olmaz.
1: Şefim sağ gösterip sol vurduğum için...
2: Alakası bile yok.
1: Çok üzüldü. Asla alakası benden beklemiyorlardı. Ben yalan söylüyorum.
2: Çok
1: Fatma
2: güzel astrolojide yaptı ama bugün de yapsın göreyim. Göreceğiz bugün de. Röportajda, bugün de yapsın göreyim.
0: Röportajda demişsin ki Can'ın benden fazla puan almasını hazmedemiyorum demişsin. Bir puan fazla senden bir şey.
2: Evet. Soğan doğramasını bilmeyen bir adam benden fazla

0: kanalda evi tasvip edemiyorum, bu kadar net.
1: Ama bak hamuruna bakar mısın hamuruna? Efendim? Oğlum göster bakayım. Hadi aslanım.
2: Bak bak.
1: Hamuru gel. Göster, ben bir göreyim.
2: Atsam yapıştır çünkü.
1: Bak, hayır. Bir yoğurdunu görebilir miyim? Bak şöyle ezdir böyle, ezdir. Heh. Şöyle. Hanımlar, hanımefendiler, beyefendiler nasıl bir böyle hamurun yoğurdunu senden görmeleri lazım. Tamam. Bak şura var ya şura. Şöyle ez şöyle. Ez. He? Vallahi Yeliz size taş çıkartıyor bugün Can.
2: Topak topak oldu 12, ne kadar kötü.
1: Topak topak olması da iyi bir şey bu arada. Sen şimdi onu benim attığım gibi nasıl atacaksın?
2: Şöyle yapacağım şefim.
1: Evet.
2: Böyle şey olacak.
1: Rendeleyebilirsin. Hamur rendelenebilir bu arada, haberiniz olsun. Hamuru tatlının üzerine rendeleyebilirsiniz.
2: Yeliz Hanım zaten sadece konuşuyor. Yani hani iş yapma kabiliyeti yok. Birine vuruyor sadece. Çok konuşan insanların da çok becerikli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Beni düşünerek yoğurdu ama hiç güzel yoğuramadı bence.
1: Son 20 dakika. Armutlarınızı artık fırına atma zamanı. Bir de senin yoğurmanı bir görelim mi Hasan abi? Çamaşır yıkar gibi hamur yoğurma. Dur şu terini bir silelim, dur. Yoğur hamuru bir göreyim ben bir.
0: Şefim benimki niye olmuyor?
1: Seninki niye olmuyor? Güç yok sende. Hayır. Bak Yeliz'inki oldu. Herkese aynı malzemeyi verdim.
0: Evet, ona bakıyorum. Hele Hasan abininki çok güzel oldu.
1: Evet, güç lazım biraz ona. Yardım etmemi ister misin?
0: Teşekkür ederim şefim.
1: Bence seninki de güzel oldu. Tam dağılmalık. Tamam, yeterli. Evet arkadaşlar, armutlarımızı fırına atma zamanı.
3: Vallahi ben hamuru çok güzel yoğurdum.
1: Bugün final olduğu için herkes bir sessiz ya. Yemeğe mi kanalize olmaya çalışıyorsunuz? 10 bin liranın mı vermiş olduğu bir gerginlik mi var? Ben anlamadım.
2: Yemeğe adapte olduk tamamıyla. Ben Yeliz Hanım'a zaten laf yetiştiremiyorum. Mükemmel bir çenesi var. Hiç çırpınmayayım dedim.
0: Mükemmel çenem olduğu kadar mükemmel de elim var. Bugüne kadar aldığım puanlarla bunu gösterdiğimi zannediyorum.
2: Birinci
0: ki benden akıl aldınız ki.
2: Birinci kim sorabilir
0: miyim? Ki benden akıl aldınız ki kafanızdaki şapkayı çıkartıp aklınızı bugün de uğur getirdiğini zannediyorsunuz ama boş.
2: Asla sizden almadım. Boş. Şapka takarken nasıl size ben sormadıysam şapkayı çıkarırken bir dakika. De size sormayacağım yani.
0: Rica ediyorum
2: böyle
0: lütfen.
2: Böyle bir şey yok. Yakışıklılığımı göstermek istedim.
0: Yayını çıkartır mısınız? Yeliz Hanım'a dediniz inat bugün şapkasız çıkıyorum dediniz. Çıkarttım dediniz. Bunu çıkartabiliriz.
2: Yeliz
0: yüzünüz
2: Hanım,
0: kızarır.
2: Sizi, inanın sizin hissettiğiniz kadar ciddiye almıyorum.
0: Yüzünüz
2: gerçekten.
0: Kızarır.
2: Sizin hissettiğiniz kadar ciddiye almıyorum
0: yüzünüz
2: ben.
0: Yüzünüz kızarır.
2: Ne yemek konusunda
0: yapmayın.
2: Ciddiye alıyorum ne de şu söylemiş olduğunuz şeyleri. Peki, İnsanları hep alttan alttan böyle kinayeli kinayeli laf soka ilerlemeye çalışıyorsunuz ama eliniz de patlayacak.
0: Yok
2: birinci
0: inşallah.
2: Birinci da suratınızın görüşürüz. İfadesini gerçekten görmek istiyorum.
0: Görelim.
2: Gerçekten hani ağlıyorsunuz ya. Ya ağlamanızı istemem. Hiçbir kadın ağlamasın ama görmek istiyorum gerçekten.
0: Göreceğiz. Son gülen iyi güler yalnız. Bunu da
2: unutmayın. Hadi bakalım.
4: Ben ikisini de dinlemiyorum. İki tarafta da değilim. Kendileri birbirlerini yiyorlar. Ben yemeğimin derdindeyim. Hiç işim olmaz.
1: Yeliz, armutların sap kısmındaki kabukları bile bile mi soymadın?
0: Hayır, Rafet Bey yani.
1: Bu... Armut'un diyorum şu uçlarında sarılar var ya kabuklar.
0: Bu şeyle aldım ya onları. Hı.
1: Efendim sizin armutlar ne durumda?
4: Armutlarım güzel.
1: Bakayım. İyi, güzel.
4: Güzel. İki de.
1: Hasan abi senin armutlar da hiç pişmemiş gibi. Niye öyle?
5: Pişti.
1: Pişti mi? Sen pişti diyorsan pişmiştir. Ha ben söylüyorum.
3: Şefim bunu
1: pişmemiş diyorum bunu sen pişmiştir. Peki ben bir şey demedim.
3: Tatsını kaçırdın, onu fırına veremedin.
1: Ben bilmiyorum, kaçırmasaydın. Benim söylediğimi dinlemiyorsunuz. Pişmemiştir diyorum, pişmiş diyor. Ondan sonra tarçını koyayım mı, koymayayım mı diyor. Bilmem. Ve bu kaynayan şerbeti atmıyorsunuz. Bunu sos yapıyorsunuz. Son 15 dakika. Son 15 dakika artık armutların fırına girme zamanı. Ben senin yerinde olsam rendelerim onu. O kadar hamuru ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yeliz, haydi bastır. Haydi Yeliz. Haydi Fatma ablam. Fatma abla bu ne hal? Allah aşkına.
4: Hemen topluyorum
1: ne
4: şefim.
1: Ne bu hal?
4: Hemen topluyorum şefim.
1: Ya zahmet olacak. Toplayın da son 15 dakika var. Haydi. Yeliz bak gördün mü bak Yeliz'i. Bak. Aldı sana söylediğimi hemen kullandı.

0: Yeliz'in bu yemekte beni geçme ihtimali var.
1: Hasan abi. Efendim? İyi misin?
2: İyiyim.
1: Heyecan var mı?
2: Olmaz mı? Halk sabede.
1: He?
2: Tavan yapıyor heyecan.
1: Hasan Bey. Biz oyun mu oynuyoruz burada? Biz oyun falan oynamıyoruz. Oyun oynayacaksak şurada ben sana bir Azeri oyun çavası çaldırayım. Şurada oyna. Patlı nerede?
2: Fırına attın.
1: Fırına attın.
2: Kaldım diye.
1: Kızarıyor mu?
2: Of.
1: Vay, bir daha söyle.
2: Of ulan.
1: Hadi dur, açma, niye açtın?
2: Ya üzerine şey koyacağım.
1: Ne koyacaksın? Ha, jeton yeni düştü yani. Ya. Allah, yaktın elini. Eldiven yandı. Evet. Ya. Hamur duruyor.
2: Hamuru unuttum.
1: Ya. Gitti şimdi o, gitti. Armut sıcağı gördü şimdi. Hamur ne olacak şimdi öyle?
2: İyi olur. İyi.
1: Geç kalmış bir şey yok. Devam.
0: Hasan abi bugün eli ayağına dolaştı. Hasan abi bugün o değildi yani. 4 günün toplamının üstüne bugün perişandı.
2: Yemeğim çok güzel. Şu ana kadar bir telaş yapmadım. Bir aksilik de olmadı. Bence güzel gidecek.
1: Hamuru ne yapıyorduk Hasan Bey?
2: Gerekirse rendeleyeceğim.
1: Evet, hızlı. Tezgahları temizleyelim. Bu hamur böyle rendeyle biter mi? Anacığım, efendim, millet fırına tatlı yattı,
0: hemen
1: süre bitti. Ne yapmaya çalışıyorsun? Haydi. Evet, hızlı. Hasan, gözünü seveyim. Bu rendeyle falan bu olmaz. Ben sana söyleyeyim. Bak, sen rendeleyince hamur yumuşuyor ve çamura dönüyor. Evet. Beni dinle, elinle at. Elinle, evet. Elinle bak, gördün mü bak nasıl yapıyor. Bak, buraya bak. Bak buraya.
2: Küçük rendeyle olmuyor ama büyük rendeyi de bulamadım.
1: Fatma ablacığım, süremiz azalıyor, kurban olurum.
0: Hasan abi, ha gayret, çok güzel oldu. En güzel seninkisi oldu, efsane olmuş. Bayıldım var ya, helal olsun sana. Bence sen bugün var ya, bizi açtın yani. Bak Hasan abi, helal olsun, attın da. Vallahi seni tebrik ediyorum.
1: Şimdi sos yapma aşamasına geçelim. Tencerelerdeki sosu hemen bir tavada çektirmeye başlayın. Hatta bu tencerenin içerisinde çektirebilirsiniz. Hızlı bir şekilde. Hadi birazcık daha sizi idare edeyim.
0: Evet.
1: Allah! İyi misin? Dur sakın.
0: Yok,
1: sakın.
0: Ben. İyiyim.
1: Elleme. Tamam. Sen gel bu tarafa. Sen i̇yiyim, toparla iyiyim. Orayı. Elleme. Tamam. Cam parçası. Dokunmayalım. Sen bu tarafa geçme. Burası benim.
0: Tamam.
1: Morali bozmak yok. Tatlı yattık fırına.
0: Tamam.
1: Ellemeyin.
0: Hasan Bey o kadar kendi eli ayağı dolaşıktı ki sürekli benim alanıma girdi çıktı. Benim de elimi ayağıma dolaştırdı ve tabak çanak döküldü yere.
1: Hemen şimdi 4 dakikanız var. Acil bu kaynayan sosu hemen tavada çektirmeniz lazım. Tatlılar için son 4 dakika. İki yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı sos lazım. Hızlı bir şekilde son 3 dakika. Bir taşım kaynatsanız yeter. Hasan, çektirme ne biliyor musun Hasan?
2: Efendim?
1: Ne yapıyorsun?
2: Şuraya
1: tamam, dökünce ne olacak? Çektireceksin, yoğunlaştıracaksın, biliyor musun?
2: Evet.
1: Evet, hadi. Son 3 dakika. Hasan Bey, al oradan, onu dök onun içerisine. Evet. Dök, korkma. Dök. Yeter. Al şimdi öbür tarafa. Aman dikkat et Fatma abla, dikkat et. Hasan abi yakabilir seni. Aman Allah esirgesin. Yeliz, bugün çok profesyonelsin. Hasan, bugün çok iyisin. Can.
3: Ben şefim.
1: Can, bu kadar sos yeter mi oğlum buna? Bu ne bu? Bu armutun sapına yetmez be.
3: 3 yemek kaşığına yakın koydum şefim.
1: Biraz daha koy.
3: Koyayım.
1: Biraz daha koy. Şu an en düzgün Yeliz Hanım gidiyor. Göz sende nazar var, nazar.
0: Tabii
1: kimin
0: ki
1: nazar
0: var.
1: Olabilir bu?
0: Yan tarafta, uzağa gitmeyin. Uzaklarda aramayın.
1: Vallahi göz oldu ha.
0: Günah.
1: Koy biraz, koy. Can.
3: Şefim.
1: Senin nazarın mı bu?
0: Tabii
3: benim ki. Nazarım değmez şefim. Hak eden kazansın, her zaman söylüyor.
1: Son 2 dakika. Son 2 dakika arkadaşlar. İsterseniz armutlarınıza bakıp fırından çıkartabilirsiniz. Üstleri kızardıysa çıkartabilirsiniz. Bakın aynı zamanda sosunuza konsantre olun. 2 dakikanız var bu arada. İyi değerlendirin 2 dakikanızı Fatma ablacığım. Sosunu iyi değerlendir, fırını iyi değerlendir. Hasan abim, süreyi iyi kullan.
3: Bugün güzel yemek yapamayacak Yeliz Hanım bence. Sınıfta kalacak.
0: Ben bugünkü yemeğin üstesinden rahatlıkla gelirim diye düşünüyorum. Çünkü çok hırslıyım.
1: Evet, son 1 dakika. Ve tabaklamaya geçmeniz lazım. Anacığım bırak sosu, çıkart fırından. Son 1 dakika. Biliyorsunuz üzerine kaymak kullanıyorsunuz. Aman dikkat. Yakmayın kendinizi. Görelim şöyle bir armutları. Sosunu güzelce, evet soslar muhteşem olmuş. Ne dedim sana? Hamur dedim, çamur gibi oldu dedim. Hata ettin dedim. Çünkü hatanı da söyleyeyim, limonu bolca rendeledim. Limon asittir. Ya. Ne yapmışsın?
3: Bol koymuşum.
1: Son 30 saniyemiz var.
3: Bence bu hata benim için pahalıya mal olmaz. Çünkü aynı şeyi hepsi yaptı. Dikkatli izledim.
1: Son 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bırak. Bırak. Hayır. Kabul etmem. Bırak. Bırak.
0: Hayır, hayır.
1: Bırak. Herkes bıraksın. Hasan abi ne yaptın?
2: Kaymağını koyamam.
1: Son 1 dakika daha veriyorum
0: size.
1: Teşekkür
0: ederim.
1: Haydi. Haydi. Güzel.
3: Şefim hep ben tamamlıyorum. Onlar bitiremiyor. Sonra onları
1: beni ilgilendirmez. Seninki de eksik. Sosun nerede?
3: Koydum. Hepsini koydum şefim.
1: Kaymak nerede? Nane nerede?
3: Nane.
1: Ben yaptım diyorsun. Nereye
3: nane
1: yaptın?
3: Nane.
1: Son 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bırakalım. Bırakalım. Hiçbir şeye dokunmuyorsunuz.
0: Tamam.
2: Kaymak oldu. Bir şey kalıyor ya.
1: Ne oldu kaymak? İkisinde kaymak var.
2: Kaymak.
1: Sos burada konmamış. Hasan abicim bırakalım bu şekilde. Armut tatlısı değil, salatası olmuş bu. Nane salatası. Can.
3: Şefim.
1: Of of of of. Sos nerede? Sosu koydum dedim. Sana ne dedim ben? Sosu biraz kaynat dedim. Sos yok burada.
3: Üstüne döktüm ama şey.
1: Yok, üstüne döksen ne olur. Ben kaşıkla almam lazım. Sosu evet, yedirmem tamam lazım. Şu an Yeliz'inki güzel.
4: Yeliz bugün kazanamazsa yıkılır.
0: Yemeğim içime sindi. Kendime güveniyorum. Şeften yüksek puan alacağımı düşündüğüm için birincilik benim diyorum.
1: Fatma ablanınki güzel. Peki şimdi bıraktık. Hiçbir şeye kesinlikle dokunmuyoruz. Evet. Şimdi final gününde 10.000 TL'yi kim alacak? Şimdi geçiyoruz. Gözlerimiz kapanıyor tamamen ve tadım zamanı başlıyor.
5: Benim yemeğim.
1: Şimdi tadım zamanı ama tadıma geçmeden önce...
0: Ben bugün 0 kullanmayacağım.
3: Ve puanım 0.
1: 10'a kadar rakam var. Kim kazanırsa üzülürsün.
2: Vallahi hak eden kazansın derim.
0: Kazanmadığını düşündüğüm için üzülürüm.
3: Benim damak tadım var.
4: Şu an iyi bir yerdeyim.
2: Ben bugün çok risk yapacağım.
4: Çok umutluyum ve çok heyecanlıyım.
1: Hazır mıyız?
0: Hazırız.
4: Hazırız.
1: Şimdi sıra bende. Benim verdiğim puanla acaba 10.000 TL'nin sahibi kim olacak?
4: Çok mutluyum. Sizinle yarıştığım için.
1: Benim vermiş olduğum 3 puanla birlikte...
4: Gerçek bir yarışma duygusu bana verdiğiniz için.
1: Neden limon kabuğunu az kullandın? Haftanın finalin birincisi...
5: Benim yemeğim.
1: Evet, haftanın finaline hoş geldiniz tekrardan.
3: Hoş bulduk şef.
0: Hoş bulduk.
1: Şimdi puanları bir hatırlatayım ben size. Can, 33 puan. Yeliz, 32 puan. Fatma Hanım, 32 puan. Eşitsiniz. Hasan abi, 22 puan. Bu puanlar tabii ki yarışmacıların kaderini belirleyecek puanlar. Bugün en özel kısım, neden en özel kısım dersek, burada görmüş olduğunuz sıfırdan 10'a kadar rakam var. Haftanın finalinde sıfırdan 10'a kadar puan verebiliyorsunuz. O yüzden kaderinizi belirleyecek puanlar burada. Umarım puan verirken daha önceki bir 0-0, 1-2-3 değil, gerçekten adaletli, düzgün ve mantıklı puanlar veririz. Hazır mıyız?
6: Hazırız.
1: Hasan abi senle başlıyoruz. Lütfen bekliyorum, buyurun.

0: Açalım.
1: Çok kuru olmuş.
0: Evet.
1: Üzeri. Yani üzerine serptiğimiz hamur bayağı kuru olmuş.
0: Crumble.
1: Crumble bayağı kuru olmuş.
0: Neymiş hamurun ismi?
1: Crumble.
0: Yes.
1: Crumble'lar bayağı bir kuru olmuş. Bu... Yeliz Hanım'ın olabilir bu. Bayağı bir kuru geldi bana. Tadı falan her şey yerinde ama... ...bayağı yakmış sanki bana, öyle geldi.
0: Kaç puan? 0'dan 10'a kadar puanınız var.
1: 3 veriyorum.
0: 3.
1: Evet.

0: aldım da tadı falan yerinde. Armudu biraz pişmemiş sanki yani. Ben biraz geç attığım için bu tabak benim olabilir. Kreması biraz ağzıma geldi ama ben kremayı... Kaymağı ağzıma geldi. Kaymağı biraz az koymuştum.
1: İyi düşün, iyi karar ver. Kimin tabağı olabilir ve puan.
0: Bu tabak benim olabilir. Ya benim ya da Fatma'nın olabilir. Fatma Hanım'ın olabilir. İkimizinki biraz geçmişti. Armutlar biraz çiğ kalmış. Risk alacağım çünkü ben de

Onlardan 10 puan geride olduğum için. Kendime 10 puan bulmaya çalışıyorum. Kusura bakmasınlar. Kaymağı biraz beni tereddüten. Tamam. Ben risk alacağım buna. 10 puan veriyorum.

0: Bu da benim tabağıma yakın tabak. Hata yaptım galiba. Bu da benim tabağıma yakın tabak. Ben bugün çok risk yapacağım yani.
1: Stratejiler geliştiriyorsun şu an, evet. Farkındaysan.
0: Evet. Çünkü ben 10 puan gerideyim. Yani kendi tabağımı bulmak zorundayım yani. Kusura bakmasınlar, en geride benim. Bayağı armudu bunun da çiğdir.
1: Kimin olabilir? Can, Yeliz, Fatma abla ve senin tabağın. Hangi tabak olabilir?
0: Ya bu Fatma ablanın da ya da benimdir yani. İkisinin arasında gidip geliyorum. Fatma Hanım'la kendi aramında gidip geliyorum.
1: Puan? Puanınız?
0: Fatma Hanım ama şey koymadı sanki. Kaymağı yetiştiremedim acaba. Onun tam tereddüdünde yaşıyorum. Tereddüdünü yaşıyorum. Riski bir sefer attım ama. Buna da 3 veriyorum.

0: Ve şimdi son tabağı tattıracağım. Final puanın olacak. Ve son tadımın olacak. Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: Geliyor.
2: Armutlar aynı, pişkinlikler aynı. Bunlar da, bu da biraz sert. Armutların sertliğinden biraz yanılmıştım ama kendi tabağımı bulamadım galiba. Bu benim tabağım değil. Bu tabak canın olabilir.
0: Peki puanı?
2: Buna da 3 veriyorum.
0: Hasan abi ilk başta bir gaza geldin galiba. Evet. Onu yapıştırdın. Sonra 3-3.
2: Çok geride olduğum için 10 puanı bulup da arkadaşları düşürmeye çalıştım yani. Aynı ayara gelmek istedim.
0: Peki gözlüğü alalım senden. Teşekkürler. Bak bakalım.
3: Bak.
0: Bir bak bakayım kime ne puan vermişim.
3: İyi bak. Burada durduğu yerde strateji geliştiriyordu. Bak.
2: En son verdiğim dedim gelizimdir.
3: İyi bak iyi.
2: Gittiğini anladım onun için can dedim ben. Gerçekten öyle.
0: Şimdi tadım sırasında Can. Seni buraya alalım lütfen. Gözlüğümüzü takalım. Can hazır mıyız?
4: Hazırım şefim.
0: Hazırsan başlıyoruz.

0: Evet. Açalım. Ve kapatalım. Evet, buyurun.
1: Şefim, armut pişmemiş.

0: Çok çiğ, ağza geliyor. Hamurumuz çok yanmış. Yani kıtır kıtır. Benim yemeğim olmadığını düşünüyorum bu yemeğin. Yeliz Hanım'ın yemeği olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden... Benden yüksek bir puan aldı biraz önceki elemede. O yüzden... Onun olduğunu düşünerekten az bir puan vereceğim. Ve puanım 0.
1: Puanım 0.
0: Sıfır.
1: Peki.

0: Hazır mıyız?
1: Hazırım şef.
0: Açalım.
2: Bu nispeten daha iyi pişmiş şefim, armudu. Çok baskın bir tatlı tadı alıyorum ama yani biraz fazla bence damakta bıraktığı tat. Yine üst çok pişmiş, kıtır kıtır.
0: Kimin tabağı olabilir?
2: Benim yemeğim olduğunu düşünmüyorum yine. Fatma Hanım'ın olduğunu düşünüyorum. O yüzden ona vereceğim puan... 3.
0: Peki.

0: Hazır mıyız?
1: Hazırım şef.
0: Açalım.
1: Şefim, bu da nispeten iyi pişmiş ilk tattığım tabağa göre. Hamurunda daha güzel bir tat var. Bir mayhoşluk var. Ve şerbeti o kadar tatlı değil. Benim tabağım olabileceğini düşünüyorum. Riske atmak zorundayım bu saatten sonra.
0: Sıfırdan ona kadar puan vermen gerekiyor.
1: Evet. Buna vereceğim puan... 9.

0: Şefim, elbette ki emek var. Hepimiz emek sarf ediyoruz. Hemen hemen 10 parmağımın yarısını kestim. Kazanmak için buradayım. Kazanmak için çaba sarf ediyorum. Hepsinin ellerine kollarına sağlık. Ama bunu da beğenmedim. Bunun da benim yemeğim olduğunu düşünmüyorum.
1: Kimin yemeği olabilir?
0: Benim yemeğim olmadığını düşündüğüm bir tabağa da çok puan vermek tabii ki istemiyorum. En doğal hakkım olarak. Hasan Bey'in olacağını düşünüyorum. Ona da vereceğim puan. 0.
1: 0. Emek var diyorsun ama 0 veriyorsun.
0: Şefim, kendi emeğimi göz ardı edemem.
1: Saygı duyuyorum.
0: Bu kendim de olabilirim. Yani kendime de 0 vermiş olabilirim. Ben bu riske giriyorum.
1: Gözlüğü çıkartabiliriz. Buyurun.
0: Kim mutlu diye çözmeye çalışıyorum ama. Oh. Kendi tabağımı bulmuşum şefim. Önemli olanın bu olduğunu düşünüyorum.

0: benim damak tadım var. Arkadaşlar da kendi tabağını bulsun, üstüme çıksın. Hodri Meydan ellerini öperim. Ben üç defadır da kendi tabağımı buluyorum. Asla taktik de uygulamadım. İlk gün yaptığımda gerçekten benim hatamdı. O gün de o hatayı yapmasaydım sizden iyi puan alacaktım ve daha yukarıda olacaktım. Evet. Arkadaşlar da bu yarışmanın ne olduğunu anlasın. Kendi damak tatlarına göre kendi tabaklarını bulsun ve benim üstüme çıksın. Başka bir şey demiyorum.
1: Şimdi tadım sırası Fatma Hanım sizde. Buyurun efendim. Gözlüğümüzü takalım.

0: Açalım efendim.
1: Şefim, şefim bunun biraz bunun şerbeti bu boğazı yakıyor. Tereddüt ediyorum şu an için. Şey, armut sert yani, şerbetini de içine almamış ama aromasını sanırsam suyundan almış. Ben bunu boğazımı yaktığı için, şerbeti bana şey geldiği için şefim.
0: Kimin olabilir?
1: Bu... Şey, Yeliz Hanım'ın da olabilir, şeyin de olabilir, Can Bey'in de olabilir. Yani ikisinden birine gidip geliyor. Ama hangisini çok bilemedim.
0: Puanınız 0'dan 10'a kadar puan verdiğinizi unutmamanız lazım. Ben hatırlatmak istedim.
1: Ben buna... Şeyin şerbeti yoğun olduğu için buna 2 veriyorum.

0: ikinci tadımımıza geçiyoruz.
1: Tamam şefim.
0: Açalım.
1: Evet, bu güzel olmuş. Yani diğerlerine bakmadım ama şu anki aldığıma göre bu güzel, fena değil. Yani yenilebilen gayet güzel bir şey. Tatlı olmuş.
0: Burada, sence kimin yemiyorlar?
1: İşte burada kendimi de korumak zorundayım. Tabii arkadaşlarım da. Kendim ve Yeliz Hanım'la da gidip geliyorum işin açığı. Hep Yeliz Hanım'ı gündeme getiriyorum ama onun yaptığını düşünüyorum bu tatlıyı çünkü. Böyle gidip geliyorum. Kendimle de gidip geliyorum. İyi karar vermek istiyorum. Çok iyi karar vermek istiyorum hatta. Buna... Aynı puanı verebiliyoruz değil mi iki defa şefim?
0: Kesinlikle. Sıfırdan ona kadar dilediğiniz bir puanı verebilirsiniz.
1: Şefim buna... 5 veriyorum.
0: Üçüncü tadıma geçiyoruz.

0: Şimdi bunun hamuru az olmuş üstünün. Kaymak tadını çok şey yapmıyorum çünkü hepimizde var. Bunun üstünün hamuru ve kıtırı az olmuş. Yani ama şeker aroması falan aynı. Az öncekindeki kıtırlık bunda daha da az. Yine de bir gidip gelmek istiyorum böyle.
1: İyi düşünüyorum lütfen.
0: İyi düşünüyorum. Bu üç.

0: kıtırı yok. Olması gereken hamurun kıtırı yok şefim.
1: Evet. 3 puan.
0: Evet.
1: Ve geldik son tabağa. Bakalım son tabak kimin?

0: Açalım efendim.
1: Bunun kıtırı çok çok güzel olmuş. Üstünde tam yiyorum. Şey de güzel olmuş. Armudu hiç şeye almıyorum. Aynı hemen hemen pişme seviyesi hepimizin. Bu sanki kendi tabağım da olabilir. Ama bilemiyorum yani şefim. Çünkü gerçekten üstünün kıtırı çok güzel olmuş. Yine böyle belki Can Bey'in de olabilir bu tabak, bilemiyorum. Ya çok yani bilemedim şefim ya. Şimdi kendimin değilse iyi bir puan verirsem çok üzüleceğim. Kendiminse düşük verirsem daha çok üzüleceğim. O zaman ortalama bir puan vereyim. Ne kendim üzeyim ne kimseyi üzeyim. Şefim 6 veriyorum.
0: Gözlüğü çıkartalım efendim. Buyurun efendim, bir bakalım.
1: Kendime büyük Hasan abi.
2: Hep Hasan abiye çalıştın. Hep Hasan abi.
3: Ya ben yemeklerim hep sen damatay gıdına uygun ama.
0: Kendi yemeğini nasıl bulamadın? Kendi yemeğini nasıl 3 puan verdin?
1: Aslında 6'da kalbimden Hasan abi geçmedi dersem yalan olur şefim.
0: Peki, şimdi son yarışmacımız Yeliz Hanım. Buyurun lütfen. Buyurun. Gözlüğümüzü takalım. Hazır mıyız?
4: Hazırım şefim.
0: Peki.

Şefim, bunun kıtırını çok beğendim. Şekeri de çok, yani bana göre, ben tatlıyı çok tatlı sevdiğim için tatlısı da güzel olmuş. Evet, armut pişmemiş ama zannediyorum ki hani hepimizinki aynı ayarda, aynı şeyde piştiği için hepimizin bu şekilde olacak. Ama sadece bunun bana kaymağı az geldi. Bunun Can Bey'in tabağı olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı puanım 2.

0: yorum alalım.
1: Bunun kıtırı çok lezzetli olmuş. Şerbeti vişne alamadım ama şimdi kafam daha çok karıştı. Benimle Can'ın tabağında gidip geliyorum. Deminkisi Can dedim, belki o iki verdiğim benim de olabilir. Bu Can'ın da olabilir ama benim de olabilir. Çünkü sos olarak en son karamelize edip kaynatan bir Can'la bendik. O şekilde bir matematiksel bir hesap yaparsam çok kaldım. Ama bunun kaymağı, sanki ben kaymağını... Ben çok kararsız kaldım. Ama benim riske atacak bir şansım da yok. Çok büyük kumar da oynamak istemiyorum. Ama ya benim ya Can'ın tabağı diyorum.
0: Ve puana.
1: 3. Kendi tabağımda olsa 3. Ama emin olun Can Bey'in tabağını olduğuna emin olsam 0 verirdim. Özellikle verirdim.
0: Neden?
1: Özellikle.
0: Neden özellikle?
1: Yani emek. Burada son finalde... onun nasıl bir his olduğunu ona hissettirmek için.
0: Açalım.
1: Üzerinde karamelize diye bir şey yok. Yani yapılmamış diye öyle geldi damak tadıma. Bunda çünkü mayhoşluk çok fazla. Tatlısı daha, yani ekşiliği daha fazla bastırıyor. Zaten çilek, yani pişmemiş bakımından bunlar daha sert. Yani diğer iki tane tabağa göre bu daha sert. Hamurunun şekeri ve limonu daha baskın olmuş. O da yoğrulmadığından diye düşünüyorum. Fatma ablanın ya da Hasan Bey'in tabağıdır diye... üç veriyorum.

0: Peki son tabağa geliyoruz ve son tadımı yapıyoruz. Yeliz Hanım.
1: Hazırım şefim.
0: Son yarışmacısınız. Son tadımınız ve 10.000 TL ödülü almak için final gününün son tadımını hazırlıyoruz ve başladık şu an. Açalım. Buyurun yorumlar başlasın.
1: Çok enteresandır ki bunun armudu bana çok güzel pişmiş geldi. Diğer 3 tane tabağa göre bu tatlının armudu bana daha pişmiş geldi. Sadece bunun sosu bana yavan geldi. Yani tam böyle karamelize edip kaynanmamış gibi geldi. Ama üzerindeki çıtırı diğerlerine göre daha az ve çıtır olmamış geldi. Ama armudu iyi pişmiş. Bunun...
0: Kimin tabağı olabilir?
1: Bu demin dediğim gibi ya Fatma ablamın tabağı ya da Hasan abimin tabağı. Umut ediyorum. Fatma ablamın tabağıdır. 4 puan veriyorum.
0: Hazırsak gözlüğümüzü çıkartalım.
2: Gel Yeliz, gel, gel.
0: Buyurun.
2: Gel. Bak, bak. Neler yaptım
3: ablayı
2: neler.
3: Çok sana verdi. Niye şey yapıyorsun kızım?
2: Olsun. Ben şimdi açıklayacağım kendi duygumu. Ben hep kırıyorum. Bak 3 verdim.
1: Fatma ablamın tabağını bulmuşum. 4. Kendi tabağım bak. İlk baktı 3. Vallahi 2'yi sırf can diye verdim. Onu da 1-0 basmadım yani ama

0: Bir de sıfır vermemiş. Yani vermeyecektir de biri vermemiş. Keşke o 3 ile 2 yer değiştirseymiş.
1: Can'a niye bu kadar sitemlisin?
0: Çok sitemliyim çünkü belki sitemli olmazdım. 2 gün boyunca, 3 gün boyunca Hasan abiye işte emeğe saygı, emeğe saygı, benim ve Fatma ablanın dediği gibi kendisi de birçok kere bu lafı söylediği halde final günü sıfır vermek bana göre çok yersiz. Hepimiz emek verdik. O zaman yani ben de 0-0-0 bastıydım. Bundan dolayı çok tepkiliyim. Ha o tamam, alırsa buyurun. Da çok üzülürüm. Tamam. Şu anda en başta demiştim ya hani birinciliği Hasan abi alırsa hak etmediğini düşündüğüm için hani şey yaparım, üzülürüm diye asla. Şu anda Hasan abi alsın, yemin ediyorum çıkıp şurada oyun oynayacağım ama Can alırsın burada ağlayacağım.
1: O şimdi kadar ben iddialı. Bir saniye, buyurun Can Bey.
2: Yani ben bunu kabul etmiyorum. Madem öyle sıfırı niye verdiler ya? İkinci günde, üçüncü günde niye sıfır verdiniz Fatma abla, Yeliz?
1: Peki, bitirdik mi tartışmayı? Artık bitsin.
2: Evet.
1: Söz sırası şimdi bende. Benim yemeğim. Benim verdiğim puanla acaba 10.000 TL'nin sahibi kim olacak?
3: Çok mutluyum sizinle yarıştığım için.
1: Benim vermiş olduğum 3 puanla birlikte...
3: Gerçek bir yarışma duygusu bana verdiğiniz için.
1: Neden limon kabuğunu az kullandın? Haftanın finalin birincisi... Benim yemeğim. Şimdi sıra bende. Benim verdiğim puanla acaba 10.000 TL'nin sahibi kim olacak? İlk Hasan Bey'le başlıyorum.

0: kıtır kıtır çiğ. Bu armut tatlısı değil, meyve suyunda bekletilmiş armut olmuş. Sana puanım. Yarışmayı 34 puanla dördüncü olarak tamamlıyorsun. Eline emeğine sağlık şimdiden.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi sıra Fatma Hanım'da.

0: Batman'ım. Sizin armutun ortası da Hasan Bey'den bir tık üstte. Bir evet. Tık ama.
1: Evet, evet.
0: Armutların hepsi çiğ.
1: Çiğ, evet şef.
0: Ama hamurundaki o limon aroması... Şerbeti son ana kadar yetiştiremesen de sana puanım.

0: 3.
1: Teşekkür ederim.
0: 45 puanla yarışmayı 3. olarak tamamlıyoruz.
1: Teşekkür ederim şefim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ayaklarınıza
1: sağlık.
0: Herkese
1: çok teşekkür ederim.
0: Şimdi finale kalan son iki isim. Yeliz ve Can. Hazır mısınız?
2: Hazırız şefim.
0: Şimdi kimle başlayalım?

0: Can.
1: Şefim.
0: Seninle başlayacağım.
1: Tamam.
0: Can, kaymak tatlısı mı yiyeceğiz, armut tatlısı mı yiyeceğiz?
1: Şefim ikisi bir arada. Sizin tabağınıza en yakın olanı yapmaya çalıştım. Çünkü diğer arkadaşlar üstüne koydu kaymağı. Ben yanlarına koymayı tercih ettim.
0: Ben de üstüne koymuştum gibi. Hatırlarsan.
1: Yanındaydı şefim. Ha, o zaman ben yanlış hatırlıyorum. Özür dilerim.
0: Altına koyman, üstüne koyman bir şey ifade etmiyor. Porsiyona göre kaymak oranına, denge uyumuna baktığımız zaman armutun bayağı bir önünde.

0: Sana verdim puan 7.
1: Teşekkür ediyorum şefim, afiyet olsun.
0: Bakalım 10.000 TL'yi benim puanımla kim alacak? 10.000 TL az bu para değil.

Hazır mısın? Ben armut tatlısında sadece bu tatlının ismi armut tatlısı olsaydı güzel puan verirdim. Armudun çiği, crumble hamurun içerisindeki olması gereken kıtırlık ve limon aromasının az olmasından dolayı sana puanım. Sana puanım. Üç. Çünkü neden üç? İyi bir crumble hamuru yapmak isterseniz, tarifte söyledim, İyi bir limon aroması hamura geçmesi lazım. Can'ın burada en önemli yaptığı şey zaten hamuru iyice yoğurup o limonun asidesini hamura geçirmesiydi.

0: Benim vermiş olduğum 3 puanla birlikte toplamda puanınız 56 puan.
1: İkisi yani. Benim yemeğim.
0: 56 puan.
1: İkisi yani.
0: Can 57 puanla haftanın finali birincisi 10.000 TL'nin sahibi Can oluyor. Can'ı alkışlayalım. Elinize emeğinize sağlık. Sizleri eli boş göndermiyoruz. 6 kişilik porselen şık bir yemek takımı sizlere hediye ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Saygılar.

0: Senin sözünün Altunizadelerin kızı.
1: Para biriktirmek kolay mı kızım? Biz dersteyken bu temizliği yapamaz mıydın?
2: Özür dilerim.
3: Sizi büyük bir hayranlıkla dinledim.
1: Bu hademe ne arıyor burada?
0: Bir hademe, doğru
1: evet,
0: mu?
1: Evet, bir hademe parçası.
4: Gül hanım için gecede 1000 lira. Hı?
3: Aramızdaki uçurumu görmek zorundayız.
1: Anlıyorum.
3: Gereken reklam hazırlığına başlanmasını istiyorum. Öylesiye seviyorum seni.
1: Yazık ki çok geç kaldın.
5: Beklenen şarkı bugün 16.15'te TV4'te.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
7: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
8: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
5: Rivayetleri.
7: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
5: Söylenceleri.
7: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
5: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
7: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
5: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yazıyor.

Metrekare'de bu bölüm Zekeriya Köy'de Pelin Bozkurt Bilgiç'in doğayla iç içe olan 3 katlı evine konuk oluyoruz. Bahçesinde havuzu ve huzurlu bir gazebosu bulunan bu evin detaylarını Pelin Hanım'dan dinleyelim.

Merhaba, ben Pelin Bozkurt Bilgiç. Moi ile evimize hoş geldiniz diyoruz. Şu anda Zekeriya Köy'deyiz. Biz buraya 2000 yılında taşındık. İstanbul meşhur depreminden sonra Yeşilköy'de yakalandık depreme. Çok evimizde hasar olmadı ama herhalde psikolojik olarak bir an evvel o bölgeden kurtulmak istemiştik ve Zekeriya Köy'ü seçtik kendimize. Önce biraz açıkçası endişeliydik. Müstakil evde oturmak biraz zor, çok sorumluluk istiyor.

Ama daha sonra artısı eksisini düşününce iyi ki buradayız diyorum. Muhi de çok mutlu. O iki sene önce bizim aramıza geldi bu tatlı şey. Şimdi evimizin neşesi diyebilirim. Hatta evin sahibi o. Değil mi? Gördüğünüz gibi bütün koltuğu kaplamış durumda. Aslında biz ilk taşındığımızda ev şu anda gezeceğiz sizle beraber böyle değildi. Fakat yaşadıkça yaşam alanlarımızı fark ettik. Öyle olunca yeni yeni mekanlar yarattık kendimize. Mesela şu anda içinde bulunduğumuz bu cam ev onlardan biri. Evimizin içinde böyle daha bahçenin içinde hissedebileceğiz. İşte kar yağdığında karı, yağmur yağdığında yağmuru, güneş açtığında güneş ışıklarını hissedeceğimiz bir mekan olsun istedik. O yüzden böyle her tarafı camla kaplı bir yer yaptık. Açıkçası özellikle pandemide burası bizi çok kurtardı. 1,5 sene boyunca kızım da o dönemde hamileydi. Bir torunum 2 yaşındaydı ve ikinciye hamileydi ve o dönemde açıkçası kimseyle görüşmek istemedik. Ve burası bizim gizli sığınağımızdı. Torunlarım, kızım ve dünürlerimle beraber 2 sene boyunca burada vakit geçirdik diyebiliriz. Eşim de ben de misafir ağırlamasını çok seviyoruz. O yüzden de gördüğünüz gibi büyük bir masamız var. O masada ailemi, dostlarımı, kimi zaman da burada yaptığım etkinliklerde katılımcılarımı ağırlıyorum. Bundan çok keyif alıyorum. Mutfağım da ona uygun. Biraz sonra göreceksiniz siz de. Kocaman bir mutfağım var. Orada yemek yapmaktan ve o yemekleri paylaşmaktan çok mutluyum. Çünkü aynı zamanda kendim bir well-being şefim. Bunu daha sonra evimi gezdirirken well-being şef ne demek onları da uzun uzun anlatırım sizinle.

Evimiz yaklaşık bir dönüm araziye kurulmuş. Bahçemiz gerçekten çok özel. Bu çiçekler, bu ağaçlar neredeyse işte 21 senedir bizle beraber ve hepsi birer fidandı denir ya, gerçekten öyleydi. Küçücüktü. Bahçenin özellikle ben eski resimlerine bakınca şaşırıyoruz. O böyle işte kar yağdığında çekmişiz, sonbaharda çekmişiz. O ağaçlar minicikmiş, çok daha fazla toprak gözüküyormuş. Şu anda gördüğünüz gibi hiç duvarları görmüyoruz bile. Tamamen ağaçlarla kaplanmış durumda. Onlar da bizle beraber büyüdü, olgunlaştı diyebilirim. Ön tarafta havuzum var ve bir havuza ait bir oturma alanım daha var ama şu anda kış olduğu için maalesef ki çok keyifli değil. İnşallah yazında gelirsiniz, orayı da gezdiririm size. Havuzu yapalı herhalde 8 sene oldu. İlk taşındığımızda çok havuz düşünmedik açıkçası. Çünkü o zaman çocuğumuz küçüktü. Daha uzun seyahatlere çıkmayı seviyorduk açıkçası. Fakat sonra zamanla fark ettik ki seyahatlerimiz daha kompakt oldu. Böyle perşembe pazar kaçamak yapmaktan çok daha keyif aldık. Öyle uzun birer haftalık 10 günlük seyahatler yerine. Öyle olunca evimizde daha çok vakit geçirmek için, daha kaliteli vakit geçirmek için biz de havuz yaptık. Şu anda havuzu yine ailemizle ve dostlarımızla çok güzel kullanıyoruz. Bu gazebo da gerçekten herkesin çok sevdiği bir alan. Açıkçası önce bu kadar büyük değildi. İlk yaptığımızda şu gördüğünüz alan kadardı, bu kadardı. Hatta eşim hep söyler, Pelin sana burayı zorla yaptırdım, daha sonra bu bile yetmedi sana diye. Gerçekten de ben sanki biraz yeşillikten çalacağız, ne gereği var, daha küçük bir şey yapalım diyordum ama anladık ki bu bile yetmedi bize. Daha sonra bu alanı açtık. Burada gördüğünüz gibi üstte açılır kapanır bir yer var. İşte orada yeri geliyor güneşi, yeri geliyor gökyüzünü seyretmek için yukarıyı açmayı sık sık tercih ediyoruz açıkçası. Burada bu doğal ortamı, bahçenin içindeki ortamı daha da kuvvetlendirmek için duvarları böyle tuğladan yaptık. Bu aksesuarları daha sonra bodrumdan almıştık, onları ekledik. İkinci aşama bu aksesuarların içine minik ışıklar koymak olacak. Daha onu yapmadık açıkçası. Ve yine bu sıcak ortam için şöminenin çok uygun olduğunu düşündük. O yüzden de burada böyle çok güzel bir şömine var. Kışın en soğuk günlerde bile bu şömine bizi çok güzel ısıtıyor. Üzerinde kestane de yapıyoruz. Çok keyifli oluyor. Bir gün beklerim. Gördüğünüz gibi burada camlar yere kadar ve bunların hepsi açılıyor. Hepsi birden açıldığında gerçekten bahçenin içindeymiş hissi uyandırıyor bize. Şu anda sonbahardan kışa geçiyoruz. Ben o yüzden gördüğünüz gibi masamın üzerini tamamen...